0: Cennete kavuşacağız. Müşriklerse cehennemi boylayacaklar.
1: Ya Resulallah, Kureyş müşriklerine Mekke'ye döndükleri zaman Muhammed'i ve arkadaşlarını kendi şehirlerinin içinde kuşattık dedirtmeyelim.
2: Allah bizi senin sayende destekleyecektir. Bugün savaşmaya daha istekliyiz ve imkanımız daha çok. Bizi kuşatmalarına izin verme.
1: Hem biz onların önüne çıkmazsak Uruz'da yaptıkları gibi geçtikleri her yeri talan ederler. Ne hurmalıklarımız ne ekinliklerimiz kalır.
3: Evet, doğru.
4: Ey Allah'ın Resulü, Bedir gazasına çıkarken oğlum bana mani olmuştu. En sonunda kura çekmek zorunda kaldık. Kura ona çıktı. Oğlum Saad gitti ve şehit oldu. Halbuki ben şehit olmayı ne kadar arzu ediyordum. Dün gece oğlumu rüyamda gördüm. Cennet bahçelerinde ırmaklar arasında dolaşıyordu. Bana, baba, cennette bana katılsana. Bak ben Rabbimin vaat ettiği her şeyin gerçek olduğunu gördüm dedi. Vallahi ya Resulallah, hem oğluma hem cennete olan özlemim şiddetlendi. Yaşım ilerledi, kemiklerim zayıfladı. Ben artık Rabbime kavuşmak istiyorum. Ne olur bana dua et de özlediğim şehitlik makamına ereyim.
5: Peygamberimiz Haysemen'in bu samimi isteğini yerine getirdi. Arkadaşları onun dua ettiğini dudaklarının kıpırdamasından anladılar. Ashab-ı kiram bu manzara karşısında duygulanmışlardı. Abdullah bin Cahş da sessizce şöyle dua etmekteydi.
6: Allah'ım, senden şehitlik istiyorum. Yarın beni düşmanla karşılaştır. Onlar beni öldürsünler. Hatta cesedimi parçalasınlar. Beni dirilttiğin zaman vücuduna ne oldu diye sor. Ben de ya Rabbi, senin ve Resulün için yapıldı diyeyim.
5: Peygamberimiz cuma namazını kıldırdıktan sonra Müslümanlara vaaz etti. Allah yolunda cihadın öneminden bahsetti. Sonra da zırhını giyip hazırlanmak için evine girdi. Hazreti Ebubekir ile Hazreti Ömer de yardım için yanına girdiler. Resulullah zırhını gömleğinin üstüne giydi, beline kayıştan bir kılıç kemeri bağladı ve boynuna kılıcını astı. Arkadaşlarının yardımıyla kalkanını da sırtına astı. Savunma savaşı yapılması yerine şehrin dışında düşmanla çarpışmaya karar verilmişti. Ama ashab-ı kiramdan bazıları huzursuzdu. Resulullah'ın isteğine aykırı hareket edildiğini düşünüyorlardı. Sa'd bin Muaz ve Üseyd bin Hudayr Müslümanlara şöyle seslendiler.
7: Medine'den çıkmak istemediği halde siz çıkması için Resulullah'a ısrar edip durdunuz. Halbuki ona emir gökten iner. Bu işi ona bırakın ve o ne emrediyorsa onu yapın.
8: Siz onun hakkında o kendiliğinden bir şey söylemez denildiğini duymadınız mı?
3: Evet. Doğru. Haklısın.
5: Peygamberimiz zırhını giymiş ve silahını kuşanmış olarak evinden çıktığında Medine dışında çarpışmak için görüş beyan edenlerin hepsi yaptıklarına pişman oldular ve şöyle söylediler.
9: Ya Resulallah, senin hoşlanmadığın şeyi biz de istemeyiz.
1: Eğer Medine'de kalmak istiyorsan Medine'de kalalım.
2: Sana aykırı hareket etmemiz mümkün değildir. Nasıl istersen öyle olsun.
5: Peygamberimiz, bir peygamber zırhını giydikten sonra düşmanla çarpışmadan zırhını çıkarmaz. Allah'ın adıyla düşmanınızın üzerine yürüyün. Sebat ederseniz zafer sizindir diyerek alınan karardan dönülmeyeceğini söyledi. İslam ordusu taarruz düzenini alırken her evde bir telaş yaşanıyordu. Hiçbir Müslüman geride kalmak istemiyordu. Amr bin Cemuh ayağının birindeki engel yüzünden ciddi yürüme problemi yaşayan biriydi. Dört oğlu savaş için hazırlanmış yola çıkmak üzereydi ki babalarının da zırhını giyinmiş olarak onları beklediğini gördüler.
2: Baba, hayırdır?
10: Ben de sizinle savaşa geliyorum.
2: Babacığım, Resulullah senin seferden geri kalmana müsaade etti. Yüce Allah da seni mazeretli saydı.
10: Beni Bedir Savaşı'na çıkmaktan da alıkoymuştunuz. Bu sefer arkanızda kalmayacağım.
2: Baba, neden böyle yapıyorsun?
11: Allah Kur'an'da yürüyemeyene, amaya güçlük yoktur demiyor mu? Sen bu ayağınla savaş meydanında ne kadar dayanabilirsin?
10: Yazıklar olsun. Hala niye gitmek istediğimi anlamadınız mı? Ben orada bulunup elimden geldiği kadar düşmanla çarpışmak ve sonunda cenneti kazanmak istiyorum.
11: Anne, babama bir şey söyler misin? Biz ne desek dinlemiyor.
12: Amr, neden bizi üzüyorsun? Bak, cihada 4 tane aslan gibi evlat gönderiyorsun. Senin gitmen gerekmiyor. Allah da, Resulü de bu konuda senden bir şey beklemiyor. Lütfen ısrar etme.
10: Ne güzel. Herkes cennete giderken ben kadınlar ve çocuklarla evde kalayım. Ben bunu peygamberimize sormadan duramayacağım.
11: Baba, nereye gidiyorsun?
13: Peygamberimizin yanına gidiyor. Hadi biz de arkasından gidelim.
5: Amr bin Cemuh dediği gibi peygamberimizin huzuruna geldi.
10: Ya Resulallah, şu arkamda gördüğün oğullarım şunu bunu bahane ederek beni seferden alıkoymak istiyorlar. Oysa ben seninle sefere çıkmayı ve cennette şu aksak ayağımla dolaşmayı istiyorum. Ya Resulallah, sen benim Allah yolunda çarpışmamı ve şehit düşüp şu aksak ayaklarımla cennette gezip dolaşmamı uygun görmez misin?
5: Peygamberimiz, evet uygun görürüm ama Allah seni mazeretli saymış ve seni savaşmakla sorumlu tutmamıştır, dedi.
13: Ya Resulallah, biz de aynısını söyledik.
2: Bu şekilde savaşa katılmasına gerek yok dedik.
13: Yoksa başka bir niyetimiz yoktu.
5: Peygamberimiz Amr'ın savaşa katılma arzusunu görünce oğullarına şöyle dedi. Siz onu alıkoymak zorunda değilsiniz, kendi haline bırakın. Allah'ın ona şehitlik nasip etmesi umulur. Bu sözler üzerine oğulları babalarına ısrar etmeyi bıraktılar. Amr son derece mutlu olmuştu.
10: Allah'ım, bana şehitlik nasip et. Beni mahrum ve kederli bir biçimde ev halkıma döndürme ya Rabbi.
5: Peygamberimiz her zaman yaptığı gibi orduyu kontrol ediyordu. Ebu Said el-Hudri o zamanlar 13 yaşındaydı. Savaşa katılmak istiyordu. Babası durumu Resulullah'a izah etmek istedi.
14: Ya Resulallah, oğlumun yaşı küçük olsa da iri yapılıdır. Müsaade edersen bizimle gelsin.
5: Peygamberimiz Ebu Said'i tepeden tırnağa süzdükten sonra onu geri götür dedi. Aynı şekilde Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah'ı da geri çevirdi. Saf saf dizilmiş askerlerin arasında parmak uçlarında yükselmeye çalışan bir delikanlı daha vardı. 16 yaşını yeni doldurmuş bu gencin adı Rafi'ydi. Peygamberimiz onun ısrarlı isteği üzerine savaşa katılmasına izin vermişti. Rafi ile aynı yaşta olan Semure orduya katılabilmek için bir şans yakalamıştı. Babasına şöyle dedi.
15: Babacığım, Allah'ın Resulü Rafi'ye müsaade etmiş. Halbuki biz onunla görüşürüz. Ben ona galip gelirim. Ne olur söyle de ben de katılayım orduya.
16: Tamam, hadi gel beraber söyleyelim. Ey Allah'ın Resulü, bir maruzatımız var. Rafi'yi orduya kabul etmişsin. Oğlum Semure de onunla yaşıttır. Hatta güreşirsek ben onu yenerim diyor. Oğluma da müsaade eder misin?
5: Peygamberimiz Semure'nin de orduya katılmasına izin verdi. Abdullah bin Amr 3 yıl önce Mekke'ye bir putperest olarak giderken peygamberimizle karşılaşmış ve kısa sürede Müslüman olmuştu. İkinci Akabe biatında peygamberimize onu koruyacağına dair söz verenlerdendi. Abdullah bin Amr savaş için hazırlık yapmak ve çocuklarıyla vedalaşmak için evine gitti. 7 küçük kız çocuğu ve delikanlılık çağında Cabir isimli bir oğlu vardı. Eve geldiğinde Cabir mescitten henüz dönmüş silahlarını ve zırhını hazırlıyordu. Bedir Savaşı'na gidemediği için bu savaşta bulunmayı çok arzu ediyordu.
13: Hoş geldin baba. Ben de hazırlıklarımı tamamladım. Ne zaman yola çıkıyoruz?
4: Oğlum, gelsene şöyle yanıma otur. Konuşmamız lazım.
13: Seni dinliyorum baba.
4: Bedre katılamadığın için bu savaşta bulunmayı çok arzu ettiğini biliyorum.
17: Ama bu savaşa ben gitmeliyim.
13: Ama baba...
17: Oğlum, 7 kız kardeşim var. Anneni yeni kaybettik. Onları yalnız bırakmamız doğru olmaz. Yanlarında bir erkek olmalı. Çok küçük ve savunmasızlar. Onlar için endişe ediyorum. Peygamberimizle birlikte gideceğim. Belki Allah bana şehadet nasip eder. Bu sebeple kardeşlerini sana emanet ediyorum.
13: Babacığım.
17: Yavrum, ne demek istediğini biliyorum ama bu sefer ben gitmeliyim. Allah'ın hakkımızda takdir ettiği şey şüphesiz yaşanacaktır. Hislerim bana bunu söylüyor. Allah beni o makama erdirirse senin de geride kalan aileme sahip çıkmak gibi büyük bir sorumluluğun olacak. Hakkını helal et.
13: Helal olsun. Asıl sen helal et.
17: Helal olsun.
5: Abdullah bin Amr dediği gibi yaptı. Kızlarını oğlu Cabir'e emanet ederek onlarla vedalaştı ve orduya katıldı. Uhud büyük bir heyecanla yiğitleri bekliyordu.
18: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
1: أبو سعيد الهدري'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yollar üzerinde oturmaktan sakının buyurmuştu. Sahabiler: ey Allah'ın Resulü, bu bizim için bir gereksinimdir, zira oralarda oturup konuşuyoruz dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, madem oralarda oturmaktan vazgeçmiyorsunuz, bari yolun hakkını verin buyurdu. Sahabiler: ey Allah'ın Resulü, yolun hakkı nedir dediler. Harama bakmamak, gelip geçeni rahatsız etmemek, selam almak, iyiliği teşvik etmek ve kötülüğü engellemektir buyurdu.
0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض.
1: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم kendi yolunda savaşanlar için Allah cennette 100 derece hazırlamıştır. Her 2 derecenin arası gökle yer arası kadardır buyurdu.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة، ثم تكون سائر أعماله على هذا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kulun kıyamet gününde ilk önce hesaba çekileceği amel namazdır. Eğer namazın hesabını iyi verebilirse kurtulur ve kazanır. Eğer namazın hesabını veremezse kaybeder ve hüsrana uğrar. Farz namazlarında eksik çıkarsa aziz ve celil olan Allah, bakın kulumun nafile namazı var mı der. Namazının eksikleri nafile namazlarla tamamlanır. Diğer amellerinin hesabı da bu şekilde görülür.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kulun Rabbine en yakın olduğu an, secdede olduğu andır. Öyleyse secde halinde çokça dua edin.
0: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه عن يمينه غلام وعن يساره أشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله، لا أوثر بنصيبي منك أحدا. فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده.
1: Sehl bin Sa'd radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem içecek bir şey getirilmişti. Ondan içti. Bu sırada sağında bir genç ve solunda da ihtiyarlar oturuyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gence elindeki içecek kabını göstererek, "Bunu büyüklere verebilir miyim?" diye sordu. Genç, "Hayır, vallahi olmaz ya Resulallah. Sizin peşinizden aynı kaptan içme imtiyazını kimseye veremem," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de kabı gencin eline verdi.

0: وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل. ثم أمر فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kıyamet gününde ilk sorgulanacak kişi şu şehittir. Huzura getirilir. Allah ona nimetlerini anar, o da o nimetleri hatırlar. Allah Teala, bu nimetlere karşılık ne yaptın der. O da, Ya Rab, şehit düşünceye kadar senin uğrunda savaştım deyince, hayır, yalan söylüyorsun. Sen sana cesur desinler diye savaştın. Nitekim bu da söylendi buyurur. Sonra verilen emir üzerine yüzü koyun, sürüklene sürüklene cehenneme atılır. Sonra ilim öğrenip öğretmiş, Kur'an okumuş bir kimse getirilir. Allah ona da nimetlerini anar, o da o nimetleri hatırlar. Allah Teala, bu nimetlere karşılık ne yaptın der. O da, Ya Rabbi, İlim öğrendim ve öğrettim, Kur'an okudum cevabını verince, Cenab-ı Hak, hayır, yalan söylüyorsun. Sen ilmi sana alim desinler diye öğrendin. Kur'an'ı da sana iyi okuyucu desinler diye okudun. Nitekim bu da söylendi buyrulur. Verilen emir üzerine, o da yüzü koyun sürüklenerek ateşe atılır. Daha sonra Allah'ın kendisine her türlü maldan bolca verdiği bir kimse huzura getirilir. Allah ona da nimetlerini anar, o da o nimetleri hatırlar. Allah Teala, bunlara karşılık ne yaptın der. Ya Rab, servetimi sırf senin uğrunda, senin istediğin yollarda harcadım deyince, hayır, yalan söylüyorsun. Sen bunları sana cömert desinler diye yaptın. Bu da söylendi buyurur. Sonra emrolunur ve o da sürüklenerek ateşe atılır.
0: عن أبي هريرة رضي

0: رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: birinizin bir kor üzerine oturup elbisesini yakması ve ateşin vücuduna işlemesi kabir üstüne oturmasından daha hayırlıdır.

0: عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان، فإذا فرغ فليلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Şeytan her işinizde, hatta yemek yerken dahi sizin yanınıza gelir. Birinizin lokması yere düşerse onu alıp üzerindekileri temizlesin ve yesin. Şeytana bırakmasın. Yemeği bitirince parmaklarını yalasın. Çünkü insan bereketin yemeğin neresinde bulunduğunu bilemez.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler. Kendisine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder. Söz verdiği zaman sözünde durmaz.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ve an Enes'in radıyallahu anhu kal. Kâne Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem yuftiru mineşşehri hattâ nazunne en lâ yasûme minh. ويصوم حتى نظن أن لا يفطر منه شيئا وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته ولا نائما إلا رأيته.
2: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan dışında bazen orucu tutmaya ara verir, sanki o ay hiç tutmayacak sanırdık. Bazen de oruç tutmaya bir başlardı, o ay orucu hiç bırakmayacak zannederdik. Yine Resulullah'ı gece namaz kılarken görmek istersen görürdün. Onu uyurken görmek istersen yine görürdün.
1: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح أصابعه حتى يلعقها أو يلعقها.
2: ابن عباس'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz yemek yediğinde tabağı sıyırmadan veya bir başkasına sıyırtmadan parmaklarını silmesin buyurmuştur.
1: An Ebi Musa el-Eş'ari radıyallahu anh en Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kana iza khafa kavmen kal اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم.
2: Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir topluluktan çekinip endişe ettiği zaman Allahümme ec'al fi nuhurihim ve ne'uzu bike min şururihim. Allah'ım onları sana havale ediyor, kötülüklerinden de sana sığınıyoruz buyururdu.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار؟
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Sizden biri namazda başını imamdan önce kaldırdığında Allah'ın başını merkep başına yahut suretini merkep suretine çevirmesinden korkmaz mı?

0: واستوصي بأخواتك خيرا. فأصبحنا فكان أول قتيل، ودفنت معه آخر في قبره، ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع آخر، فاستخرجته بعد 6 أشهر، فإذا هو كيوم وضعته غير أذنه، فجعلته في قبر على حدة.
1: Cabir bin Abdullah'ın radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Uhud savaşından bir gece önce babam beni yanına çağırdı ve sanırım peygamberin ashabından şehit düşeceklerin ilki ben olacağım. Resulullah'ın şahsı dışında geride senden daha değerli bir kimse bırakmıyorum. Benim biraz borcum var, onları öde. Kız kardeşlerine hayrı tavsiye et, dedi. Sabah olunca gerçekten de ilk şehit düşen o oldu. Şehitler çok olduğu için kabrine onunla birlikte başka bir şehidi de defnetmiştim. Onu başkasıyla bir kabirde bıraktığımdan dolayı rahatsız oldum. 6 ay sonra onu kabirden çıkardım. Bir de baktım ki bir kulağından başka her yeri kabre koyduğum günkü gibiydi. Onu alıp müstakil bir kabre koydum.''

göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu üç duanın kabul olunacağında şüphe yoktur. Bunlar mazlumun, yolcunun ve anne ile babanın evladına dualarıdır buyurmuştur. Ebu Davud'un rivayetinde evladına kaydı yoktur.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: An Ebil Munziri Ubey ibn Ka'b radıyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الريح فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به.
2: أبو المنذر أبي بن كعبدان radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: rüzgara sövmeyin. Hoşunuza gitmeyen tarafını gördüğünüzde Allah'ım senden bu rüzgarın hayrını, onun getireceği ve sebep olacağı şeylerin hayrını isteriz. Onun kötülüğünden, getireceği ve sebep olacağı zararların kötülüğünden de sana sığınırız diye dua edin.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kabın içine solumayı veya üflemeyi yasaklamıştır.

0: وعن أبي عطية قال: دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله عنها، فقال لها مسروق: رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كلاهما لا يألو عن الخير، أحدهما يعجل المغرب والإفطار، والآخر يؤخر المغرب والإفطار. فقالت: من يعجل المغرب والإفطار؟ قال: عبد الله، يعني ابن مسعود. فقالت: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع.
1: Ebu Atiye radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Mesruk ile birlikte Ayşe'nin radıyallahu anha yanına geldik. Mesruk Ayşe'ye radıyallahu anha şöyle dedi: Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ashabından iki kişi var ki ikisi de iyilik yapmaktan geri kalmıyor. Fakat bunlardan biri akşam namazını kılıp iftar etmekte acele ediyor, diğeri ise bunları geciktiriyor. Ayşe radıyallahu anha akşam namazını kılmada ve iftar etmede acele eden kimdir diye sordu. Mesruk, Abdullah bin Mesud cevabını verdi. Ayşe radıyallahu anha, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı, dedi.

0: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار ومن شر الغنى والفقر.
1: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, ateşe götürecek fitneden, cehennem azabından, zenginlik ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım.
0: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسيره، فقال لي: أمعك ماء؟ قلت: نعم. فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى في سواد الليل، ثم جاء فأفرغت عليه من الأداوة، فغسل وجهه وعليه جبة من صوف، فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة، فغسل ذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين، ومسح عليهما. وفي رواية: وعليه جبة شامية ضيقة الكمين. وفي رواية أن هذه القضية كانت في غزوة تبوك.
1: Mugire bin Şube radıyallahu anh anlatıyor. Tebük seferi sırasında bir gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte yolculuk ediyordum. Yanında su var mı diye sordu. Evet dedim. Bunun üzerine devesinden indi, yürüdü ve karanlıkta kayboldu. Sonra geri geldi. Eline tulumdan su döktüm, yüzünü yıkadı. Üzerinde yünden yapılmış bir cübbe vardı. Cübbenin yenlerini sıyıramadığı için kollarını cübbenin altından çıkardı ve yıkadı, başını meshetti. Ben meshlerini çıkarmaya yeltendim. Onları bırak, çünkü onları abdestliyken giydim buyurdu ve üzerlerini meshetti. Diğer bir rivayete göre Hazreti Peygamber'in üzerinde yenleri dar olan bir Şam cübbesi vardı. Başka bir rivayete göre bu olay Tebük gazvesinde olmuştur.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال: لا. قال: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: لا. قال: فيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: نعم.
1: أنس رضي الله عنه anlatıyor. Bir adam: ya Resulallah, bizden biri kardeşine veya dostuna rastladığında önünde eğilebilir mi diye sorunca Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayır buyurdu. Peki kucaklayıp öpebilir mi deyince yine hayır buyurdu. Öyleyse elini tutup musafaha edebilir mi deyince evet buyurdu.

0: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى أحدكم صلاته في المسجد فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: biriniz namazını camide kıldıktan sonra bir kısmını da evinde kılsın. Çünkü Allah o namaz sayesinde onun evine hayır verir.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsanlara her sabah iki melek gelir. Birisi, Allah'ım malını hayır yolunda harcayan şu kişiye harcadığı malın yerine yenisini ver der. Diğeri de, Allah'ım malını hayır yolunda harcamayarak elinde tutan, cimrilik eden şu kişinin malını telef et der.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kul namazında etrafıyla ilgilenmediği sürece Yüce Allah kuluna yönelir. Kul namazında etrafıyla ilgilenmeye başladığında Allah da ondan yüz çevirir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشي أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا وفي رواية أو ليحفهما جميعا.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri tek nalın ayakkabı ile yürümesin. Ya ikisini de giysin yahut ikisini de çıkarsın.

0: وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك.
1: جندب بن عبد الله'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bir adam, vallahi Allah filanı bağışlamaz dedi. Bunun üzerine aziz ve celil olan Allah, filanı bağışlamayacağıma dair benim üzerime yemin eden de kim oluyor? İşte ben o adamı bağışladım ve haddini aştığın için senin amelini de boşa çıkardım buyurdu.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر.
1: عبد الله بن عمرو بن عاص'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Dört şey var ki bunlar kimde bulunursa o tam bir münafık olur. Kimde bunlardan biri bulunursa onu terk edinceye kadar kendisinde bir parça münafıklık olur. Kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Konuştuğunda yalan söyler, söz verdiğinde sözünde durmaz, husumet halinde haddi aşar.

0: وعن أمية بن مخشي الصحابي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يأكل، فلم يسم الله حتى لم يبق من طعامه إلا لقمة، فلما رفعها إلى فيه قال: بسم الله أوله وآخره. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: ما زال الشيطان يأكل معه، فلما ذكر اسم الله استقاء ما في بطنه.
1: صحابي أمية بن مهشي رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün otururken yanında birisi yemek yiyordu. Son lokmasına kadar besmele çekmemişti. Yemeğin son lokmasını ağzına atarken Bismillahi evvelühü ve ahirehu, başı içinde sonu içinde Bismillah dedi. Bunun üzerine peygamber güldü ve şeytan durmadan bununla beraber yiyordu. O Allah'ın adını anınca şeytan yediğini çıkardı buyurdu.

0: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت.
1: Berâ bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiğinde sağ tarafına yatardı. Sonra "Rabbim, sana teslim oldum, yüzümü sana döndüm, işimi sana emanet ettim, sevabını umarak ve azabından korkarak sana sığındım. Senden başka kendisine varıp sığınacak kimse yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere iman ettim," derdi.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Abdullah bin Mesud, Allah katında en güzel amel nedir diye Resulullah'a sordu. Efendimiz de ona vaktinde kılınan namaz cevabını verdi. İbni Mesud sorularına devam etti. Sonra hangisidir ey Allah'ın Resulü? Efendimiz, sonra anne babaya iyilik yapmak, ondan sonra da Allah yolunda cihat etmek diye buyurdu.

0: Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit sabah namazı vaktidir. Şimdi Ankara için sabah ezanı vakti.
1: Allahu ekber, Allahu ekber.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم.
1: ابن عمر رضي الله عنه anlatıyor. Biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem oturduğu bir mecliste tam 100 defa şöyle dediğini sayardık: Rabbi gfirli ve tüb aleyye inneke entet tevvabir rahim. Ya Rab, beni bağışla, tövbemi kabul et. Çünkü sen tövbeleri çokça kabul edensin, çok merhamet edensin.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cenaze namazı kıldığınız zaman ölü için bütün samimiyetinizle dua edin buyurdu.

0: الوادي سعت وأتت المروة وفعلت ذلك أشواطا، ثم قالت: لو ذهبت فنظرت ما فعل الصبي. فذهبت ونظرت، فإذا هو على حاله كأنه ينشغ للموت، فلم تقرها نفسها، فقالت: لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحدا. فذهبت فصعدت الصفا، فنظرت ونظرت فلم تحس أحدا حتى أتمت سبعة، ثم قالت: لو ذهبت فنظرت ما فعل. فإذا هي بصوت، فقالت: أغث إن كان عندك خير. فإذا جبريل صلى الله عليه وسلم، فقال بعقبه هكذا، وغمز بعقبه على الأرض، فانبثق الماء، فدهشت أم إسماعيل فجعلت تحفن، وذكر الحديث بطوله.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: İbrahim aleyhisselam eşi Hacer ve emzirmekte olduğu oğlu İsmail'i Mekke'ye getirdi ve onları Beyt'in, Kabe yanında yüksek bir yerde Zemzem kuyusunun yukarısındaki büyük bir ağacın yanına bıraktı. O günlerde Mekke'de kimse olmadığı gibi içecek su da yoktu. İşte İbrahim aleyhisselam onları burada bıraktı. Yanlarına da hurma dolu bir kap ve su dolu bir kırba koydu. Sonra Hazreti İbrahim oradan ayrıldı. İsmail'in annesi Hazreti İbrahim'in peşinden biraz giderek, "Ey İbrahim, görüşecek kimse ve yiyip içecek bir şey bulunmayan bu ıssız vadide bizi bırakıp nereye gidiyorsun?" dedi. Hacer bu sözleri birkaç kez tekrarladıysa da İbrahim ona hiçbir cevap vermedi. Nihayet Hacer ona, "Bizi burada bırakmayı sana Allah mı emretti?" diye sordu. İbrahim aleyhisselam, "Evet," diye cevap verdi. Bunun üzerine Hacer, "Öyleyse Allah bize sahip çıkar," dedi. Sonra oğlunun yanına döndü. İbrahim aleyhisselam da ayrılıp gitti. Hacer ve İsmail'in göremeyecekleri Mekke'nin üst tarafındaki Seniyye denilen yere vardığında, Hazreti İbrahim yüzünü Beyt istikametine çevirdi, sonra ellerini kaldırarak şöyle dua etti: "Ey Rabbimiz, ben soyumdan bir kısmını saygı duyulması gereken mukaddes evinin yanına, ekin bitmez bir vadiye yerleştirdim. Ey Rabbimiz, orada namazı dosdoğru kılsınlar diye insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara yönelt. Kabe'yi ziyarete gelsinler. Onları dışarıdan gelecek her türlü meyvelerle rızıklandır ki sana şükretsinler." Artık İsmail'in annesi oğlu İsmail'i emziriyor ve kırbadaki sudan ona içiriyordu. Kırbadaki su tükenince hem Hacer hem de çocuğu susadı. Hacer çocuğun susuzluktan toprak üstünde kıvrandığını görünce onu görmemek için yanından kalkıp gitti. Kendisine en yakın dağ olarak Safa tepesini gördü ve onun üstüne çıktı. Sonra acaba birini görebilir miyim diye vadiye baktı. Fakat kimseyi göremedi. Bu defa Safa tepesinden indi. Vadiye varınca ayağına dolanmasın diye elbisesinin eteğini topladı. Sonra çok zor durumdaki bir insanın son gayretiyle koşmaya başladı. Vadiyi geçip Merve'ye geldi. Orada da biraz durdu ve bir kimse görebilir miyim diye baktı. Fakat

kimseyi göremedi. Hacer bu şekilde Safa ile Merve arasından 7 defa gidip geldi. Ravi İbni Abbas diyor ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, işte insanlar Safa ile Merve arasında bunun için sa'y ederler, hızlı yürürler buyurdu. İbni Abbas rivayetine şöyle devam ediyor. Hacer son defa Merve üzerine çıktığında bir ses işitti ve kendi kendine sus, iyice dinle dedi. Sonra dikkatle dinleyince o sesi tekrar işitti. Bunun üzerine Hacer sesin geldiği tarafa bakıp, ey ses sahibi, sesini duyurdun. Eğer yardım imkanın varsa bize yardım et dedi. Ve böyle der demez, şimdiki Zemzem kuyusunun bulunduğu yerde bir melek, Cebrail aleyhisselam göründü. Topuğu ile veya kanadıyla toprağa kazıp suyu, Zemzem'i ortaya çıkardı. Hacer de bir taraftan taşıp boşa gitmesin diye eliyle suyun etrafını çevirip havuz haline getiriyor, bir taraftan da kırbasını doldurmaya çalışıyordu. Su ise avuç avuç alındıktan sonra yeniden fışkırıyordu. İbni Abbas radıyallahu anh diyor ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Allah İsmail'in annesine rahmet etsin, o Zemzem'i kendi haline bırakmış olsaydı yahut suyu avuçlamasaydı Zemzem akan bir pınar olurdu buyurdu. İbni Abbas rivayetine şöyle devam ediyor. Hacer bu sudan içti ve çocuğunu emzirdi. Cebrail aleyhisselam Hacer'e, sakın yok oluruz diye korkmayın. İşte şurası Allah'ın evinin yeridir. O beyti bu çocukla babası yapacaktır. Muhakkak ki Allah o beytin ailesini yok etmez dedi. Beytullah'ın yeri hafif bir tepe gibi yerden biraz yüksekçeydi. Uzun zaman seller sağını solunu kazıp aşındırmıştı. Hacer bu şekilde yaşayıp giderken günün birinde Cürhüm kabilesinden veya onların ailesinden bir grup Keda yolu üzerinden gelip Mekke'nin alt tarafına indiler. Cürhümlüler Zemzem'in bulunduğu yerde kuşun dolaştığını görünce, kuşlar mutlaka bir suyun başında döner dolaşır. Halbuki biz bu vadide suyun bulunmadığını biliyorduk diyerek oraya hızlı yürüyen bir iki kişi gönderdiler. Onlar orada Zemzem'i bulunca dönüp gelerek orada su olduğunu haber verdiler. Bunun üzerine Cürhümlüler suyun yanına geldiler. Vardıklarında İsmail'in annesi suyun başındaydı. Cürhümlüler ona, senin yanına gelip yerleşmemize izin verir misin dediler. Hacer de, evet ama bu suda hak iddia edemezsiniz dedi. Onlar da bunu kabul ettiler. İbni Abbas diyor ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sözüne şöyle devam ediyor. Onların gelişi, insanlarla bir arada yaşama ihtiyacı hisseden Hacer'in bu arzusuna uygun düştü. Cürhümlüler Mekke civarına yerleştiler ve diğer ailelerine de haber gönderdiler. Onlar da gelip Mekke'ye yerleştiler. Ev bark sahibi oldular. Hacer'in oğlu İsmail büyüyüp Cürhümlülerden Arapça öğrendi, onların beğenisini kazandı ve takdirlerini topladı. Sonra evlilik çağına erişince Cürhümlüler onu kendilerinden bir kızla evlendirdiler. Günün birinde İsmail'in annesi vefat etti. İsmail evlendikten sonra İbrahim aleyhisselam orada bıraktığı Hacer'i ve oğlunu görmeye geldi. İsmail o sırada evde yoktu.
İsmail'in hanımına onu sordu. O da, rızkımızı elde etmeye, bir rivayette avlanmaya gitti diye cevap verdi. Sonra İbrahim aleyhisselam ona geçimlerinin ve durumlarının nasıl olduğunu sordu. O, durumumuz çok kötü, darlık ve sıkıntı içindeyiz diye şikayet etti. İbrahim aleyhisselam, kocan geldiğinde ona selamımı ilet ve kapısının eşiğini değiştirmesini söyle dedi. İsmail geldiğinde bir şey sezmiş gibi eşine, evimize biri mi geldi diye sordu. O da, evet, şu şekilde yaşlı bir adam geldi, seni sordu. Ben de söyledim. Geçim şartlarımızı sordu. Çok sıkıntılı bir durumda olduğumuzu söyledim, dedi. Bunun üzerine İsmail, sana bir şey tavsiye etti mi, diye sordu. O da, evet, sana selam söyledi ve kapının eşiğini değiştir, dedi. İsmail hanımına, o gelen benim babamdır. Bana senden ayrılmamı emretmiş. Artık sen ailenin evine git, dedi ve onu boşadı. Sonra Cürhümlülerden başka bir hanımla evlendi. İbrahim aleyhisselam, Allah'ın dilediği bir müddet onlardan uzak kaldıktan sonra tekrar geldi. İsmail'i yine evde bulamadı. Bunun üzerine İsmail'in hanımının yanına girdi. İsmail'e sordu. O da, rızkımızı temin etmeye gitti, dedi. İbrahim aleyhisselam, durumunuz nasıl diyerek geçimlerini ve hallerini sordu. Durumumuz iyi, elimiz geniş, dedi. Ve Allah'a hamd ve sena etti. İbrahim aleyhisselam, ne yiyor, ne içiyorsunuz diye tekrar sordu. O, et yiyoruz, zemzem suyu içiyoruz, dedi. İbrahim aleyhisselam, Allah'ım, bunların etlerini ve sularını bereketli kıl, diye dua etti. Ravi İbni Abbas diyor ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti İbrahim zamanında Mekke'de tahıl namına bir şey yoktu. Eğer olsaydı, Hazreti İbrahim tahıl için de dua ederdi, buyurdu. İbni Abbas diyor ki, et ve su ile beslenmek, Mekke'den başka yerlerdeki hiçbir kimsenin sağlığına Mekke'deki kadar uygun düşmez. Bir diğer rivayet ise şu şekildedir. İbrahim aleyhisselam Mekke'ye geldi ve İsmail nerededir diye sordu. İsmail'in hanımı ava gitti. Buyursanız da bir şeyler yiyip içseniz, dedi. İbrahim, yediğiniz içtiğiniz nedir, dedi. İsmail'in hanımı, yediğimiz av eti, içtiğimiz de zemzem suyudur, dedi. İbrahim aleyhisselam da, Allah'ım, onların yiyeceklerini, içeceklerini bereketli kıl, diye dua etti, buyurulmuştur. Ebu'l-Kasım sallallahu aleyhi ve sellem, işte bu, Hazreti İbrahim'in duasının bereketidir, buyurdu. İbni Abbas, rivayetine şöyle devam ediyor. Kocan geldiği zaman ona benden selam söyle. Kapısının eşiğini sağlam tutsun, dedi. İsmail geldiğinde hanımına, evimize kimse geldi mi diye sordu. O da, evet, güzel yüzlü bir ihtiyar geldi, dedi. Ve İbrahim'i aleyhisselam övdü. Seni sordu. Ben de haber verdim. Geçiminiz nasıl, dedi. Ben de durumumuzun iyi olduğunu söyledim. Sonra İsmail, sana bir şey tavsiye etti mi diye sordu. O da, evet, sana selam söyledi ve kapının eşiğini sağlam tutmanı emretti, dedi. Bunun üzerine İsmail karısına, o benim babamdır. Sözünü ettiği eşik de sensin. Babam bana seni hoş tutmamı emretmiş, dedi. Sonra İbrahim,

İbrahim aleyhisselam, Allah'ın dilediği bir süre daha İsmail ve ailesinden uzakta yaşadıktan sonra tekrar Mekke'ye geldi. O sırada İsmail, Zemzem kuyusunun civarında büyük bir ağacın altında okunu düzeltmekteydi. İsmail babasını görünce hemen kalkıp karşıladı. Birbirlerinin hasretini çeken baba ve oğul nasıl davranırlarsa onlar da öyle yaptılar. Birbirlerine sarıldılar. Sonra İbrahim aleyhisselam oğluna, "Ey İsmail, Allah Teala bana şerefli bir iş emretti," dedi. İsmail de, "Rabbinin emrettiğini yerine getir," dedi. İbrahim aleyhisselam, "Peki bu işte bana yardım edecek misin?" dedi. İsmail, "Sana tabii ki yardım ederim," dedi. Bunun üzerine Hazreti İbrahim, orada bulunan hafifçe yüksek bir tepeye işaret ederek, "Allah bana şuraya bir ev yapmamı emretti," dedi. İşte tam orada Kâbe'nin temelini yükseltti. İsmail taş getirir, İbrahim de aleyhisselam binayı yapardı. Nihayet binanın duvarları yükselince İsmail, şimdi makamı İbrahim diye bilinen taşı getirdi. Hazreti İbrahim de onu ayağının altına iskele olarak koydu ve üzerinde inşaata devam etti. İsmail taş uzatır, İbrahim aleyhisselam da yapar ve ikisi de Allah Teala'ya şöyle dua ederlerdi. "Ey Rabbimiz, bizden bu hizmetimizi kabul buyur. Şüphe yok ki işiten ve bilensin." Diğer bir rivayet de şöyledir. İbrahim aleyhisselam, oğlu İsmail ve İsmail'in annesi Hacer ile birlikte yola çıktı. Yanlarında içinde su bulunan bir kırba vardı. İsmail'in anası kırbadan su içiyor, sütü çoğalıyordu. Nihayet İbrahim aleyhisselam Mekke'ye gelince Hacer ile İsmail'i büyük bir ağacın altına koydu. Sonra İbrahim ailesinin yanına dönmek üzere oradan ayrıldı. Bunun üzerine Hacer bir süre İbrahim'in aleyhisselam peşinden gitti. Nihayet Keda denilen yere varınca Hacer, İbrahim'in aleyhisselam arkasından, "Ya İbrahim, bizleri kime bırakıyorsun?" diye seslendi. İbrahim de aleyhisselam, "Allah'a," dedi. Hacer, "Öyleyse ben Allah'ın himayesine razı oldum," dedi ve oğlunun yanına döndü. Kırbadan su içiyor ve sütü çoğalıyordu. Nihayet su tükenince kendi kendine, "Şöyle gidip de etrafa bir baksam, belki bir kimse bulurum," dedi. Biraz gidip Safa'ya çıktı. "Bir kimse görebilir miyim?" diye tekrar tekrar baktı. Kimseyi göremedi. Vadiye ulaşınca çocuğunu görmediği için koşup Merve denilen yere geldi. Burada birkaç defa say etti, hızlıca yürüdü. Sonra kendi kendine, "Gidip çocuk ne yapıyor, bir baksam," dedi ve dönüp gitti. Baktı ki çocuk bıraktığı gibi susuzluktan bitkin bir halde duruyor, içi rahat etmedi. "Gidip etrafa bir daha baksam, belki bir kimse görürüm," diyerek yürüdü. Bir kere daha Safa'ya çıktı. Baktı, baktı fakat hiçbir kimse göremedi. Nihayet Safa ile Merve arasında 7 defa yürüdü. Sonra kendi kendine, "Acaba çocuk ne yapıyor, bir baksam," derken bir ses işitti. Sese hitaben, "Yapabileceğin bir iyilik varsa imdadımıza yetiş," dedi. Bir de ne görsün, Zemzem mahallinde Cebrail aleyhisselam ökçesi

Kendisiyle yere eşiyordu. Birden oradan su fışkırdı. İsmail'in annesi Hacer hayret içinde kaldı ve avuçlarıyla kırbasına su doldurmaya başladı.

Nafile namaz. Allah'a yaklaştıran secdeler. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse geceleyin hanımını uyandırır da ikisi de namaz kılarsa veya birlikte iki rekat namaz kılarlarsa Allah'ı çokça anan erkekler ve hanımların arasına yazılırlar. Hazreti Peygamber yatsı namazını kıldıktan sonra yatıp uyur ve gecenin bir vaktinde Rabbinin emri gereği kalkıp teheccüd namazı kılardı. Peygamberimiz kendine mahsus bir yükümlülük olmasına rağmen teheccüd namazının feyzinden ve bereketinden ümmetinin de istifade etmesini istediğinden ashabına bu namazı nafile olarak kılmalarını tavsiye etmiş, farz namazlardan sonra en faziletli namazın gece namazı olduğunu bildirerek ashabını bu namazı kılmaya teşvik etmiştir. Kendi ailesine de gece namazına devam etmelerini öğütleyen Efendimiz, bir gece yarısı Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma'nın evine gidip namaz kılmıyor musunuz diyerek gece namazını kılmaya davet etmiştir onları. Aynı şekilde ashabını da eşlerini gece namazına kaldırmaları konusunda teşvik etmiştir. Yüce Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de gecenin bir yarısında kalkıp namaz kılan, ibadet eden müminleri övdüğü bu namaza kalkmak sevap olduğu kadar zor bir ibadettir. İnsanın uykusunu bölüp uyanması gerçekten zordur. Fakat Efendimiz gece namazının insana bir işkence haline gelmesini de istemez, uykulu kılınan namazın da tam olarak kılınamayacağını ifade ederdi. Bu bağlamda, sizden biri ibadet etmek için gece kalkar da uyku sebebiyle dili dolaşır, Kur'an'dan ne okuduğunu bilmezse yatıp uyusun buyurmuştur. Peygamberimiz geceyi tamamında uyanık durup ibadetle geçirmek isteyenleri ise zaman zaman uyarır ve onlara Hazreti Davud'un namazını tavsiye eder ve şöyle derdi. Allah katında en sevimli namaz Davud'un namazıdır. Allah katında en sevimli oruç da Davud'un orucudur. O gecenin yarısına kadar uyur, üçte birini ibadetle geçirir, altıda birinde ise tekrar uyurdu. Bir gün oruç tutar, bir gün tutmazdı. Kendisi de gecenin tamamını namaz kılarak geçirmek yerine bir kısmında uyuyup bir kısmında namaz kılan Peygamberimiz, genellikle gecenin ilk kısmını uyuyarak son kısmını ise ibadetle geçirirdi. Peygamber Efendimiz bazen 4, bazen 6, bazen de 8 rekat kıldığı teheccüd namazına kalktığında öncelikle dişlerini misvaklar ve abdestini alırdı. Namaza durmadan önce çeşitli dualar, zikirler yapar ve şu duayı okuyarak kıyamet gününün sıkıntılarından Allah'a sığınırdı. Allah'ım bana mağfiret eyle, beni daima hidayet üzere eyle, beni rızıklandır ve bana afiyet ihsan eyle. Kıyamı uzun olan namazın daha faziletli olduğunu söyleyen Peygamberimiz, özellikle nafile namazlarda kıraati uzatır, ayrıca secdelerini de uzatarak çeşitli dualar ederdi. Gözleri uykudan kapanır ya da rahatsız olursa namaz kılmaz, hasta veya yorgun olduğu zamanlar namazı oturarak kılardı. Gece namazının sonunda vitir namazı kılmayı tavsiye eden Hazreti Peygamber, ashabına da vitir namazı haktır. Dileyen 7, dileyen 5, dileyen 3, dileyen de 1 rekat olarak kılsın buyurmuş. Böylece nafile bir ibadet olmasından dolayı kişinin

kendi durumuna göre farklı şekillerde kılabileceğini bildirmiştir. Vitir namazının gece namazının ardından kılınması tavsiye edilmesine rağmen uyanamama ihtimaline karşı yatmadan önce veya yatsının ardından kılınması Efendimiz tarafından uygun görülmüştür. Vitir namazı diğer farzlar gibi kesin olarak emredilmiş değildi. Fakat Allah Resulü onu kılmayı sünnet edinmiş ve "Ey Kur'an ehli, tek rekatlı vitir namazını kılın. Çünkü Allah tektir ve teki sever." buyurmuştu. Hazreti Peygamber'in günlük düzenli olarak kılmaya gayret ettiği nafile namazlardan başka, her gün olmasa da bazı özel gün ve zamanlarda kıldığı namazlar da bulunmaktadır. Mesela Ramazan'da yatsı namazının ardından uzun uzun çoğunlukla 8 rekat namaz kılardı. Hatta Ramazan'da gece namazını cemaatle kıldığı da olurdu. Fakat vahyin henüz inmeye devam ettiği bir ortamda insanların nafile namaz kılmaya arzulu olmalarının bu nafile namazların farz kılınmasına yol açacağı ve sonunda ümmetinin kaldıramayacakları bir yük altına gireceklerine dair endişeleri onu bu namazı devamlı olarak mescitte cemaatle kılmaktan alıkoymuştu. Öyle ki birkaç gece üst üste mescitte cemaatle kıldığı teravih namazını eda etmek için bir gece mescide gitmemişti. Bu durum karşısında meraklanan, uyuyakaldığını zannederek onu uyandırmaya çalışan ashabına ise şu açıklamayı yapmıştı. "Sizin bu namaz konusundaki ısrarlı halinizi gördüm ve onun size farz kılınacağını zannedip korktum. Şayet size farz kılınırsa bunu yerine getiremezdiniz. Ey insanlar, siz bu namazı evlerinizde kılınız. Çünkü kişinin farz namazın dışında kıldığı namazların en hayırlısı evinde kıldığı namazdır." Allah Resulü bu açıklamasıyla bir yandan teravih namazının nafile bir namaz olduğunu vurgulamış, diğer yandan da nafile namazların evde kılınmasının daha uygun olacağını belirtmiştir. Nafilelerin evde kılınması, ibadete riyanın karışmaması açısından önemliydi. Evde kimsenin görmediği bir ortamda kulun Allah'la baş başa kıldığı namazın huşuu ve huzuru elbette bir başkaydı. Bu sebeple Efendimiz, "Sizin farz namaz dışında en faziletli namazınız evinizde kıldığınız namazdır." buyurmuştur.

Peygamberimizin nafile olarak kıldığı namazlar arasında Tahiyyetül Mescid namazı vardı. Bir mescide girdiği zaman mescidi selamlamak anlamında kıldığı bu iki rekatlık namazı ashabına da tavsiye eder. Hatta cuma namazından önce mescide gelip de bu iki rekatlık namazı kılmadan oturanları bizzat uyarırdı. Ayrıca yolculuktan döndüğünde öncelikle mescide gelir ve iki rekat namaz kılar, yolculuktan dönen kimselere de iki rekat namaz kılmalarını tavsiye ederdi. Ashabına, benim aldığım gibi abdest alan, sonra da aklından kötü bir şey geçirmeden iki rekat namaz kılan kimsenin geçmiş günahları affolunur buyurarak, abdest aldıktan sonra iki rekat nafile namaz kılmalarını isterdi. Onun bu tavsiyesini her abdest aldığında yerine getiren Bilal-i Habeşi'ye, ''Ey Bilal, bana Müslüman olduğun dönemde işlediğin ve çok faydasını umduğun bir amelini söyle. Zira ben bu gece cennette önümde senin nalınlarının sesini işittim.'' buyurmuş. Bilal ise, ''Ya Resulallah, gece olsun gündüz olsun her abdest aldığımda kılabildiğim kadar namaz kılarım.'' İşte en fazla ümit bağladığım amel budur cevabını vermiştir. Hazreti Peygamber bir ihtiyacı olan kimsenin Rabbine dua edeceği zaman güzelce abdest alıp iki rekat namaz kılmasını, ondan sonra dua etmesini, aynı şekilde bir konuda kararsız kalan kimsenin iki rekat namaz kılıp ardından istihare yani hayırlı olanı isteme duası yapmasını tavsiye etmiştir. Günahtan tevbe konusunda da nafile namazı tavsiye ederek, günah işleyen bir Müslüman, abdest alıp iki rekat namaz kılarak Allah'tan bağışlanma dilerse, Allah onu mutlaka affeder buyurmuştur. Sevinçli bir haber aldığında veya bir nimet elde ettiğinde Rabbine şükür için iki rekat namaz kılan yahut şükür secdesi yapan Efendimiz, kuraklık gibi sıkıntılı zamanlarda da yağmur duası için namazgaha gidip cübbesini ters çevirerek dua ettikten sonra iki rekat namaz kılardı. Yine güneş tutulması ve ay tutulması esnasında namaz kılarak Allah'a sığınırdı. Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda Hazreti Peygamber'in Rabbinin rızası ve kendisine verdiği nimetler karşısında şükreden bir kul olmak için her fırsatta nafile namaz kıldığı görülmektedir. O kıldığı nafile namazlarının kimini ayakları şişecek kadar uzun, kimini de insanı yormayacak kadar hafif tutuyor, bazı namazları iki rekat, bazı namazları ise 8 hatta daha fazla rekat halinde kılıyordu. Kimi namazları aksatmadan devamlı olarak, kimi namazları ise ara sıra veya nadiren kılıyordu. İşte onun bu çeşitli uygulamaları nafile namazlarda farzlardaki kadar kesin kurallar olmadığını, bu namazların kişinin o andaki durumuna göre uygun miktarda ve uzunlukta kılınabileceğini göstermektedir. Buna karşılık Hazreti Peygamber'in nafile namazlarda titizlikle üzerinde durduğu önemli bir husus vardı ki bu, ailesiyle olan ilişkilerden uzak kalmamak, onların ve diğer insanların haklarını çiğnememekti. Ayrıca o, ibadet eden kimsenin kendini harap etmesini de hoş karşılamamış, nafile ibadetlerin çok olmasını değil, kişinin gücü ölçüsünde olmasını arzu etmiştir. Biz Müslümanlara düşense, Hazreti Peygamber'i örnek alarak onun kıldığı nafile namazları gücümüz yettiğince kılmaktır. Hazreti Peygamber'in sünnetine uymak Allah'ın sevgisini kazanmaya vesile olduğu gibi, onun yaptığı üzere nafile ibadetlere özen göstermek de Rabbimize yaklaşmanın ve onun rızasına ermenin bir vesilesidir. Peygamber Efendimizin nafile ibadetler hususunda ümmetine tavsiyesi ise, diğer amellerde olduğu gibi nafile namazların da az da olsa ihlaslı ve devamlı olmasıdır. Zira Allah katında amellerin en sevimlisi az da olsa devamlı olanıdır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله آدم صلى الله عليه وسلم قال اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوس فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك فقال السلام عليكم فقالوا السلام عليك ورحمة الله فزادوه ورحمة الله.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah Teala Adem'i yarattığı vakit git ve şu oturan meleklere selam ver. Selamını nasıl karşılayacaklarını dinle. Onların verdiği karşılık senin ve neslinin selamı olacaktır, buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Adem, Esselamu aleyküm, dedi. Melekler de, Esselamu aleyke ve rahmetullah, dediler. Yani, rahmetullah kelimesini ilave ettiler.

0: وعن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فانظر يا ابن آدم، لا يطلبنك الله من ذمته بشيء.
1: Cündep bin Süfyan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sabah namazını kılan kimse Allah'ın koruması altındadır. Ey Ademoğlu, Allah korumasına karşılık sizden bir şey de istemez.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي.
1: Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sizden biri başına gelen beladan dolayı ölümü temenni etmesin. Eğer bunu yapmak zorunda kalırsa şöyle desin: Allah'ım, hayat benim için hayırlı olduğu müddetçe beni yaşat. Benim için ölüm hayırlı olduğu zaman ise canımı al.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: helak edici şu yedi günahtan sakının buyurdu. Sahabiler: ey Allah'ın Resulü, bunlar nelerdir diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: Allah'a ortak koşmak, büyü yapmak, hukukun gerektirdiğinin dışında Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı bir kimseyi öldürmek, faiz yemek, yetim malı yemek, düşman ile savaş yapılırken kaçmak, evli ve hiçbir şeyden haberi olmayan namuslu mümin bir kadına zina iftirası atmaktır buyurdu.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
1: Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: dinimize aykırı iş yapanın işi reddedilir.
0: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: saflarınızı güzelce bitiştirin, birbirine yaklaştırın, omuzlarınızı bir hizada tutun. Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki saflardaki boşluklardan şeytanların küçük kara koyunlar gibi girdiğini görüyorum.

0: Hüsnü Hal.
1: Henüz 5 yaşındaydı çocuk. Dünyadan habersizdi. Dünyada ondan. Annesi ve kardeşleriyle birlikte

eksik dişleri ve ellerini gösterdiklerinde tırnaksız parmakları fark edilirdi. Çocuk bu adamları çok severdi. Onlar da küçük çocuğu. Çok büyümeden bu adamların neden böyle göründüklerini öğrenecekti ve bu neden onu gördüğü adamlar gibi olmaktan geri bırakmayacaktı. Sonunda onun da birkaç dişi eksilecekti. Çocuğun arkadaşları da kendisine benziyordu. Aynı ağaçtan toplanarak küçük bir kaba sıkıştırılmış irili ufaklı zeytin taneleri gibiydiler. Tıkıştırıldıkları çukur tabaklarda üzerlerine gelen sivri çatallardan kaçışmaya çalışırlar, lakin birer birer yakalanarak eksilirlerdi. 3000 yaşında olduğu söylenen, göz bağlayıcılıkta ustalaşmış çöl sürgünü bir hortlağın demir çenesi tarafından öğütülürlerdi. Neredeyse yok denecek kadar kısacık kesilmiş saçları, güneş altında susuz kalmaktan sararmış otlara benzerdi. Toprağa sıkıca tutunmuş, vakti geldiğinde yeşermeyi bekleyen otlara. Yürekleri pamuklara sarılmış ay ışığı gibi parlak ve yumuşacıktı ama ayakkabısız yürümekten ayak tabanları sertleşmişti bu çocukların. İyi beslenemedikleri gibi eğitimden de mahrum bırakılıyorlardı. Yeryüzünün hiçbir ülkesinde hiçbir çocuğun oynamadığı tuhaf oyunlar oynarlardı. Mermilerden kaçma, bombalardan saklanma ve hayatta kalma oyunları. Henüz 5 yaşındaki çocuk da silah seslerini, bombaları, gece yarısı götürülen ve dövülen adamları hep oyunun bir parçası sanıyordu. Yontulmuş birkaç tahta parçası, irili ufaklı deniz taşları ve boş mermi kovanları sayılmazsa oyuncağı da yoktu çocuğun. Zamanla büyüdü küçük çocuk. Onu hapseden duvarlar da büyüdü. Bir yanı duvar, diğer yanı denizdi. Duvarı aşıp dışarı çıkmasına da, yüzerek denize geçmesine de izin verilmiyordu. Çatısı olmayan bir hapishanede çürümeye bırakılmışlardı. Üstelik hayatta kalmakla suçlanıyorlardı. Topraklarını savunmak, işkenceye rıza göstermemek suçların en büyüğüydü. Taşlar tanklara karşı suçluydu. Derisi kemiğine yapışmış eller silahlara karşı suçluydu. Babalar vatanını, anneler evladını korumakla suçluydu. Gövdeleri bombalara siper olmakla suçluydu. Sevmek suçtu, gülmek suçtu, kalmak suç, gitmek suçtu. Küçük çocuk büyümüş ve ömrünün baharında, henüz ilk gençlik çağında birçok akranı gibi herhangi bir gerekçe gösterilmeden bilekleri kelepçelenmişti. Yaşadığı şehir böyleydi. Çocuklar büyüdükçe hapsedildikleri yerler küçülüyordu. Büyük duvarlar küçük çocuklar için, küçük hücrelerse büyük insanlar içindi. Artık bir genç olduğu için taşların insan kanı koktuğu, ışığın karanlık tarafından yutulduğu, donmuş kemiklerin buz parçaları gibi çatır çatır kırıldığı ve mahkumların günlerce aç bırakıldığı hücrelere hapsedilebilirdi. Öyle de oldu. Sevdiği her insanın öldürüleceğiyle tehdit edildi. Vücudu iyileştirilemez şekilde dövüldü ve inandığı her değer aşağılanarak eziyet edildi. Elbette dişleri de söküldü. Küçükken gördüğü ağzı kapalı adamlar gibiydi artık. Ancak vazgeçmedi. Güneş kendisini ısıtmıyordu ama onun varlığını biliyordu. Ayın ışığı bulunduğu hücreyi aydınlatmıyordu ama gökyüzünde parladığını biliyordu. Tıpkı bir gün özgür olacağını bildiği gibi. Umudunu yitirmedi. Nehirden denize kadar özgür olacağı bir günü düşledi. İşte o an demirden kubbeler birer kağıt gibi yırtıldı. Parmaklıklar tel gibi büküldü ve bileklerindeki zincirler kırılarak bin parçaya bölündü. Gökyüzü çocukların önüne serilmiş, duvarlar yıkılmıştı. Denizin üstünden batan güneşi seyrederken hayal etti kendini ve gün batımına gülümsedi. Bu da tüm hikayeler gibi iyi bitmeliydi. Çocuklar sonsuza kadar mutlu yaşamalıydı. Aslında böyle acılar hiç yaşanmamalıydı. Zaten yaşanmadı da. Modern dünyada şu medeniyet

medeni çağda çocukların katledilmesi mümkün olabilir miydi? Dünya buna sessiz kalır mıydı? Böyle bir soykırıma göz yumulur muydu hiç? Koca koca ordular buna müsaade eder miydi? İnsan hakları vardı bir kere, hatta savaşın bile bir ahlakı vardı. Sonra çocuklar masumdu. Çocukları kim rahatlıkla öldürebilirdi ki? İki cihanın tüm kötüleri bir araya gelse, hepsi bir bedene girip surete bürünse bile bunu yapamazdı. Bunu yapan insan olamazdı. Bunu yapan insan olarak kalamazdı. Neyse ki bunlar yaşanmadı da, böyle bir leke milyarlarca insanın alnına sürülmemiş oldu. Eğer yaşansaydı, bu utançla kimse yaşayamazdı. Öyle film seyreder gibi izleyemezdi kimse. Ayağa kalkar, karşı çıkar ve asla buna izin vermezdi. Kim kendi çağının zalimine sessiz kalanlardan olmak ister ki? Geçmişteki bütün zalimlerin cezasını bulduğunu bildiği halde hem de...

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah sizin görünüşünüze ve mallarınıza bakmaz. Lakin kalplerinize ve amellerinize bakar.

0: عن أبي زيد ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه وهو من أهل بيعة الرضوان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملكه، ولعن المؤمن كقتله.
1: رضوان بيعتında bulunan sahabilerden Ebu Zeyd Sabit bin Dahhak el-Ensari'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: İslam'dan başka bir din adına bilerek yalan yere yemin eden kimse, dediği gibi adına yemin ettiği dindendir. Herhangi bir şey ile kendini öldüren kimseye, kıyamet günü onunla azap edilir. Bir kişi sahip olmadığı şeyleri adayamaz. Bir mümine lanet etmek, adeta onu öldürmek gibidir.''

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala'nın gönderdiği bütün peygamberler koyun gütmüştür. Ashab, sen de mi güttün ya Resulallah diye sorduğunda, evet, Mekkelilerin koyunlarını Cihat bölgesindeki Kararit denilen yerde birkaç kirat karşılığında güderdim, dedi.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس في مجلس فكثر فيه لغته فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kimse mecliste oturup uzun uzadıya boş şeyler konuşur. Ancak oradan ayrılmadan önce Allah'ım seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih eder ve sana hamd ederim. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Senden beni bağışlamanı diler ve sana tövbe ederim anlamına gelen Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyke duasını okursa o mecliste yaptığı hataları bağışlanır.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثرت عليكم في السواك.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağız ve diş temizliği konusunda size çok tavsiyede bulundum. Çünkü ağız temizliği önemli bir iştir buyurmuştur.

0: وعن محمد بن عباد قال: سألت جابرا رضي الله عنه: أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم.
1: Muhammed bin Abbad'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Cabir'e radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cuma günü oruç tutmayı yasakladı mı diye sordum. Evet, yasakladı cevabını verdi.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به.
1: Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Rüzgar şiddetlendiği zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım senden bu rüzgarın hayrını, taşıdığı ve getirdiği şeylerin de hayrını diler, bunun şerrinden ve yapacağı zararlardan da sana sığınırım şeklinde dua ederdi.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعة ويزيد ما شاء الله.
1: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kuşluk namazını 4 rekat kılar ve Allah'ın dilediği kadar da arttırırdı.
0: وعن أبي سرواعة عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي قد تزوج بها. فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره.
1: Ebu Sirva'a Ukbe bin Haris'ten nakledildiğine göre o Ebu İhab bin Aziz'in kızıyla evlenmişti. Bir kadın geldi ve ben Ukbe'yi de evlendiği kadını da emzirmiştim dedi. Ukbe, senin beni emzirdiğini bilmiyorum. Bana şimdiye kadar da bunu söylemedin, dedi. Ve hayvanına binerek Medine'ye kadar geldi. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem meselenin hükmünü sordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bu söylendikten sonra nasıl evli kalabilirsin, buyurdu. Bunun üzerine Ukbe eşinden ayrıldı. Kadın da bir başkasıyla evlendi.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: ölmek üzere olan hastalarınıza La ilahe illallah sözünü telkin edin.

0: وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.
1: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, hatalarımı, bilgisizlikten dolayı işlediğim günahlarımı, işimdeki aşırılığımı ve benden daha iyi bildiğin kusurlarımı bağışla. Allah'ım, ciddi ve şaka yollu yaptıklarımı, bilerek ve bilmeyerek işlediğim günahlarımı bağışla. İtiraf ederim ki bu kusurların hepsi bende vardır. Allah'ım, evvelce işlediğim ve bundan sonra işleyebileceğim, gizli ve açıktan yaptığım ve benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Sen her şeye kadirsin.
0: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين رجل يمشي بفلات من الأرض فسمع صوتا في سحابة: اسق حديقة فلان. فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله، فتتبع الماء، فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، فقال له: يا عبد الله، ما اسمك؟ قال: فلان، للاسم الذي سمع في السحابة. فقال له: يا عبد الله، لم تسألني عن اسمي؟ فقال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان لاسمك، فما تصنع فيها؟ فقال: أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها، فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثا، وأرد فيها ثلثة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiği üzere Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Bir adam çölde giderken bulut tarafından filancanın bahçesini sula diye bir ses işitir. Sonra bulut oradan ayrılır ve harre denilen yere suyunu boşaltır. Derken su yollarından biri o suyun hepsini toplar. Adam suyu takip eder. Bu sırada bahçesinde bulunan bir adamın çapasıyla o suyu öteye beriye çevirdiğini görür ve "Ey Allah'ın kulu, senin ismin nedir?" diye sorar. Adam "Filancayım" der ve buluttan işittiği ismi söyler. Sonra da ona "Ey Allah'ın kulu, benim ismimi niye soruyorsun?" der. O da "Ben şu suyu yağdıran buluttan adını anarak filancanın bahçesini sula diye bir ses duydum da onun için soruyorum. Sen bu lütfa ne ile mazhar oldun?" diye sorar. Adam da "Madem ki soruyorsun söyleyeyim. Bahçeden çıkan mahsulün üçte birini tasadduk eder, üçte birini aile efradımla kendim yerim, üçte birini ise tohumluk yaparım." der.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا واحدا كشرب البعير، ولكن اشربوا مثنى وثلاث، وسموا إذا أنتم شربتم، واحمدوا إذا أنتم رفعتم.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İçecekleri develerin içtiği gibi bir nefeste içmeyin. İki veya üç nefeste için. İçerken besmele çekin. İçtikten sonra da Allah'a hamd edin.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bir kulun Rabbine en yakın olduğu an secdede bulunduğu zamandır. Öyleyse orada çok dua edin.

0: وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر بمنى في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟
1: Ebu Bekre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Veda haccında Mina'da bayram günü verdiği hutbede kanlarınız, mallarınız ve onurlarınız tıpkı bu Zilhicce ayınızda, bu harem beldenizde, bu Arafat gününüzün saygınlığı gibi birbirinize haramdır, saygındır, dokunulmazdır. Tebliğ ettim mi? Buyurdu.

Hazreti Hatice'nin eski eşi Ebu Hale Malik bin Zürare'den olan oğlu Hind bin Ebu Hale, Hazreti Peygamberimizle uzun süre vakit geçirmiş bir sahabiydi. Abdullah bin Abbas bir gün kendisine, "Resulullah'ı bize tasvir et. Zira muhtemelen aramızda onu en iyi bilen sensin," deyince Hind,

anam babam ona feda olsun dedikten sonra şöyle anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem genelde sessizdi. Daima düşünceli ve hüzünlüydü. Az ve öz konuşurdu. Lafı asla uzatmazdı ama kısa da kesmezdi. Konuştuklarını gerektiğinde tekrarlardı. Öğüt verdiğinde ciddi dururdu, kederlenirdi. Ashabıyla konuşarak rahatlardı. Nimet az bile olsa ona saygı gösterirdi. Hiçbir yiyeceğe kötümsemezdi. Tebessüm ederek güler ve güldüğünde bembeyaz dişleri dolu tanesi gibi gözükürdü.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda rükûya eğildiği zaman şöyle derdi: Allah'ım, sadece senin önünde eğildim, sana inandım, sana teslim oldum. Kulağım, gözüm, iliklerim, kemiklerim ve sinirlerim sana karşı huşu halindedir.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا وخط خطا في الوسط خارجا منه وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط فقال هذا الإنسان وهذا أجله محيطا به أو قد أحاط به وهذا الذي هو خارج أمله وهذه الخطط الصغار الأعراض فإن أخطأه هذا نهشه هذا وإن أخطأه هذا نهشه هذا.
3: İbn Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kare çizdi ve onun ortasından geçerek dışarı uzanan bir çizgi, sonra karenin kenarından ortadan dışarıya uzanan çizgiye gelecek şekilde küçük çizgiler çizdi ve şöyle dedi: Şu insandır, şu da onu kuşatan ecelidir, bu dışarı uzanan da emelidir, şu küçük çizgiler de başına gelen musibetlerdir. Bunlardan biri başına gelmezse diğeri gelir çatar. O da olmazsa bir başkası gelir.

0: وعنه قال: أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا، فإني أراكم من وراء ظهري. وفي رواية للبخاري: وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün namaz için kâmet getirilmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize döndü ve saflarınızı sık ve düzgün tutun. Zira ben sizi göz ucumla arkamdan görüyorum buyurdu. Buhari'nin diğer bir rivayetinde bunun üzerine biz omuzlarımızı ve ayaklarımızı yanımızdakiyle birleştirirdik sözü vardır.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyaz giysi giyin. Çünkü o giysilerinizin en hayırlısı, güzelidir. Ölülerinizi de beyaz renkli bezle kefenleyin buyurmuştur.

0: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وفي رواية لمسلم: إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب.
1: أم سلمة'den رضي الله عنها rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gümüş kaptan bir şey içen kimse karnına ancak cehennem ateşi doldurmuş olur buyurdu. Müslim'in rivayetinde gümüş ve altın kaplardan yemek yiyen veya içen denilmiştir.

0: وعنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقلت: يا رسول الله، أكراهية الموت؟ فكلنا نكره الموت. قال: ليس كذلك، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه.
1: Hazreti Ayşe'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a kavuşmayı isteyene Allah da kavuşmak ister. Allah'a kavuşmayı istemeyene Allah da kavuşmak istemez buyurdu. Ey Allah'ın Resulü, burada kastedilen ölümden hoşlanmamak ise hiçbirimiz ölümden hoşlanmayız dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, öyle değil. Ama can çekişme vakti geldiğinde mümine Allah'ın rahmeti, rızası ve cenneti müjdelenir. O da hemen Allah'a kavuşmayı arzu eder. Allah da ona kavuşmayı ister. Kafire ise Allah'ın azabı ve gazabı müjdelenince Allah'a kavuşmayı istemez. Allah da ona kavuşmayı istemez buyurdu.

0: رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. وفي رواية للبخاري: فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, saflarınızı düzeltin. Çünkü safların düzgün tutulması namazın tamam olmasını sağlayan hususlardandır buyurmuştur. Buhari'nin bir rivayetinde, zira safların düzenli olması namazı tamamlayan hususlardandır buyurulmuştur.

0: Hadislerin Hikayeleri.
1: İyi akşamlar haham Feynihas. Bu vakitte gel demiştiniz, geldim.
2: Şşt, sessiz ol. Bir gören oldu mu seni?
1: Sanmam.
2: İyi, kapıda bekleme, içeri geç hadi.
1: Tamam.

0: Gel bakalım Şalum. Ayakta bekleme. Otur şöyle hadi. Otur otur, çekinme.
1: Sağ olun efendim.
0: Şöyle rahat ol.
1: Teşekkürler.
0: Şalum, anlat bakalım. Çok bitkin görüyorum seni bu aralar. İyi misin?
1: Eskisi kadar iyi olduğumu söyleyemem efendim.
0: Ah yazık. Ne oldu sana böyle Şalum? İşlerin de yolunda gitmiyor epeydir.
1: Öyle. Her şey çok güzel giderken birden tersine dönüverdi. Ben de ne olduğunu anlayamadım. Son çare olarak Yahudi tüccarlardan borç almak zorunda kaldım. Bunun ne demek olduğunu bilirsiniz efendim.
0: Evet evet, bilirim ne demek olduğunu. Bir kere bulaştın mı yakanı kurtarman zordur. Çamurlu bir kuyuya düşmek gibi. Ne kadar uğraşırsan uğraş, çırpındıkça daha da batarsın.
1: Çok doğru söylediniz efendim.
0: Neyse, daha fazla konuşmaya gerek yok bunları. Hadi buyur sofraya.
1: Sağ olun efendim.
0: Hadi Şalum, benden çekinmene gerek yok. Aç olduğunu biliyorum. Çekinme, ye hadi.
1: Teşekkür ederim haham Feynehas. Siz gerçekten çok iyi birisiniz.
0: Ye Şalum, ye. İyice doyur karnını.
1: Açıkça konuşmak gerekirse bu kadar cömert olduğunuzu bilmiyordum efendim. Hatta aksini düşünüyordum sizin hakkınızda.
0: Boş ver şimdi bunları Şalum.
1: Çok yanılmışım. Özür dilerim sizden.
0: Önemi yok bu tür şeylerin. Bahsini açmaya değmez. Şalum, geçen söylediğim şeyi düşündün mü?
1: Evet, düşündüm efendim.
0: Senin için çok kolay bir iş. Hem bunun karşılığında işlerini de yeniden düzeltmene yardımcı olurum. Yapacağın şey çok basit. Korkacak bir şey yok. Gece gizlice gireceksin, istediğim şeyi alıp kimsenin ruhu duymadan bana getireceksin.
1: Özür dilerim ama ben bunu yapamam efendim. Bu bana doğru gelmiyor. Bu arada çocuklarım da çok açlar. Onlar için şuradan birkaç lokma bir şeyler alabilir miyim?
0: Ne demek yapamazsın? Çık git o halde buradan. Hiçbirine de el sürmeyeceklerin. Defol.
1: Ama efendim...
0: Defol dedim. Çık git. Gözüm görmesin seni bir daha. Sessizlik! Beytül Midraş'ta olduğunuzu unutmayın. Suçlu Şalum ben Meşkem. Suçu hırsızlık. Konuş bakalım Meşkem'in oğlu Şalum.
1: Yalvarırım affedin beni haham Feynehas. Musa'nın Rabbi üzerine yemin ederim ki bir daha yapmayacağım. Lütfen lütfen beni bağışlayın. Çocuklarım kaç gündür aç. Siz de biliyorsunuz bunu. Mecbur kalmasam yapmazdım. İnanın yapmazdım.
0: Hayır Şalum, hayır. Sen ruhunu kirlettin. Ondaki temiz parçayı koparıp attın.
1: Ben bir şey yapmadım efendim. Ne size ne de diğer hahamlara karşı bir saygısızlığım olmadı. Sadece bir sobun ekmek aldım. O da çocuklarımın karnını doyurmak için. Kurumuş boğazlarına birkaç lokma ekmek, birkaç yudum su geçsin efendim.
0: Sen bizim etimizi çiğnedin. Sen bizim kanımızı içtin Şalum. Bunun karşılıksız kalacağını mı sandın?
1: Sadece durumumu anlayın istiyorum efendim.
0: Ne yani, kanunlarımızı mı bozalım senin için ha? Tevrat'ı mı inkar edelim, hükmünü mü değiştirelim?
1: Hayır hayır, ben öyle bir şey demek istemedim. Sadece merhamet...
0: Yeter, çok bile dinledik seni. Yaptığın şeyin cezası belli. Çaldığın şeyi 5 misliyle geri ödeyeceksin.
1: Ama benim hiçbir şeyim yok. Karıncaların kemireceği bir kırıntı bile yok evimde. Karnımı bile doyuramazken 5 katıyla nasıl geri ödeyebilirim?
0: Bunu çalmadan önce düşünecektim. Özgürlüğünle ödeyeceksin bedelini o halde. Haham Yitzhak, oku ona Tevrat'ın hükmünü.
2: Ama bu hüküm Şalum'u mahveder haham Feynehas. Onun sonu olur.
1: Lütfen yapmayın efendim. Çocuklarımı düşünün.
0: Yitzhak, sadece sana söylediğimi yap. Bu sefil hırsızın alnına yapışacak mührü oku. Herkes yaptığı karşılığında ona ödettiğimiz bedeli görsün. Tanrı'nın ona ödettiği bedeli tabii.
2: Tamam, madem öyle diyorsunuz. Mabedimize toplanan Yahudiler, kulak verin dinleyin. Elohe İsrail Tevrat'ta şöyle buyuruyor. Eğer hırsızın hiçbir şeyi yoksa, çaldığının karşılığı olarak kendisi satılacaktır.
0: Duydunuz, bunlar benim sözlerim değil. Haşem böyle buyuruyor. Bu hükme göre cezasını ödeyebileceği malı mülkü olmadığı için Şalum artık hür değildir.

0: Kimse var mı burada?
1: Buyurun, ben yardımcı olabilirim size.
0: Bana haham başı Feynahas'ı çağır bakalım genç adam. Onunla görülecek işlerim var.
1: Tamam, siz burada bekleyin, ben kendisine haber vereyim.
2: Gerek yok Yitzhak. Asil Baruh'un sesini nerede olsam tanırım. O bizi ziyarete gelecek ve onu bekleteceğiz, öyle mi? Beytül Midraş'a hoş geldiniz soylu Baruh. Bizi şereflendirdiniz.
0: Hoş bulduk Beytül Midraş'ın bilge hahamı Yüce Feynahas.
2: Yitzhak durma öyle. Soylu Baruh'a içecek bir şeyler ikram et hadi.
1: Tamam, hemen.
2: Getir Yitzhak. Şöyle bırak.
1: Tamam, buyurun. Benden başka bir isteğiniz var mı efendim? Eğer yoksa çıkayım.
2: Bekle Yitzhak. Otur, tomarı aç ve mürekkebi hazırla.
1: Tamam efendim.
2: Evet soylu Baruh. Nedir benden istediğiniz?
0: Bakıyorum da çok güzel süslenmiş burası. Altın ve gümüş eşyalarla bir hayli göz alıcı olmuş.
2: Sayenizde... Sizin bağışlarınız ayakta tutuyor burayı.
0: Dün Şalum'u yargılarken ben de oradaydım Feynahas. Seni izledim. Tıpkı avını canlı canlı yiyen vahşi bir hayvan gibi saldırdığını gördüm. Etkilendim doğrusu. Bize karşı da böyle olmayacağını umarım.
2: Boşverin Şalum'u. O artık malını mülkünü yitirmiş önemsiz biri. Pençelerinde kıvranıp canını verdi.
0: Mahkemede çok serttin Feynahas.
2: Onlara bu şekilde davranılmazsa bizi farenin cesedi kemirdiği gibi kemirirler.
0: Ya biz?
2: Siz başkasınız soylu Baruh. Zenginsiniz, asilsiniz. Burayı bağışlarınızla lütuflandırıyorsunuz. Bizim veli nimetimizsiniz.
0: Ama bizim de bazı günahlarımız oluyor.
2: Ufak tefek günahlar. Hem kimin olmuyor ki? Ayrıca siz cemiyetimiz için çok daha fazlasını yapıyorsunuz.
0: Öyle değil mi ya?

0: bizim de altın ve gümüşlerimiz seni korusun.
1: Ama bu iş sadece benim dilimden çıkanlarla olacak şey değil. Yaptığınız şeyin kitaptaki cezası çok ağır.
0: Bunun için beni taşlayarak öldürmenin kime ne faydası var?
1: Ben de öyle olmasını istemem tabii. Yani düşünüyorum ne yapabilirim diye ama bir hayli zor bir iş bu. Anlarsınız, bu konuda hüküm apaçık ortada.
0: Buyur Feynahas. Bu altınlar rahat rahat düşünmene yardımcı olur.
1: Beni bilirsiniz. Her zaman bir yol bulmuşumdur. Bunları da böyle ortalıkta bırakmayalım. Yitzhak, şuradaki sandığı ver bakalım bana.
2: Buyurun haham Feynahas. Sandığınız.
1: Sakin ol Yitzhak. Bunlar benim için değil. Beytül Midraş için. Oku bakalım Yitzhak. Ne yazıyor bu suçun karşılığı olarak?
2: Ölüm mü yazıyor? Taşlanarak hem de.
1: Bu çok ağır bir ceza. Lakin bunu şöyle yorumlayabiliriz. Eğer bu suçu işleyen cemiyetimizin soylu direklerinden biri ise ölüm yerine mesela yüzüne kara sürülmesi yeterlidir diyebiliriz. Evet, bu şekilde yazıver oraya Yitsa.
2: Hayır, ben böyle yazamam. Nasıl değiştirebilirim kutsal kitabın hükmünü? Bunu siz de yapamazsınız. Hem daha dün Şalom'u bir somun ekmek için köleliğe mahkum ettiniz. Şimdi ise hükmü değiştirmek istiyorsunuz. Yüce Adonai adına bunu nasıl yaparsınız?
1: Yeter Yitzhak. Senden hükümleri dinlemeye ihtiyacım yok. Etrafına bir bak. Bu mabetteki yanan şu kandillerin yağlarına bir bak. Nereden geliyor bunlar? Burası nasıl böyle aydınlık, nasıl böyle zengin görünüyor sanıyorsun? Hepsi Baruh ve diğer soylular sayesinde. Onların yardımlarıyla zenginliğimiz artıyor. Onların sayesinde güçleniyoruz. Onların verdiği altınlarla yanıyor bu kandiller. Ne sanıyorsun sen? Şu tavanı taşıyan direkler yıkılsın mı istiyorsun? Baruh'u ölüme mahkum etmek, direklerimizi yıkmak demek. Kendimizi açlığa, sefalete mahkum etmek demek.
2: Açlığa razıyım ama hükmü değiştirmeye asla. Ben bunu yapamam. Ben Haşem'in sözlerini değiştiremem.
1: Defol o zaman buradan Yitzhak.
2: Tamam gidiyorum.
1: Kusura bakmayın, gençler işte. Henüz dünyanın nasıl işlediğini bilmiyorlar.
0: Umarım çok geç olmadan öğrenirler.
1: Onun için ihtiyarlarla bu tür işleri görmek daha kolay oluyor. Daha anlayışlılar. Çünkü alışmış oldukları rahatlıktan vazgeçmek onlar için pek kolay olmuyor.
0: Haklısın.
1: Neyse, iş başa düştü. Çoğu zaman olduğu gibi Feynahas yine kendi yazacak. Ne diyorduk? Şöyle düzelteyim. Eğer bu suçu işleyen cemiyetimizin soylularından biri ise ölüm yerine yüzüne kara sürülür. Kara sürülür. Oldu. Demek ki neymiş soylu Baruh?
0: Neymiş?
1: Altınların ışıltısı alındaki karayı silermiş.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu, inne kethiran minel ahbari vel ruhban ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Bilin ki Yahudi din bilginlerinin ve Hristiyan din adamlarının birçoğu halkın mallarını haksızlıkla yerler ve Allah yolundan alıkoyarlar. altın gümüşü

0: biriktirip Allah yolunda harcamayanları elem veren bir azapla müjdele. O gün bunlar cehennem ateşinde kızdırılıp onların alınları, böğürleri ve sırtları dağlanacak. İşte yalnız kendiniz için toplayıp sakladıklarınız. Tadın şimdi biriktirip sakladıklarınızı.
1: Hicretin 9. yılıydı. Tevbe suresinin 34 ve 35. ayetleri yeni nazil olmuştu. Ayetler, Yahudi ve Hristiyan din adamlarının tahriflerinden ve böyle yapanların başlarına gelecek azaplardan bahsediyordu. Müslümanlar kendi aralarında bu ayetler hakkında konuşmaya başladılar. Bazı sahabiler artık kendileri için altın ve gümüş biriktirmenin mümkün olmayacağını söylediler. Hangi malın kendileri için hayırlı olup olmadığını bilemediklerini belirttiler. Bu konuşmalar esnasında Hazreti Ömer de oradaydı. Konuşulanları dinledikten sonra hangi malın hayırlı olup olmadığını öğrenmek için aralarından ayrılıp Hazreti Peygamber'in yanına geldi.
2: Allah'ın selamı üzerine olsun ya Resulallah.
1: Resulullah Hazreti Ömer'in selamına mukabele etti ve söyleyeceklerini dinlemek için konuşmasını beklemeye başladı.
2: Bir konuda görüşüne ihtiyacımız var ya Resulallah. Biz hangi malın hayırlı olduğunu bilmek istiyoruz. İstiyoruz ki o malı bilelim ve onu edinelim. Bu konuda tavsiyelerin nedir ey Allah'ın Resulü?
1: Kutlu Nebi Hazreti Ömer'i dinledi ve sorusuna şükreden bir kalp, zikreden bir dil ve ahiret hususunda yardımcı olacak imanlı bir eş diyerek yanıt verdi. Nurlu Nebi'nin bu yanıtı karşısında Hazreti Ömer'in kalbi rahatladı. Allah'ın kutlu elçisine teşekkür etti ve duyduğu bu güzel sözleri arkadaşlarına iletmek için izin isteyip yanından ayrıldı. Arkadaşlarının yanına gidecek, bu güzel sözleri onlarla paylaşacak ve onların da gönlünü rahatlatacaktı.
0: Hadislerin hikayeleri.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: An Abi Sa'idin el-Hudri radıyallahu anh أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب فقال رجل القذات أراها في الإناء فقال أهرقها قال إني لا أروى من نفس واحد قال فأبن القدح إذن عن فيك
2: أبو سعيد الهدري دن رضي الله عنه رواية edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem içilecek şeye üflemekten nehyetti. Bunun üzerine bir adam kaptaki suyun yüzünde çer çöp görürsem ne yapayım diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çöp düşünceye kadar dök dedi. Adam bu defa ben bir solukta suya kanamıyorum dedi. Resulullah da öyleyse nefes alırken kaseyi, bardağı ağzından uzaklaştır buyurdu.
1: An Abi Musa radıyallahu anhu قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه في المدحة فقال أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل.
2: Ebu Musa'nın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kimsenin birini aşırı bir şekilde övdüğünü işitince adamı mahvettiniz ya da adamın belini kırdınız buyurdu.
1: عن أبي قتادة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة قال يكفر السنة الماضية والباقية
2: Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem Arefe gününde tutulan orucun faziletinden soruldu. O da geçen sene ile gelecek senenin günahlarına kefaret olur buyurdu.
1: An İbn Umar radıyallahu anhuma قال نهى رسول الله صلى الله عليه

0: عليه وسلم عن القزع.
1: عبد الله بن Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çocukların saçının bir kısmının tıraş edilip bir kısmının bırakılmasını yasakladı demiştir.

0: وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه حمار قد وسم في وجهه فقال: لعن الله الذي وسمه. وفي رواية لمسلم أيضا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه.
1: İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamber'in yanından yüzüne damga vurulmuş bir merkep geçmişti. Bunu görünce bu hayvanı dağlayana Allah lanet etsin buyurdu. Müslim'in diğer bir rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüze vurmayı ve hayvanın yüzünü damgalamayı yasakladı denilmiştir.

0: وعن شقيق بن عبد الله التابعي المتفق على جلالته رحمه الله قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة.
1: Tabiun neslinden büyük bir zat olduğunda ittifak edilen Şakik bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ashabı namaz dışında hiçbir ibadetin terk edilmesini küfür saymazlardı.

0: وعن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. قال سالم: فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا.
1: Ömer bin Hattab'ın torunu Salim'in babası Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: Abdullah ne iyi adamdır. Bir de gece kalkıp namaz kılsa. Hadisi rivayet eden Salim diyor ki, ondan sonra babam Abdullah bin Ömer geceleri az uyur oldu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hadislerde ticaret ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
4: Hadislerde ticaret kavramı. İslam'ı en güzel anlayan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve onun ashabıdır. Sevgili Peygamberimiz bizzat kendisi çocukluk ve gençlik dönemlerinde ticaretle iç içe olmuştur. Peygamberlikten sonra da ticarete teşvik etmiş, ticari tavsiyelerde bulunmuştur. Kur'an-ı Kerim'in ticaret konusundaki tutumunu hadislerde de görmek mümkündür. Kur'an-ı Kerim ticaret türleri ve kuralları hakkında geniş bilgi vermemiş, adeta bunun teferruatını hadislere bırakmıştır. Resul-i Ekrem Efendimiz, hiçbir kimse kendi el emeğiyle kazandığından daha hayırlı bir lokma yememiştir buyurarak, ticaretin meşruluğu ve kazancın hayırlısının el emeğiyle elde edilen kazanç olduğunu bildirmiştir. Hazreti Ömer de, sizden biriniz oturduğu yerde rızık bekleyip, ey Allah'ım beni rızıklandır demesin. Bilsin ki sema ne altın ne de gümüş yağdırır. Allah insanların bir kısmıyla bir kısmını rızıklandırır buyurarak çalışmanın önemini nasıl kavradığını ortaya koymuştur. Bir Müslümanın kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kimseleri geçindirmeye ve borçlarını ödemeye yetecek kadar helalinden kazanması gereklidir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, helal bellidir, haram da bellidir. Aralarında ise insanların çoğunun bilmediği şeyler vardır. Kim şüpheli şeylerden sakınırsa hem dinini hem de ırzını temize çıkarmış olur. Kim de şüpheli şeylere düşerse harama düşmüş olur. Tıpkı sürüsünü yasak bölgenin etrafında otlatan çoban gibi hayvanları her an oraya girebilir. Dikkat edin, her kralın bir yasak bölgesi vardır. Dikkat edin, Allah'ın yasak bölgesi de haramlarıdır. Dikkat edin, cesette bir et parçası vardır ki, o iyi olursa cesedin hepsi iyi olur. O bozuk olursa cesedin tümü bozuk olur. Dikkat edin, o da kalptir buyurarak ümmetine uyarılarda bulunmuştur. Başlıca ekonomik faaliyetler, kazanç ve geçim alanları, ticaret, ziraat ve sanayidir. Fakat bütün bu alanlarda ticaret, sorumluluğu çok olan ve haramlara düşme ihtimalinin fazla olduğu zor bir meslektir. Bu sorumluluk ve zorluğa rağmen ticaret yoluyla helal kazanç elde etmek çok faziletlidir. Her işte doğruluk ve dürüstlüğe önem veren, kendisi de nübüvvetten önce el emin olarak tanınan ve anılan Allah Resulü, ticaretle meşgul olacak tacirin özü sözü doğru, dürüst ve güvenilir olması gerektiğini işaret etmiş ve bu özelliklere sahip olanları şöyle müjdelemiştir: doğru sözlü, dürüst ve güvenilir tüccar, peygamberler, sıddıklar ve şehitlerle beraberdir. İyi mal, iyi kişilerin elinde ne güzeldir. Bu şekilde ticaretin teşvik edildiği hadislere ilave olarak, ticaretin gerçekleştiği çarşılar konusunda da şu iki rivayete kısaca işaret etmek yerinde olacaktır. Yerlerin Allah'a en sevimlisi mescitler, en sevimsizi de çarşılardır. Bu rivayeti değerlendiren Kettani'ye göre hadis, genel duruma bağlı olarak yapılmış bir değerlendirmedir. Yoksa nice pazarlar vardır ki, orada Allah'ın adı çoğu mescitlerden daha çok anılır. Bu duruma göre hadiste kastedilenin, ticaret hayatında yasakların işlendiği, aldatma ve yalanın hakim olduğu yerlerin Allah Teala'nın hoşuna gitmeyeceğidir. Ticaret ahlakı kavramı. Ticaret ahlakı denildiği zaman daha çok izlenmesi gereken metodun ve uyulması istenen kuralların tümü anlaşılmalıdır. Ticari zihniyet ise kişinin gerçek yaşamında somutlaşan değer ve inançların boyutunu ifade etmektedir. Adeta biri içe dönük yani düşünce düzeyinde bir ideal, bir özlem olarak kalan değer ve inançları, diğeri ise davranışlar aracılığıyla yaşamda somutlaşabilen olgulara dönüşmüş değer ve inançları ifade etmektedir. Ticaret ahlakı kavramını kısaca iş dünyasında hüküm süren ve doğruluğu genel kabul görmüş kurallara uyma davranışı olarak tanımlamak mümkündür. Ticaret ahlakı uygulamalı bir ahlak bilgisi olup iş dünyasında karşılaşılan bütün ahlaki sorunları inceler. Bu sorunlar çalışanlar arasında, çalışanlarla yöneticiler arasında, işletme ve işletme ile alışverişte bulunanlar ya da işletme ile çevresel faktörler arasında olabilir. Ticaret ahlakı kavramıyla sosyal sorumluluk kavramı arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır. Bireyin sahip olduğu sorumluluk duygusu, hayatın her alanında kendini göstereceğinden, hem kendisi hem de içinde yaşadığı toplum için yarar sağlayacaktır.

0: Son zamanlarda ahlak ya da iş ahlakı gibi terimler yerine etik ve iş etiği gibi terimlerin kullanılma eğiliminin arttığını görmekteyiz. İş ahlakı yerine iş etiği kullanmak yanlış olmamakla birlikte kavram kargaşası meydana getirmektedir. Ahlak kelimesi hem yaygın olan ahlak kuralları hem de ahlak felsefesi anlamında dilimizde yerleşmiş bir terimken etik teriminin kullanılması özellikle iş ahlakı alanında halkın önemli bir kesiminde herhangi bir çağrışım oluşturmayacaktır. Türkçe'de iş ahlakı terimi yerine iş etiği terimi kullanılırsa, etik olmayan iş uygulamaları gibi bir ifade toplumun geniş kesimlerince anlaşılamayacak, dolayısıyla beklenen toplumsal yaptırım da ortaya çıkmayacaktır. Böylesi bir durum, bir şekilde ahlaki duyarlılığı artırmak amacıyla ortaya çıkan bir disiplinin, ahlaki duyarlılığı azaltmasıyla sonuçlanacaktır. İstenen toplumsal tepki Türkiye'de ancak ticaret ahlakı veya iş ahlakı terimlerinin kullanılmasıyla mümkündür. İktisadi süreçlere insan, üretici, tüketici ve aracı gibi çeşitli boyutlarıyla katılmaktadır. Bu ekonomik faaliyetlerde bir mal üretebilmek için insanın madde ve insanla çok yönlü ilişkileri oluşmaktadır. Bu ilişkilerin tümü hangi değer ölçülerine göre biçimlenmektedir? Niçin mal ve hizmet üretmektedir insan? Ne tür tüketim ve paylaşım içerisindedir? İşte bu sorulara verilen cevaplar, kişilerin ve kurumların sahip oldukları ticaret ahlakını da belirlemeye yardımcı olacaktır. Ekonomide ahlak, kişisel özgürlük, pazar özgürlüğü ve çıkar gruplarına karşı sorumluluk gibi değerler üzerine inşa edilmektedir. Ahlak sonuçta bir güven meselesidir. Sistemin hem fert hem de cemiyetler arasında karşılıklı güvene ve birbirlerinin çıkarlarına saygı göstermesi gereğine dayanması gerekir. İslam'da her hak ve imkan bir sorumluluk ve görevin karşılığıdır. Dolayısıyla insanoğlu, sahip olduğu bütün imkanların şükrünü yerine getirerek elindeki nimetin şuuru içerisinde olduğunu ortaya koymalıdır. Özellikle de ticari alanda ruhuna, çevresindeki tüm varlıklara ve kendisini yaratan yegane varlığa karşı sorumluluk bilinci içinde olmalıdır. Hayat bu sorumlulukla anlam kazanır. Hazreti Peygamber bunu verdiği örneklerle şöyle ifade etmiş ve insanı uyanık ve sorumlu olmaya davet etmiştir. Ahirette insan hayatını nerede tükettiğinden, servetini nasıl kazanıp nerede harcadığından, bedenini nasıl yıprattığından ve bildiklerini yaşayıp yaşamadığından sorguya çekilmedikçe Allah'ın huzurundan ayrılamaz. Sonuç itibarıyla anlatımızda dini referanslar çerçevesinde ticaret ahlakı kavramına yüklediğimiz anlam şu olacaktır. Kişinin ticari faaliyetlerinin tümünde ister işveren, ister işçi, ister satıcı, ister alıcı, ister üreten, ister tüketen, ister pazarlayan, ister bu pazarlıktan pay alan olsun, sahip olduğu konumu ve imkanları hem kendisine hem çevresindeki bütün varlıklara hem de yegane yaratıcısı Yüce Allah'a karşı sorumluluk bilinciyle yerli yerinde kullanmasıdır.
1: Hadislerde ticaret ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يشرب الرجل قائما. قال قتادة: فقلنا لأنس: فالأكل؟ قال: ذلك أشر أو أخبث. في رواية له أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما.
2: أنس'ten رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kişinin ayakta su içmesini yasakladı. Katade, ayakta yemek hakkında ne dersin diye Enes'e sorduk. O daha kötü veya daha çirkindir dedi. Müslim'in bir diğer rivayetinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayakta su içmekten sakındırdı ifadesi yer almaktadır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur.
2: İnsanın yediği en güzel şey kendi kazancından olandır.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydüm. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Alışveriş yapanlar ayrılmadıkları sürece alışverişten cayma konusunda serbesttirler. Eğer dürüst davranırlar ve malın durumunu açıkça söylerlerse alışverişleri bereketlenir. Fakat durumu gizler ve yalan söylerlerse alışverişin bereketi gider.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah Teala sizin üç şeyinizden hoşnut olur, üç şeyinizden de hoşlanmaz. Allah'a ibadet edip ona hiçbir şeyi ortak koşmamanızdan, hep birlikte Allah'ın ipine, kitabına sımsıkı sarılmanızdan, tefrikaya düşmemenizden hoşnut olur. Dedikodu yapmanızdan, çok soru sormanızdan ve lüzumsuz yere mal harcamanızdan da hoşlanmaz.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Servetini artırmak için insanlara el açan, istediği az ya da çok olsun, gerçekte kor ateş dilenir.

Ebu Musa el-Eş'ari'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yere girmek için izin almak maksadıyla kapı 3 kere çalınır. İzin verilirse girersin, verilmezse dönersin buyurmuştur. İbni Mesud'dan radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse muhtaç olur da bunun için insanlara başvurursa ihtiyacı karşılanmaz. Ama bir kimse ihtiyacını Allah'a arz ederse Allah'ın hemen veya ileride ona rızık vermesi umulur. Ebu İsa Muire bin Şube radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala size annelerinize itaatsizliği, vermeniz gereken şeyleri vermemeyi, hakkınız olmayan şeyleri almayı, kız çocuklarını diri diri gömmeyi haram kılmıştır. Allah dedikodu yapmanızı, çok soru sormanızı, mallarınızı ziyan etmenizi de çirkin görmüştür. Ebu Kepşe Amr bin Sa'd el-Enmari'nin radiyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir. Üç şey vardır ki ben onlar hakkında yemin ederek size bir şeyler söyleyeceğim. Onları hatırınızda tutun. Sadaka kulun malını eksiltmez. Bir kimse haksızlığa maruz kalıp da sabrederse Allah onun şerefini artırır. Dilencilik kapısını açan kimseye Allah fakirlik kapısını açar. Bir söz daha söyleyeceğim. Onu da hatırınızda tutun. Dünyada 4 çeşit insan vardır. Birinci, bir adam vardır ki Allah ona mal ve ilim verir. O da Allah korkusuyla hareket eder, hısım akrabasını görüp gözetir ve bunda Allah'ın hakkı olduğunu da bilir. İşte bu kimse en yüksek mertebededir. İkinci, diğerine Allah ilim verir fakat mal vermez. Fakat o samimi olarak eğer malım olsaydı filanca gibi yapardım der. O da niyetinin karşılığını alır. İkisinin mükafatı eşittir. Üçüncü, bir diğeri de vardır ki Allah kendisine mal verir ama ilim vermez. Bu kimse malı rastgele sağa sola harcar. Onu harcarken Allah'tan sakınmaz. Akrabasını gözetmez ve o malda Allah'ın hakkı olduğunu bilmez. İşte bu adam en kötü mertebededir. Dördüncü, sonuncu kişiye ise Allah mal da ilim de vermez. O kişi malım olsaydı filanca üçüncü gruptaki gibi yapardım derse niyeti sebebiyle günaha girer. Her ikisinin günahı da eşittir.

0: Biat etmek üzere peygamberimizin yanına gelenlerden biri onunla konuşmaya başlamıştı. Fakat bu büyük insanla karşı karşıya gelmek ve onunla konuşmak kendisini o kadar heyecanlandırmıştı ki titremeye başladı. Bunu gören Hazreti Peygamber, "Sakin ol, ben bir kral değilim. Güneşte kurutulmuş et yiyen bir kadının oğluyum," diyerek onu rahatlattı. İbn Abbas'tan rivayet edildiğine göre bir kadın hacca gitmeyi adamış fakat gidemeden ölmüştü. Bunun üzerine kardeşi Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem gelip bu durumda ne yapılacağını sordu. Allah Resulü de ona, "Kardeşinin bir borcu olsaydı onu öder miydin?" diye sordu. O, "Evet," diye cevapladı. Bunun üzerine Allah Resulü, "O halde Allah'a borcunuzu ödeyin. Çünkü Allah vefa gösterilmeye daha layıktır," buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Cabir'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Sol elinizle yemeyin. Çünkü şeytan sol eliyle yer." Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Lanetlenmeye sebep olacak iki şeyden sakının," buyurdu. Sahabiler, "Bunlar nelerdir?" diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Halkın geçecekleri yol üzerine veya gölgelenecekleri yerlere, ağaçların altına, su kenarlarına, mesken ve civarına tuvaletini yapmaktır," buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "İnsanlardaki şu iki huy nimete karşı nankörlükten kaynaklanmaktadır. Soy sopa dil uzatmak, ölüye feryat ederek ağlamak." Ebu Vakıt Haris bin Avf radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescitte insanlarla birlikte otururken üç kişi geldi. İkisi Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem doğru yöneldi, diğeri ise gitti. Allah Resulü'nün yanında kalan iki kişiden biri halkada gördüğü bir boşluğa, diğeri halkanın arkasına oturdu. Üçüncü şahıs ise dönüp gitmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işi bitince, "Bu üç kişinin durumunu size haber vereyim mi? Bunlardan biri Allah'a sığındı. Allah da onu barındırdı. Diğeri haya etti. Allah da onun hayasını kabul etti. Öbürü ise yüz çevirdi. Allah da ondan yüz çevirdi," buyurdu. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Gecenin sonunda kalkamayacağından korkan kimse vitir namazını gecenin evvelinde kılsın. gecenin sonunda uyanacağını ümit eden ise gecenin sonunda kılsın. Zira o vakitte kılınan namazda melekler hazır bulunur. İşte bu daha faziletlidir.
3: Kamu spotu.
4: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
3: Kamu spotu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
5: İbni Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Bir gece peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte namaz kıldım. Kıyamı o kadar uzattı ki kötü bir iş yapmayı bile düşündüm dedi. Ne yapmayı düşündün denilince peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi kıyamda bırakıp oturmayı düşündüm dedi.

Ebu Musa Abdullah bin Kays el-Eş'ari radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala, gündüz günah işleyenlerin tövbe etmesi için gece mağfiret elini uzatır. Gece günah işleyenlerin tövbe etmesi için de gündüz mağfiret elini uzatır. Güneş batıdan doğuncaya, kıyamet kopuncaya kadar bu durum böyle devam eder.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki işten birini seçmek durumunda kalırsa günah olmadığı sürece en kolay olanını seçerdi. Yapılacak şey günahsa ondan herkesten daha fazla uzaklaşırdı. Resul-i Ekrem herhangi bir şeyden dolayı kendisi için asla intikam almadı. Eğer Allah'ın bir yasağı çiğnenirse işte o zaman Allah için müeyyide uygulardı.

0: Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişinin camide cemaatle kıldığı namaz, evinde veya dükkanında kıldığı namazdan 20 küsür kat üstündür. Şayet bir kimse güzelce abdest alır, sırf namaz kılmak maksadıyla camiye gelirse, camiye girinceye kadar attığı her adımla onun derecesi yükselir ve günahı bağışlanır. Camiye girince de namaz için oturduğu müddetçe sanki namazdaymış gibi sayılır. Namazı kıldığı yerde kaldıkça kimseye sıkıntı vermediği ve abdesti bozulmadığı yahut günah işlemediği takdirde melekler onun için şöyle dua eder. Allah'ım, sen bu kişiye rahmet et. Allah'ım, onu bağışla. Allah'ım, onun tövbesini kabul et.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Abdullah bin Ömer'in torunu Muhammed bin Zeyd anlatıyor. Bir gün bazı kimseler dedesi Abdullah'a, biz yöneticilerimizin yanına girdiğimizde

0: Sellem, niteliksiz köpekleri satarak elde edilen bedeli, fuhuş yolu ile elde edilen kazancı ve falcılıktan alınan ücreti yasaklamıştır. Ebu Musa'nın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber'e, "Ey Allah'ın Resulü, hangi Müslüman daha faziletlidir?" diye sordum. Resul-i Ekrem, "Elinden ve dilinden Müslümanların güven içinde olduğu kimse," buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bazıları önünüze geçip size namaz kıldıracaklar. Şayet şartlarına uygun bir şekilde namaz kıldırırlarsa bu hem sizin hem de onların lehinedir. Ama hata ederlerse bu sizin lehinize, onların ise aleyhinedir. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişi iyi düşünmeden söylediği bir söz yüzünden cehennemde uzaklığı doğu ile batı arasından daha uzak bir yere düşer.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona hainlik yapmaz. Ona yalan söylemez. Onu zor durumda yüzüstü bırakmaz.

0: her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da. Kırk hadiste iman.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: İnne asdaqal hadisi kitabullah ve ahsana'l hadyi hadyu Muhammed.
1: Sözlerin en doğrusu Allah'ın kitabı, hal ve tavrın en güzeli ise Muhammed'in hal ve tavrıdır. Kıyamete kadar gelecek olan tüm insanlığa gönderilen son ilahi kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an, Allah'ın ilahi mesajlarını içeren bir kitaptır. Sözlerin en güzeli ve en doğrusudur. Kendisine tutunan insanı asla yarı yolda bırakmayan sağlam bir kulptur. Allah'ın kullarına merhametinin en büyük göstergesidir. İslam dininin temeli ondadır. İnsanı insan yapan değerler ondadır. Kur'an-ı Kerim, ruhlara ve bedenlere, gönüllere ve zihinlere şifa verir. Hükümlerini hayatlarına aktaranları en doğru yola ulaştıran hidayet rehberidir. Doğrular ve yanlışlar onda ayırt edilmiştir. Allah'ın meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini,

kendini en iyi tanıtan O'dur. Dünya ve ahiret dengesini en iyi öğreten yegane kitaptır. İnsanoğlunu görünen fiziki alemle ilgili düşünmeye davet eden, görünmeyen metafizik alemle ilgili en doğru bilgileri aktaran O'dur. En eski tartışmalar O'nunla sonlanmış, hak ve hakikat O'nunla insanlığa haber verilmiştir. Tüm peygamberlere mucizeler verilmiştir. Son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme verilen en büyük mucize Kur'an'dır. Peygamber Efendimiz bu hususta şöyle buyurmuştur. Hiçbir peygamber yoktur ki insanların inanmaları için kendisine mucizeler verilmiş olmasın. Bana verilense Allah'ın vahyettiği Kur'an-ı Kerim'dir. Bu sayede ben kıyamet günü ümmeti en çok olan peygamber olacağımı ümit ediyorum. Allah Teala eşsiz kelamı Kur'an-ı Kerim'le Peygamber Efendimiz'i daima desteklemiştir. Resul-i Ekrem, Kur'an'ın ilk ayetlerinin vahyedilmesiyle peygamberlik görevine başlamış, hayatı boyunca yaşadığı tüm sıkıntıları hep Kur'an'ın rehberliğinde çözüme ulaştırmıştır. Hal ve tavırlarını Kur'an'la süslemiş, insanların bilmesi gereken her bir inanç, ibadet ve ahlaki ilkeyi Kur'an vesilesiyle öğrenmiş ve öğretmiştir. Kişilerin bireysel ve toplumsal hayatlarını en doğru zemine oturtmalarını Kur'an'la sağlamıştır. O, bütün insanlığa yıldızlar gibi yol gösterecek binlerce insanı 23 yıl süren peygamberlik vazifesi boyunca Kur'an-ı Kerim'le yetiştirmiştir. İşte bu Kur'an bir harfi bile değişmeden bize ulaşmıştır ve capcanlı, dipdiri halde bizimle beraberdir. Artık kim sözlerin en doğrusu olan Kur'an'a ve her haliyle Kur'an'ı en güzel yaşayan Hazreti Muhammed'in sünnetine tabi olursa, dünyada ve ahirette huzuru ve mutluluğu elde edecektir.

40 hadiste iman. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanlıktaki hangi davranış daha hayırlıdır diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yemek yedirmen, tanıdığına ve tanımadığına selam vermen buyurdu.

Cündüb bin Abdullah radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sabah namazını kılan kimse Allah'ın himayesi altındadır. Allah himayesine karşılık sizden bir şey de istemez. Zira bunun karşılığında kimden bir şey isteyecek olsa bu ağır bedele güç yetiremez ve Allah onu yakalar, sonra yüzüstü cehennem ateşine atar. Hazreti Ayşe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah zariftir, rıfk sahibidir. Zarafeti, kolaylık gösterilmesini sever. Kolaylıkla yapılan işlere, güçleştirilen işlere veya başka şeylere vermediği sevabı verir.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Güçlü kimse insanları güreşte yenen değil, bilakis öfke anında kendisini tutan, iradesine sahip olandır.

İtban bin Malik bir gün Hazreti Peygamber'e gelip, "Ya Resulallah, ben kabilemin mensuplarına namaz kıldırıyorum. Fakat gözlerim görmez olduğu için yağmur yağdığında aramızdaki vadiyi su basması sebebiyle mescitlerine gidip namaz kıldıramıyorum. Ya Resulallah, gönlüm ister ki bana gelip evimde namaz kıldırsan da senin namaz kıldırdığın yeri namazgah edinsem," dedi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, "İnşallah bunu yapacağım," buyurdu. Ertesi gün Hazreti Ebu Bekir'le birlikte itbanın yanına gelerek Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eve girdi. Daha oturmadan itbana evinin neresini namazgah yapmak istediğini sordu ve gösterilen yerde iki rekat namaz kıldırdı. Ardından bir şeyler yemek için beklerken Hazreti Peygamber'in geldiğini duyan pek çok kimse itbanın evinde toplandı. İçlerinden biri, "Malik bin Duhşun nerede?" diye sordu. Orada hazır bulunanlardan biri, "O bir münafıktır, Allah ve Resulünü sevmez," dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o kimseye, "Böyle deme, görmüyor musun ki o la ilahe illallah diyor ve bununla Allah'ın rızasını istiyor," buyurdu. O kişi de, "Allah ve Resulü en iyi bilendir," dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Şüphesiz ki Yüce Allah kendi rızasını umarak la ilahe illallah diyen kimseyi ateşe haram etmiştir," buyurdu.

Doğduğum gün yeryüzü bunu herkese haber verdi. Kuşlar o günden beri adınla şakıyordu. Rüzgar yadınla esti durdu. Allah buyurdu. Göğsünü açmadık mı? Yükünü almadık mı? Zikrini yüceltmedik mi? O sene semave doldu taştı. Sabe kurudu. Kisra'nın 14 burcu o günden teslim olmuştu. 1000 yıllık ateş söndü. Şeytan gökten sürüldü. Gel ey Amine'nin gururu, Ebu Talib'in uğru, Halime'nin bereketi, Hatice'nin gönül verdiği, sevgili, yerin Mustafa'sı, göğün Mahmud'u, İsa'nın Ahmet'i, Abdülmuttalib'in Muhammed'i, sevgili.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cimri yanında anıldığım halde bana salat ve selam getirmeyendir. Ebu Berze'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazından önce uyumayı, yatsıdan sonra da konuşmayı hoş karşılamazdı. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicretin 10. senesi Tebük gazvesine giderken Semud kavminin yaşadığı Hicr'e vardıklarında sahabilerine şöyle demiştir: Siz Allah'ın azabına uğrayan şu kavmin diyarına ağlayarak, ibret alarak girin. Ağlamayacaksanız, düşünüp ibret almayacaksanız girmeyin. Dua edin, onların başına gelen sizin başınıza gelmesin. Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Kur'an okuyan mümin turunç gibidir. Kokusu da tadı da hoştur. Kur'an okumayan mümin hurma gibidir. Kokusu yoksa da tadı hoştur. Kur'an okuyan münafık reyhana benzer. Kokusu hoş, tadı acıdır. Kur'an okumayan münafık Ebu Cehil karpuzuna benzer. Kokusu olmadığı gibi tadı da acıdır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Yanında anıldığım halde bana salavat getirmeyen adamın burnu yere sürtülsün.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı sunar.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Bedir gazasına çıkarken oğlum bana mani olmuştu. Oğlum Saad gitti ve şehit oldu. Halbuki ben şehit olmayı ne kadar arzu ediyordum. Vallahi ya Resulallah, hem oğluma hem cennete olan özlemim şiddetlendi.
2: Medine'den çıkmak istemediği halde siz çıkması için Resulullah'a ısrar edip durdunuz. Halbuki ona emir gökten iner. Bu işi ona bırakın ve o ne emrediyorsa onu yapın.
3: Siz onun hakkında "o kendiliğinden bir şey söylemez" denildiğini duymadınız mı?
4: Evet, doğru, haklısın.
5: Resulullah senin seferden geri kalmana müsaade etti. Yüce Allah da seni mazeretli saydı.
6: Beni Bedir Savaşı'na çıkmaktan da alıkoymuştunuz. Bu sefer arkanızda kalmayacağım.
5: Baba, neden böyle yapıyorsun? Allah Kur'an'da yürüyemeyene, amaya güçlük yoktur demiyor mu? Sen bu ayağınla savaş meydanında ne kadar dayanabilirsin?
6: Yazıklar olsun. Hala niye gitmek istediğimi anlamadınız mı? Ben orada bulunup elimden geldiği kadar düşmanla çarpışmak ve sonunda cenneti kazanmak istiyorum.
7: Bedre katılamadığın için bu savaşta bulunmayı çok arzu ettiğini biliyorum. Ama bu savaşa ben gitmeliyim.
5: Ama baba.
7: Oğlum, 7 kız kardeşim var. Anneni yeni kaybettik. Onları yalnız bırakmamız doğru olmaz. Yanlarında bir erkek olmalı. Çok küçük ve savunmasızlar. Onlar için endişe ediyorum. Peygamberimizle birlikte gideceğim. Belki Allah bana şehadet nasip eder. Bu sebeple kardeşlerini sana emanet ediyorum.
0: 58. Bölüm.
8: İslam ordusu Medine ile Uhud arasındaki Şeyheyn denilen yere vardıklarında güneş batmak üzereydi. Bilal-i Habeşi akşam ezanını okudu.
9: Allahu Ekber! Allahu Ekber!
8: Müslümanlar hep birlikte akşam namazını kıldılar. Bu sırada okçulardan oluşan büyük bir grup askerin kendilerine katıldığını gören Peygamberimiz bunların kim olduğunu sordu.
10: Ey Allah'ın Resulü! Abdullah İbni Übey'in Yahudi müttefikleri.
8: Peygamberimiz onlar Müslüman olmuşlar mı diye sordu.
10: Hayır, savaşta bize destek olmak için gelmişler.
8: Peygamberimiz onlara gidip söyleyin geri dönsünler. Çünkü biz müşriklere karşı bize inanmayanların desteğini istemeyiz dedi. Müslümanlar bu kararın ne kadar isabetli olduğunu çok da zaman geçmeden anlayacaklardı. Ordu bir müddet daha ilerledikten sonra münafıkların lideri Abdullah bin Übey, peygamberimizle konuşma ihtiyacı dahi duymadan 300 adamıyla ordudan ayrıldı. Bu esnada ne yaptığını soran Abdullah bin Amr'a şöyle cevap verdi.
11: Muhammed savaşla ilgili fikrimizi sorduğunda ona yıllardır süregelen adetlerimizi anlattım. Oysa beni dinlemedi. Çoluk çocuğun sözüne uydu. Bu derece kötü bir tercihin sonuçlarına katlanmayacağız. Burada hayatlarımızı kaybetmek için bir sebep göremiyorum.
7: Allah rızası için kendinize gelin. Halkınızı ve peygamberinizi terk etmeyin. Siz kendinizi, çoluk çocuğunuzu nasıl koruyorsanız Allah'ın peygamberini de öyle koruyacağınıza dair söz vermediniz mi?
11: Eğer savaşacağımızı bilsek sizi terk etmezdik. Ancak bir çarpışma olacağını zannetmiyoruz. Medine'de olsak ona yardım ederdik.
7: Yalancı, sahtekar adam. Savaş yapılacağını adın gibi biliyorsun.
10: Sakin ol Abdullah. Bunun gibi münafıkların aramızda olmaması daha iyi.
7: Müslümanların moralini bozmak istiyor ey Hamza. Böyle çekip giderek kalanları ümitsizliğe düşürecek aklı sıra.
10: Allah bize yeter Abdullah.
7: Allah'ın düşmanları. Siz olmasanız da Allah peygamberine yardım edecektir.
8: Yaklaşık üçte birini savaş başlamadan kaybeden İslam ordusu büyük bir darbe almıştı. Ama Müslümanlar bunun kendilerini olumsuz etkilemesine izin vermediler. hiç kimsede bir korku belirtisi yoktu. Uhud'da savaş meydanına çıktıklarında sabah olmuştu. Peygamberimiz Bilal-i Habeşi'ye emretti, o da ezan okudu. Kâmet getirildi, Müslümanlar üzerlerindeki silahlarını çıkarmadan namazlarını kıldılar. Ordu savaş düzenini alırken Ebu Süfyan'dan bir mesaj geldi.
12: Beni dinleyin. Mekke reisi Ebu Süfyan adına konuşuyorum. O size şöyle diyor. Ey Evs ve Hazreç topluluğu, bizimle amcamızın oğlu arasından çıkın. Böyle yaparsanız sizinle çarpışmadan döner gideriz. Sizinle savaşmak istemiyoruz.
13: Hala anlayamadınız mı? Bizim için Resulullah'tan daha kıymetli hiçbir şey yok.
14: Allah bizim için çok kıymetli.
15: Canlarımızı veririz, onu teslim etmeyiz.
16: Sahibine dön ve elinden ne geliyorsa yapmasını söyle.
13: Allah peygamberinin ve inananların yanında.
12: Ben sizi uyardım. Sonuçlarına katlanacaksınız. Hadi gel.
8: Peygamberimiz İslam ordusunu çarpışma düzenine koymaya başladı. Sollarında bulunan Ayneyn tepesine 50 kişilik bir okçu birliği yerleştirdi. Abdullah bin Cübeyr'i de onlara kumandan tayin etti. Onlara şöyle dedi. Sizin vazifeniz bize yönelecek süvarileri oka tutarak püskürtmek ve arkamızdan herhangi bir baskın yememize meydan vermemektir. Düşmanı yendiğimizi görseniz de ben size haber göndermedikçe sakın yerlerinizden ayrılmayın. Onların bizi yendiğini, hatta yırtıcı kuşların bizim bedenlerimize saldırdıklarını görseniz de benden haber gelmedikçe yerinizi terk etmeyin. Okçular bu tepede durarak İslam ordusunun arkasından kimsenin gelmesine meydan vermeyecekler, girişimde bulunanları oka tutmak suretiyle püskürteceklerdi. Dolayısıyla Ayneyn tepesi çok önemliydi. Resulullah ordusunu saf nizamına koydu. Ukkaşe bin Mihsan'ı sağ kanada, Ebu Seleme'yi sol kanada, Ebu Ubeyde bin Cerrah'la Sa'd bin Ebi Vakkas'ı öne yerleştirdi. Zübeyr bin Avvam komutasındaki süvarilerden oluşan bir grubu düşman tarafındaki güçlü komutan Halid bin Velid'in karşısına yerleştirdi ve emir verilinceye kadar yerinden ayrılmamasını tembihledi. Hazreti Hamza da öndeki zırhsız askerlerin başındaydı. Resulullah muhacirlerin sancağını Hazreti Ali'ye verdi. Ardından Mus'ab bin Umeyr nerededir diye sordu.
13: Buradayım ya Resulallah.
8: Peygamberimiz diğer sancağı da sen al buyurdu.
13: Emredersiniz.
8: Peygamberimiz İslam ordusuna hitaben şöyle konuştu. Ey insanlar! Muhakkak şimdi siz ödülü ve hazinesi bol olan bir makamdasınız. Bu ödül içinde bulunduğu durumu aklından çıkarmayan, ruhunu sabırla, eminlikle, ısrarla ve gayretle ona adayanlar içindir. Sayıca az olan kişiler düşmanla çarpışmak kendilerine zor geldiği halde gayret eder ve sebat gösterirse Allah onları ferahlığa çıkarır. Çünkü Allah kendisine itaat eden kişilerle beraberdir. Şeytan da Allah'a karşı gelen kişilerle beraberdir. Cihatta sabır ve sebat gösterin. Allah'tan size bu hususta vaat etmiş olduğu mükafatı isteyin. Size emrettiğim şeyleri yerine getirin.
17: Allahu Ekber! Sabredeceğiz! Allahu Ekber!
8: Peygamberimizin Uhud'a savaşmak üzere gittiği tüm Medine'de duyulmuştu. Yahudi mahallelerinde de bu durum konuşuluyordu. Yahudilerden Muhayrık isimli zengin bir alim etrafına kabilesini toplayarak şöyle dedi.
18: Ey kavmim! Vallahi siz Muhammed'in peygamber olduğunu, ona yardım etmeniz gerektiğini biliyorsunuz. Neden savaş için harekete geçmiyorsunuz?
19: Bugün cumartesi günüdür. Biz cumartesi yasağına aykırı hareket edemeyiz. Bugün cumartesi.
20: Olmaz, olmaz.
18: Cumartesi günleri işinize gelen her şeyi yapıyorsunuz. Sizin için cumartesi yasağı diye bir şey kalmamıştır. Muhammed'le anlaşma yapmadınız mı? Şehre dışarıdan bir saldırı olduğunda onun yanında savaşmayacak mıydınız? Anlaşılan sizden bir hayır gelmeyecek. Ben gidiyorum. Haberiniz olsun. Eğer öldürülürsem tüm malım Muhammed'indir.
19: Onca bağ bahçeyi Yahudi olmayan birine mi bırakıyorsun?
18: Evet. ben onun peygamber olduğuna inanıyorum. Siz de inat etmeseniz bu gerçeği görürsünüz. Mülkü bana ait olan 7 bahçe bundan sonra Muhammed'indir. Onları dilediği şekilde kullanır.
8: Muhayrik dediği gibi silahlanarak İslam ordusuna katıldı. Medine'de çocuklar, kadınlar, engelliler ve yaşlılar kalmıştı. Müslüman hanımlardan da savaş meydanına gidenler vardı. Bu insanlar güvenliklerinin sağlanması için sağlam binalara yerleştirildiler. Yaşlarının ileri olması sebebiyle burada bulunan Hüseyl ve Rifa isimli iki sahabi geride kalmaktan dolayı huzursuzdu. En sonunda biri diğerine dedi ki,
1: "Daha ne bekliyoruz? Ömürlerimizden geriye ne kaldı? Birkaç defa yemek yer, bir iki gün daha yaşarsak ne âlâ."
6: "Gönlümden geçenlere tercüman oldu. Burada oturursak ne kazanacağız? Yatağımızda ölmektense savaş meydanında yiğitçe can verelim."
1: "Ah, kalanlara baksana. Çocuklar, kadınlar ve biz. Hadi kılıçlarımızı alıp Allah Resulüne katılalım. Belki Allah bize şehitlik nasip eder."
6: "Hadi o zaman, ne duruyoruz? Hadi."
8: Peygamberimiz eline bir kılıç aldı. Bu kılıcın üzerinde korkaklıkta ar, ilerlemekte şeref ve itibar var. İnsan kaderden korkaklıkla kurtulamaz yazıyordu. Resulullah yüksek sesle, "Bu kılıcı benden kim alır?" diye sordu. Sahabe-i kiramdan pek çoğu onu almak için atıldı.
14: "Ben alırım ya Resulallah.
20: Ben alırım ya Resulallah.
8: Peygamberimizin Hazreti Ömer ve Hazreti Zübeyir gibi yakın arkadaşlarına kılıcı vermediğini fark eden Ebu Dücane şöyle sordu.
14: "O kılıcın hakkı nedir ya Resulallah?"
8: "Onun hakkı," dedi peygamberimiz, "bu kılıç eğilip bükülünceye kadar düşmanla çarpışmandır. Onun hakkı, onunla Müslümanları öldürmemen, kafirlerin önünden de kaçmamandır. Onun hakkı, onunla Allah sana zafer yahut şehitlik nasip edene kadar Allah yolunda çarpışmandır."
14: "O zaman onun hakkını vermek üzere bana ver ya Resulallah."
8: Peygamberimiz elindeki kılıcı Ebu Dücane'ye verdi. O çok cesur bir kahramandı. Savaş meydanlarında üstün başarılar sergilerdi. Uhud gününde de başına kırmızı bir sarık bağlamıştı. O bu sarığı taktığında etrafındakiler, "O ölüm alametini başına taktı. Düşmanları Ebu Dücane'den korksun artık," derlerdi. Kılıcı eline alınca saflar arasında çalımlı bir şekilde yürümeye başladı. Onun bu halini gören peygamberimiz, "Bu yürüyüş böyle bir mekan ve zamanın dışında Allah'ın sevmediği bir yürüyüştür," dedi. Müşrikler de ordudaki son kontrollerini yapıyorlardı. Ebu Süfyan hararetle emirler yağdırıyor, her şeyin kusursuz olmasını istiyordu.
21: "Halit nerede? Halit bin Velid'i çağırın bana."
22: "Beni görmek istemişsin Ebu Süfyan."
21: "Yanıma gel. Şu tepeyi görüyor musun?"
22: "Evet."
21: "Az önce Muhammed oraya adamlarını yerleştirdi. O tepe bizim için çok önemli. Senin görevin o tepeyi göz altında tutmak. Eğer onun ardından atlılarınla dolanabilirsen onları iki ateş arasında bırakırız."
22: "Evet, bunu ben de düşündüm. Gözüm onların üstünde. Savaş boyunca fırsat kollayacağım."
21: "Sen bu yüzden iyi bir kumandansın Halit. Hadi göreyim seni."
8: Savaş meydanı iyice kızışmıştı. Uhud kim bilir nelere şahit olacaktı.
0: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.

çok sevdiği azatlısı Zeyd bin Harise'nin oğlu ve çok sevdiği bir zat olan Ebu Zeyd olarak bilinen Üsame radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah'ın kızı Zeynep babasına "Oğlum ölmek üzere, bize kadar gelir misin?" diye haber verdi. Muhtemelen çok önemli bir konu için toplantı halinde olan Resulullah kızına selam gönderdi ve "Veren de, alan da Allah'tır. Onun katında her şeyin vakti belirlidir. Söyleyin sabretsin ve Allah'tan ecir beklesin." buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Peygamber'in kızı "Allah aşkına söyleyin kendisine ne olur gelsin" diye tekrar babasına haber gönderdi. Resulullah da yanında Sad bin Ubade, Muaz bin Cebel, Übey bin Ka'b, Zeyd bin Sabit ve daha başkaları olduğu halde kalkıp gitti. Çocuğu Resulullah'a verdiler. Onu kucağına oturttu. Çocuk çok sık nefes alıyordu. Hazreti Peygamber'in gözleri yaşla doldu. Bunun üzerine Sad, "Ya Resulallah, bu ne hal?" dedi. Resulullah, "Bu Allah Teala'nın kullarının kalplerine koyduğu bir rahmettir." buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse helal kazancından bir hurma ağırlığınca tasadduk ederse ki Allah ancak helal olanı kabul eder, Allah o sadakayı büyük bir hoşnutlukla kabul eder. Sonra onu sahibi için sizden birinin tayını büyüttüğü gibi özenle dağ gibi olana kadar büyütür.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına birisi geldi ve "Ya Resulullah, ben şu adamı seviyorum." dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Sevdiğini ona söyledin mi?" diye sordu. Adam "Hayır." dedi. "Öyleyse bunu kendisine söyle." buyurdu. Bunun üzerine o zat adama yetişerek "Ben seni Allah için seviyorum." dedi. O da "Öyleyse beni kendisi için sevdiğin Allah da seni sevsin" diye dua etti. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sağ elini temizlik ve yemek yemek için, sol elini de tuvalette temizlenmek ve benzeri kirli işler için kullanırdı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Huzeyfe'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatarken sağ elini yanağının altına koyar, sonra Allahümme kini azabek yevme teb'asu ibadek, Allah'ım kullarını dirilttiğin gün beni azabından koru diye dua ederdi. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağız ve diş temizliği konusunda size çok tavsiyede bulundum. Çünkü ağız temizliği önemli bir iştir buyurmuştur. Ebu Übeyd'in kızı Safiye'nin Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarının bazılarından rivayetine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arrafa, kayıp ya da çalıntının yerini haber veren kimseye bir şey sorup da onu tasdik eden kimsenin 40 gün namazı kabul olunmaz buyurdu. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının 2 rekat sünneti dünyadan ve dünyada olan her şeyden daha hayırlıdır buyurdu. Rıdvan biatında bulunan sahabilerden Ebu Zeyd Sabit bin Dahhak el-Ensari'den radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İslam'dan başka bir din adına bilerek yalan yere yemin eden kimse dediği gibi adına yemin ettiği dindendir. Herhangi bir şey ile kendini öldüren kimseye kıyamet günü onunla azap edilir. Bir kişi sahip olmadığı şeyleri adayamaz. Bir mümine lanet etmek adeta onu öldürmek gibidir.
2: Ebu Hureyre'nin radıyallahu an naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir bedevinin kıyametin ne zaman kopacağını sorması üzerine şöyle buyurdu. Emanet zayi edildiği vakit kıyameti bekle. Bunun üzerine bedevi emanetin zayi edilmesi nasıl olur ya Resulallah diye sorunca Hazreti Peygamber yönetim ehli olmayan kimseye verildiğinde kıyameti bekle buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
2: Affetmek ve hoş görmek. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Allah dilleriyle söylemedikçe ya da fiiliyata dökmedikçe gönüllerinden geçirdikleri şeylerden dolayı ümmetimi hoş görür, hesaba çekmez.

Ebu Abdullah el-Cedeli şöyle demiştir. Peygamberimizin eşi Ayşe'ye Allah Resulü'nün ahlakını sordum. Şöyle dedi. O kötü sözlü ve çirkin ağızlı değildi. Çarşı pazarda bağırıp çağırmaz, kötülüğe kötülükle karşılık vermezdi. Bilakis bağışlayıcı ve hoşgörülü davranırdı. Hazreti Ayşe anlatıyor. Allah Resulü kendisine yapılan bir şeyden dolayı şahsi olarak kimseyi cezalandırmamıştır. Ancak Allah'ın yasaklarının çiğnenmesi durumunda Allah için ceza vermiştir. Abdullah bin Ömer'in anlattığına göre bir adam Hazreti Peygamber'e gelerek "Ey Allah'ın Resulü, hizmetçiyi işlediği bir hatadan dolayı kaç kez affedeyim?" diye sordu. Hazreti Peygamber sustu. Ardından adam "Ey Allah'ın Resulü, hizmetçiyi kaç kez affedeyim?" diye tekrar sordu. Resulullah bu sefer şöyle buyurdu. "Her gün 70 kere." Enes bin Malik anlatıyor. Resulullah bana dedi ki, "Evladım, eğer kalbinde hiç kimseye karşı hile olmadan sabaha ve akşama erişmeyi başarabilirsen bunu yap. İşte bu benim sünnetimdir. Kim benim sünnetimi yaşatırsa beni sevmiş olur. Kim de beni severse cennette benimle birlikte olur." Ebu Hureyre'nin rivayet ettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Sadaka malı eksiltmez. Allah affeden bir kulunun ancak şerefini artırır. Allah için alçak gönüllü davranan kimseyi Allah Teala mutlaka yüceltir. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Siz kolaylaştırıcı olarak gönderildiniz, zorlaştırıcı olarak değil. İbni Abbas'ın rivayet ettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Hoş gör ki hoş görülesin. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Allah satışın, alışın ve borç ödemenin müsamahalı olanını sever.

0: kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabi Atiye bin Urve Es-Sadi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kul günaha girme endişesiyle mahsurlu olmayan bazı şeylerden de sakınmadıkça muttakilerden olamaz. Adi bin Hatim'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir hurmanın yarısıyla da olsa sadaka vererek kendinizi ateşten koruyun. Bunu da bulamazsanız tatlı sözlerle kendinizi ateşten koruyun.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Ali'nin oğlu Hasan radıyallahu anh'ı öptü. O sırada yanında bulunan Akra bin Habis, "Benim 10 çocuğum var. Onlardan hiçbirisini öpmüş değilim," dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona hayretle baktı ve "Merhamet etmeyene merhamet edilmez," buyurdu. Ebu Muhammed Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh anlatıyor. "Vallahi yaşadığım müddetçe gündüzleri oruç tutacağım, geceleri de ibadet edeceğim," dediğimi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme söylemişler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu sözü söyleyen sen misin?" diye bana sordu. "Evet, anam babam sana feda olsun ya Resulallah. O sözü ben söyledim," dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bunu yapamazsın. Bazen oruç tut, bazen tutma. Biraz uyu, biraz da ibadet için kalk. Her ay 3 gün oruç tut. Bir iyiliğe 10 misli sevap verildiği için böyle yapmak ara vermeden oruç tutmak gibidir," buyurdu. "Bundan fazlasını yapabilirim," dedim. "Öyleyse 1 gün oruç tut, 2 gün tutma," buyurdular. "Ben bundan fazlasına güç getirebilirim," dedim. "O halde 1 gün oruç tut, 1 gün tutma. Bu Davud aleyhisselamın orucudur. Ve orucun en ölçülü olanı, diğer bir rivayete göre oruçların en faziletlisidir," buyurdu. "Bundan daha fazlasına gücüm yeter," dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bundan daha faziletlisi yoktur," buyurdu. Allah Resulü'nün söylediği 3 günü kabul etseydim, bu bana malımdan ve ailemden daha sevgili olacaktı. Lakin iş işten geçti.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Üç faziletli mescit.

0: mescitlerin Allah katında en makbul mekanlar ve Allah'ın evleri olduğunu belirtir. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. Ayeti gereği mescitlerin hem maddi anlamda imarına yani inşa ve bakımına, hem de manevi anlamda imarına yani mescide sürekli gidilmesine önem verir ve teşvik eder. Alınların secdeye değdiği, inananlara birlik ve beraberlik şuuru kazandıran mescitlerin her biri çok değerli olmakla birlikte, Allah Resulü şu üç mescit hususunda Müslümanların daha bilinçli davranması gerektiğine dikkat çeker. Ancak üç mescide ibadet maksadıyla gitmek üzere yolculuğa çıkılabilir. Benim şu mescidim, Mescid-i Nebevi, Mescid-i Haram ve Mescid-i Aksa. Yapımı esnasında temeline ilk taşı bizzat Hazreti Peygamber tarafından konulan Mescid-i Nebevi, Yesrib'i Medine'ye dönüştüren, medeniyetle buluşturan özel bir mekandır. Daha ilk günden takva üzerine kurulan bu mescit, Medine'nin kalbinde bir ilim ve irfan merkezi olarak Müslümanlara hizmet etmiştir. Resulullah kendi mescidinde kılınan namazın, Mescid-i Haram dışında herhangi bir mescitte kılınan bin namazdan daha hayırlı olduğunu bildirir. Bu yüzdendir ki cennet bahçelerinden bir bahçe diye nitelediği eviyle minberi arasındaki alanda namaz kılabilmek için inananlar adeta birbirleriyle yarışırlar. Bununla birlikte Mescid-i Nebevi'ye yapılan yolculuk, Hazreti Peygamber'i göremeyen sonraki nesillerin onun mübarek kabrini ziyaret ederek teselli bulmalarına da vesiledir. Yeryüzünde bilinen en eski mescit, Müslümanların kıblesi Mescid-i Haram, müminler tarafından giderek artan bir ilgiyle asırlardır ziyaret edilen en faziletli mescittir. Yoluna gücü yetenlerin onu ziyaret ederek hac ibadetini ifa etmesi, Yüce Allah'ın kulları üzerindeki hakkıdır. Onu ziyareti engellemek ise büyük günahtır. Allah Teala'nın emniyetli ve saygın bir mekan kıldığı Mescid-i Haram'ı ziyaret geleneği, oğlu İsmail aleyhisselamla birlikte Kabe'yi inşa eden Hazreti İbrahim'den sonraki nesillere kalan en güzel mirastır. Asırlardır Müslümanlar gece gündüz demeden, günün her saatinde Mescid-i Haram'ın feyzinden istifade etmeye ve Allah'a layık daha iyi bir kul olmaya gayret gösterirler. Dünyanın her yerinden hac ibadeti için gelen farklı ırk, dil ve renkteki müminler, Mescid-i Haram'da birlikte Allah'a kulluk etmenin mutluluğunu ve heyecanını yaşarlar. Allah Resulü'nün ziyaret edilmesini teşvik ettiği son mescid, Mescid-i Aksa, mukaddes ev Beytül Makdis'tir. Hazreti Süleyman'dan yadigar kalan bu kutsal mescid, Müslümanların ilk kıblesidir. Hazreti Peygamber Miraç'a çıkmadan önce geceleyin Mescid-i Haram'dan çevresi mübarek kılınan Mescid-i Aksa'ya getirilmişti. Orada Hazreti İbrahim, Hazreti Musa ve Hazreti İsa'nın da aralarında bulunduğu önceki peygamberlere namaz kıldırmıştı. Önceki ümmetlerin kıblesi olarak geçmişten emanet alınan ve İslam kültüründe çok daha değerli bir konuma yükselen Mescid-i Aksa bugün yalnız bırakılmıştır. Hazreti Ömer, Selahaddin Eyyubi ve Osmanlılar zamanında huzurla ibadet edilen, ecdadımızın hacca ve umreye giderken uğramayı ihmal etmedikleri bu mukaddes emanete sahip çıkılamamış, hak ettiği değerden uzak kalmıştır. Bir zamanlar içerisinde eda edilen namazların huşuyla dökülen gözyaşları artık zulüm, baskı ve çaresizlikten duyulan acı ve üzüntü nedeniyle dökülmektedir. Mescid-i Nebevi, Mescid-i Haram ve Mescid-i Aksa, her biri peygamberler tarafından inşa edilen ve bize miras kalan çok kıymetli üç emanettir. İslam'ın en kutsal mescitleri olan bu özel mekanların ayrıcalığının farkında olmak ve onları hem maddi hem de manevi bakımdan mamur kılmak ve ayakta tutmak Müslümanlar olarak hepimizin sorumluluğundadır. Allah'ın mescitlerinde cemaatle kılınan namazların, evde tek başına kılınan namazlardan sevap açısından üstünlüğüne dikkat çeken sevgili Peygamberimiz, Mescid-i Nebevi, Mescid-i Haram ve Mescid-i Aksa'da kılınan namazların da evde ya da diğer mescitlerde kılınan namazlardan daha faziletli olduğunu zikretmiştir. Onun teşviki doğrultusunda her Müslümanın imkan elde ettiği takdirde bu üç güzide mescidi ziyaret edip ibadetlerinin sevabına nail olabilmesi duamızdır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Adamın biri sevgili peygamberimizin huzuruna gelerek hem sevap hem de

0: Şöhret için savaşan bir adam hakkındaki görüşün nedir? Bu adam ne kazanır diye sorunca Hazreti Peygamber hiçbir şey kazanamaz cevabını verdi. Ancak adam ısrarla sorusunu 3 defa tekrarlamış. Bunun üzerine Hazreti Peygamber hiç şüphe yok ki Allah ancak samimi bir şekilde ve kendi rızasını kazanma niyetiyle yapılan ameli kabul eder buyurarak karşılık verdi. Yine başka bir sefer Efendimiz'e ey Allah'ın Resulü, bir adam ganimet için savaşıyor, bir başkası meşhur olmak için savaşıyor, bir diğeri ise gösteriş için savaşıyor. Allah yolunda savaşan kimdir diye sorulmuş, Peygamber Efendimiz, kelime-i tevhidi en yüce kılmak için savaşan kimse Allah yolundadır cevabını vermişti. Sevgili Peygamberimiz, sadece sürüsüyle ve tabiatla baş başa olduğu halde namazını ihmal etmeyip güzelce eda eden bir çobanın mazhar olduğu ilahi iltifatı şöyle dile getirmektedir. Rabbiniz der ki, şu kuluma bir bakın, sırf benden sakınarak ezanını okuyup namazını kılıyor. Ben de onu affettim ve cennetime koydum.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu Kur'an'ı sürekli okuyun ve ezberlerinizi tekrarlayın. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki Kur'an'ın hafızadan uçup gitmesi devenin bağından kurtulup kaçmasından daha hızlıdır buyurmuştur. Ebu Hureyre ve Ebu Said el-Hudri'nin radıyallahu anhuma naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir topluluk Allah'ı zikretmek için bir araya gelirse melekler onları kuşatır. Rahmet onları sarar ve üzerlerine sekinet, huzur iner. Allah yanındakilere, meleklere onlardan övgüyle söz eder. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet edinceye, namazı dosdoğru kılıncaya, zekat verinceye kadar insanlarla mücadele etmekle emrolundum. İnsanlar bunları yaparlarsa, hukukun gerektirdiği dışında canlarını ve mallarını güvence altına almış olurlar. İç yüzlerinin hesabı ise Allah'a kalmıştır. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayında diğer aylardakinden daha fazla ibadet ederdi. Ramazan'ın son 10 gününde ise kendini ibadete diğer günlerden daha fazla verirdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse evinde güzelce temizlenir de Allah'ın farzlarından birini eda etmek maksadıyla onun

0: mescitlerinden birine giderse, attığı her adımdan biri bir günahını siler, diğeri de onu bir derece yükseltir.
1: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da. Kırk hadiste iyilik.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: Men senne fil islami sunneten haseneten felahu ecruha ve ecru men amile biha ba'deh. Min gayri en yenkusa min ucurihim şey. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء.
2: Kim İslam'da güzel bir davranışa öncülük ederse, hem kendi yaptığının sevabını, hem de kendisinden sonra o işi yapanların sevaplarını alır. Üstelik onların sevaplarından da bir şey eksilmez. Kim de İslam'da kötü bir davranışa ön ayak olursa, hem kendi günahını hem de kendisinden sonra onu yapanların günahını alır. Yine onların günahından da bir şey eksilmez. Medine'de bir öğle vakti, üstlerinde perişan kıyafetlerle Mudar kabilesine mensup fakir adamlar mescide girdi. Onların bu hallerinden etkilenen Allah Resulü, namazdan sonra orada bulunanları Allah'tan sakınmaya ve ahiret için hazırlığa teşvik etti. Akabinde sahabileri fakir zengin ayrımı yapmadan bu adamlara yardım etmeye çağırdı. Dindar ve dirhemi olanlar paralarıyla, evde elbisesi olanlar giyecek yardımıyla geldi. Bu çağrıya kayıtsız kalmayan sahabe, mescidin ortasında iki kocaman yiyecek ve giyecek yığını oluşturdu. Bu manzara karşısında Allah Resulü, hayırlı bir işe öncülük etmenin faziletine dikkat çekti. Allah Resulü'nün bir dediğini ikiletmeyen sahabe, hayra, iyiliğe öncülük etmek için adeta yarıştı. Bu hadis, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem, hayırda önce olduğunu biz ümmetine gösteren bir hadistir. Bu anlatıma göre, insan kendi iyiliklerine karşılık sevaplar kazandığı gibi, başkalarının iyilik yapmasına önce olursa, onların sevabından da kazanabilir. Hayırda ve iyilikte önce olanlar, bunun en güzel örneğidir. Bir kişinin zaman yetersizliğinden ve insan olmanın sınırlılığından dolayı, her iyiliği bizzat kendisinin yapması mümkün değildir. Böyle durumlarda, bir mümin bilgisiyle, bedeniyle ve malıyla diğer müminlere iyilikte öncülük edip, yol göstererek, o amelleri işlemiş gibi sevap kazanabilir. İnsanlık tarihi boyunca iyi çığır açanlar hep hayırla anılırlar ve tarihe isimleri güzel bir damga olarak vurulur. Nitekim Allah, kim iyi bir işe aracılık ederse onun da o işten bir nasibi olur. Kim kötü bir işe aracılık ederse onun da ondan bir payı olur. Allah her şeyi gözetleyicidir buyurmuştur. Ayete göre iyiliğe öncülük eden iyi karşılık alacak, kötülüğe öncülük eden kötü karşılık alacaktır. Bu pay hem bu dünyada hem de öteki dünyada verilecektir. İslam, müminin iyilikte önce olmasını istemektedir. Aynı zamanda İslam kötülük etmeyi, kötülükte yardımlaşmayı, kötülüğe göz yummayı ve kötülükte önce olmayı da yermiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetinin iyilik konusuna gösterdiği hassasiyeti, kötülüğün giderilmesi konusunda da göstermesini istemiştir.
1: Kırk hadiste iyilik.

0: Maden. Alemlerin efendisi ömrünün son yılında hacca niyet etmişti. Onun hacca gideceğini duyan tüm müminler Medine'ye akın etmeye başladı. Günler süren hazırlıklar bitti ve Mekke'ye doğru hareket edildi. Yolda katılanlarla birlikte Müslümanların sayısı 100 bine yaklaşmıştı. Mekke daha önce böyle bir kalabalık görmemişti. Günler süren yolculuk esnasında hacılar yanlarında taşıdıkları azıklarından başka bir yiyeceğe sahip değillerdi. Peygamberimizin ve ailesinin azığını da Hazreti Ebubekir kendine ait bir deveye yüklemiş ve bir hizmetçisini bu devenin bakımıyla görevlendirmişti. Derken ne olduysa hizmetçi deveyi kaybetti. Peygamberimizin yol boyu yiyeceği azık kaybolmuş, Hazreti Ebubekir mahcup olmuş, bunu nasıl telafi edebileceğini düşünerek deveyi kaybeden hizmetçiye son derece hiddetlenmişti. Peygamberimiz onu sakinleştirdi. Durumdan haberdar olan Sa'd bin Ubade ve oğlu Kays, erzak yüklü bir deveyle Resulullah'ın huzuruna geldiler. Sa'd bin Ubade, Medine'nin iki büyük kabilesinden biri olan Hazreç'in lideriydi. Medine'ye geldiklerinden beri Müslümanlara kol kanat geren ve onları destekleyen Ensar'ın ileri gelenlerindendi. Resulullah onu, o da Resulullah'ı çok severdi. Sa'd bin Ubade olanları duyduğunu söyleyerek yularını tuttuğu deveyi peygamberimize sundu. Allah Resulü'nden kayıp devenin yerine bu deveyi kabul etmesini rica etti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok duygulanarak, "Ey Sa'd, Medine'ye hicret ettiğimizde bize yaptıkların sana iyilik olarak yetmez mi?" dedi. Sa'd bin Ubade, canından çok sevdiği Allah'ın elçisine muhabbet dolu gözlerle bakarak, "Minnet Allah ve Resulü nedir? Vallahi malımızdan aldıkların bizim için almadıklarından daha hayırlıdır," diye cevap verdi. Bu samimi sözlerden sonra Peygamberimiz şöyle dedi, "Sana müjdeler olsun Sa'd, kurtuluşu hak ettin, insanın ahlakı, tabiatı Allah'ın elindedir. O dilediği kimseye iyi bir huy verir. Görünen o ki Allah Teala sana da güzel bir ahlak bahşetmiştir." Sa'd bin Ubade kavmi arasında çok sevilen bir zattı. Peygamberimizin bu iltifatına mazhar olduğunu duyan Ensar'ın hatibi olarak bilinen Sabit bin Kays araya girdi ve Sa'd bin Ubade hakkında şöyle dedi. "Ey Allah'ın elçisi, Sa'd İslam'dan evvel cahiliye devrinde de liderimizdi ve kıtlık zamanlarında bizi doyururdu." Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. "İnsanlar madenler gibidirler. Cahiliye döneminde iyi olanlar, Müslüman olduktan sonra da iyi olurlar. Yeter ki İslam'ı tam olarak kavrasınlar."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hadis Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin el-Emin. Rabbena atina min ladunka rahmeten ve hayyi' lana min emrina rashada. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazu Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm komşu hakkı. Sıradaki hadisimiz 306 nolu hadis. ve anhu, yine ondan, yani Hazreti Ebu Hureyre'den, enne Resulallahi sallallahu aleyhi ve selleme kâle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki, men kâne yu'minu billahi vel yevmil âhir. Kim Allah'a iman ediyorduysa, kim ahiret gününe iman ediyorduysa, yani gelip de ben Allah'a iman eden bir kimseyim, ahirete iman eden bir kimseyim, bu ikrar ile yaşayan bir kimse, yani bunu bugün başlatmış olandan söz etmiyoruz, böyle yaşıyor, bu ikrar üzere hayatını sürdürüyor, o zaman فَلَا يُؤْذِي جَارَهُ, komşusuna eziyet etmesin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir kimse ve bu imanı üzere bir hayat kurmuş, hayatını böyle yaşayan bir kimse, var eden yegane bir ilahın gökleri yeri var ettiğini, hayatı insanları var ettiğini, ecel tayin edip vakti gelince hepimizi öldürdüğünü, huzuruna çıkıp hayatımızı muhasebe edeceğini ve bizler hakkında ahirette hüküm vereceğini, iyilerin cennete, kötülerin cehenneme gideceğini, tüm bunları bilen bir kimse. Bu bir perspektif, bu bir hayata bakış açısı. Eğer bu bakış açısına sahipse bir kimse, kalkıp komşusuna eziyet etmez, etmesin de. Peki kim komşusuna eziyet eder? Hayatın bir sahibi, Allahu Zülcelal Hazretlerini tanımayan, hayatın geçici bir süreç olup ahirete açıldığı gerçeğini göz ardı eden, hep burada yaşayacakmışçasına hayatı öncelemiş, ona toz bile kondurmak istemiyor. En küçük bir aksiliğe tahammülü yok. En ufacık şeyini başkalarıyla paylaşmaya yanaşmıyor. Böyle bir kimsenin komşusuyla olan çoğu etkileşiminden arıza çıkacağını rahatlıkla kestirebiliriz. Çünkü diğer gamlı olmaz, empati kuramaz, paylaşımcı olamaz, uğrunda rızasını umduğu ve zaten bırakıp gideceği bu dünya hayatını onun rızası uğrunda harcamayı, fedakarlık etmeyi göze alamaz. O yüzden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a ve ahirete olan iman ile komşularımız ile olan ilişkimiz arasında bağlantı kurdu. Madem böyle bir imanınız var, madem hayatı geçici, ahirete açılan bir süreç olarak görüyorsunuz, komşunuza eziyet etmeye hangi saik, hangi sebep, neden olabilir ki? Neyi paylaşamıyorsunuz? Bir insan niçin komşusuna eziyet eder? Niçin onu rahatsız eder? Niçin ona kötülük eder? Niçin ona rahatsızlık vermekten zevk alır? Bunların hepsi şeytanların insanları ifal ettiği süreçlerde gelişir. Böyle kimseler Cenab-ı Hakk'a ve onun Resulüne kulak vermek yerine şeytanların dürtülerine kulak verirler. Ve dolayısıyla da çevrelerindeki insanları huzursuz ederler. Buradan çıkmanın yolu imanı tazelemek, Allah'a olan bağlılığımızı yenilemek, hayatın sahibi ve maliki olarak bizi yaratmış ve öldürecek olan, bir süreliğine yaşatıp huzuruna alacak olan Cenab-ı Hak ile irtibatımızı kuvvetlendirmek, imanımızı ameli salihler üzerinden, başta namaz olmak üzere, ayaklarını yere basacak şekilde hayatımızda görünür kılmak ve sonra beklentimizi, gelecek hayallerimizi, arzularımızı ahiret odağında toplayabilmeye çalışmak, işte o zaman diğer insanlarla ve özellikle komşularımızla olan ilişkilerimizde sağlıklı davranışlar sergileyebiliriz. Yoksa hayata seküler bakan kimselerin kendilerini böylesi davranış bozukluklarından kurtarmaları mümkün değildir. Çünkü onlar şeytanların güdümüne girerler. Şeytanlar da onları daha muhteris, daha tutkulu, daha tamahkar

olmaya dönük duygularını köpürtecek ve onları çevrelerindeki insanlar ile problemli hale getirmeye çalışacaklardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sözlerine şöyle devam ettiler. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Yine kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa, bu imanı üzere yaşıyorsa, فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ O zaman misafirine ikramda bulunsun. Yine paylaşım esaslı bir davranış biçimi. Bu kez yemek ikram eden, yiyecek ikram eden, çay ikram eden, misafirini ağırlayan bir kimseden söz ediyoruz. Bunlar toplumda hayatın içerisinde sevginin yayıldığı ve çoğaldığı süreçler. Ve buna bağlı olarak mutluluğun, neşenin ve zevkin çoğaldığı süreçler. İnsanların ellerine geçen şeyleri birbirleriyle paylaştıkları ve yaşadıkları süreçler. Halbuki şeytan bunları biriktirmeyi, başkalarıyla paylaşmaktan kaçınmayı, üst üste koyup yığmayı, hatta kendinden bile esirgemeyi öğütleyen bir ruh haline davet eder. Böylece kişi kendi içerisine kapanır. Kapandıkça da yalnızlaşır, yalnızlaştıkça da karamsar hale gelir. Sonra yıllar sonra ölümüne doğru o yığıp biriktirdikleriyle baş başa kalır ve öylece hayattan ayrılır. Geride biriktirdiği bir yığın sevgisizlikten başka bir şey değildir. O yüzden Allah'ın Resulü, elinizde olan şeyleri başkalarıyla paylaşın. Siz yediğiniz gibi başkalarıyla da paylaşın, onlar da yesinler. Hatırlarsanız önceki bir sohbetimizde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir et suyu çorbası yaparken ilave konulacak bir miktar suyla bunu komşuyla paylaşmayı öğütlemişti. Maliyeti az ama gayesi ve kazanımı çok bir formül bu. Ucunda Cenab-ı Hakk'ın rızası ve sonrasında onun rahmetinin bir tecellisi olarak yüreklerde karşılık bulan sevgi. Bunun anahtarı bu paylaşımdan geçiyor. Evine davet eden, iş yerine davet eden, ikramda bulunan, yemeğini aşını paylaşan, çayını, çorbasını diğer insanlar ile aynı sofrada yemekten haz alan bir anlayıştan söz ediyoruz. Bunu yaparken de gözünü ufka, yücelere dikmiş, Cenab-ı Hakk'ın rızasını umuyor. İşte Allah'a ve ahiret gününe imanın dünyanın içerisine, sokağına, çarşısına, iş yerine, hanesine indirildiği vakit nasıl semeresini vermeye başladığını, nasıl sonuç vermeye başladığını gördüğümüz yerdeyiz. Ama Allah'a ve ahiret gününe olan iman, hayata bakış açımızda, kararlarımızda, davranışlarımızda etkili olmaktan uzak kalırsa, o zaman çarşıda, pazarda, iş yerinde, hanede bu türden dost meclislerini göremeyiz. İkram eden, paylaşan cömert insanlar kaybolur, yerine bencilleşmiş, sevgisiz kimseler gelir. Ve bu sevgisizlik o kadar ilerler ki, gün gelir, baba ile evladı birlikte yedikleri bir yemekten sonra herkes hesabını kendisi öder. Bir aile varıp bir yerde yemek yemişler, herkes kendi hesabını ödüyor. Sevginin ve ilahi rahmetin hayatlarından çekildiği batılı seküler toplumlardaki gelinen tablo bu. Buna elbette özenmiyoruz. Allah'a imanın ve ahirete imanın davranışlarımızda egemen olmasını diliyoruz. Kararlarımıza yön vermesini arzu ediyoruz. Merhametin ve sevginin hayatın içerisinde bireyleri birbirine bağlamasını ve bu bağlantının ucunda Cenab-ı Hakk'ın rızasına doğru yol almasını umuyoruz. Geride hiç kimsenin kalmadığı bu hayattan hoş ve güzel erdemli davranışlar ile amel defterimizi doldurup böylece Cenab-ı Hakk'ın

huzuruna varmayı diliyoruz. Zaten bize kalmayacak olan şeyleri kendimize özgüleyip yığıp yığıp biriktirip sonra da bedbaht bir şekilde onlardan ayrılmayı ve hayatımızı böylece karartmayı elbette ki istemeyiz. O yüzden Allah'ın elçisine kulak verip Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir esas ile hayata bakmayı ve hayatı bu çerçevede ele almayı ve böyle görmeyi becerebilmeliyiz. Bunu becerdiğimizden emin olmak için de dönüp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu bahsettiği hususları birer gösterge olarak kendimizde yoklamalıyız. Paylaşabiliyor muyum? İkram edebiliyor muyum? Komşumun hakkına, hukukuna riayet edebiliyor muyum? Onun ricasına, arzusuna, destek beklentisine, yardım isteğine Allah rızası için koşabiliyor muyum? Malımdan, vaktimden, zamanımdan onlar için fedakarlıkta bulunabiliyor muyum? Yediklerimi, içtiklerimi onlarla paylaşabiliyor muyum? Allah rızası için bunları başarabildiğimizde o zaman iyi bir merhaleye adım attığımıza dair ümit var olabiliriz. Yoksa henüz daha işin başındayız demektir. Devamla Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Yine kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa, bu hal üzere olduğunu ikrar ediyor, ben böyleyim, ben iman üzereyim, ahirete iman ediyorum. Söze gelince böyleyse, o zaman davranışa gelince de şöyle olsun. Kurulan ilişki bu, Resulullah'ın ifadesinde. Ve dikkat edilirse başından beri hep bu bağlantıyı kurdu. Allah'a ve ahiret gününe imanını ikrar ediyor, böyle olduğunu iddia ediyorsa, bu ahit tarafı, bu teorik taraf, bu iddia tarafı, diğer taraf ise eylem tarafı. İmanın hayata indirildiği, davranışlara yansıtıldığı, uygulamaya geçirildiği tatbikat tarafı. Resulullah'ın bu ifadelerinde bunları rahatlıkla gözlemleyebiliyoruz. Bu son ifadesi de böyle. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Kim de Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa فَلْيَقُلْ خَيْرًا O zaman ya hayır konuşsun اَوْ لِيَسْكُتْ yahut sussun. Bu kez çıktılarımızdan en önemlisi olan söz çıktığımıza Resulullah konuyu getirdi. Çünkü insanın çıktısı ya eylemdir, bir şeyi yapar, icra eder, gerçekleştirir, ya söylemdir, bir şeyi konuşur, ifade eder, dile getirir. Bir de takrirden söz edilebilir. Bunların yanı sıra gördüğü ama ses çıkarmadığı durumlarında insan bir parçasıdır. Onayladığı kabul edilir. Dolayısıyla oradan da insanın bir mesuliyeti olur. Dolayısıyla bunu da eklersek insanın toplamda 3 çıktısı var diyebiliriz. Ama bunlar içerisinde söz ve fiil tabii ki en önemlileri. Şimdi Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem söz boyutuna işi getirdi. Ne konuştuğumuz, ne söylediğimiz, neyi dile getirdiğimiz çok önemli. Bunlardan mesulüz. Allah Azze ve Celle'ye hesabını vereceğiz. O yüzden Resulullah buyurdu ki Allah'a ve ahiret gününe imanı olduğunu söyleyen bir kimse o zaman ağzından çıkanlara dikkat etsin. Böyle bir kimse her şeyi konuşamaz. Böyle bir kimse sözü gelişi güzel ortaya atamaz. Şunu bunu rahatsız edecek şekilde, falancanın filancanın hukukuna girecek şekilde, gıybet ederek yahut iftira ederek konuşamaz. Ağzından çıkan sözün doğru yerli yerince hakkı ifade etmesine dikkat eder. Başta Cenab-ı Hak hakkında ileri geri konuşamaz. Çünkü Cenab-ı Hak اَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ Yoksa siz Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri mi konuşuyorsunuz? Dolayısıyla sözümüz bildiklerimizin sonucu olmalı. Bilmediğin şey hakkında ne diye öyle konuşup durursun?
pek çok yargıda bulunuyorsun ama o yargıda bulunduğun konular hakkında yeterince bilgin yok. Pek çoğu isabetsiz yargılar bunlar. Ben de çok iyi bilmiyorum ama deyip bir dünya yargıda bulunuyorsun. Bazısı da var ki bilmediğini de saklı tutar, çok iyi biliyormuşçasına o konular hakkında yargılarda bulunur, keskince hem de. Resulullah da diyor ki, senin Allah'a ve ahiret gününe imanın yok mu? Varsa o zaman ağzından ne çıkıyor, buna dikkat edeceksin. Başta Allah Azze ve Celle hakkında, ilme dayanmayan, Cenab-ı Hak dedi ki, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًا وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ. Ne ilme dayanıyor, ne kitaba dayanıyor, ne bilgiye dayanıyor. Bilmediği şeyleri Allah hakkında tartışıp duruyor. Bunlar büyük mesuliyet gerektirir ve bunların ciddi sonuçları olur. Sözdür, ne olacak en fazla dememeliyiz. Söz bir insanın akıbetini karartabilir. Keburat kelimeten tahrucu min afvahihim. Cenab-ı Hak dedi ki, ağızlarından çıkan bir kelime, min efvahihim, küçücük mini minnacık ağızları, oradan çıkan bir kelime, tekadu semavatu yetefattarna minhu, gökler parça parça dökülecek gibi oluyor o kelimenin tesiriyle, ve tenşakkul ardu, yer yarım yarım yarılacak gibi oluyor o kelimenin tesiriyle, ve tehirrul cibalu hadda, dağlar yere serilecek, hem zemin olacak gibi oluyor. Şu koca dağlar yürüyüp yere uzanmak istiyorlar o kelimenin tesiriyle. Dolayısıyla ağzımızdan çıkan bir kelimenin, hele hele Cenab-ı Hak hakkında olursa, eğer gerçeği yansıtmıyorsa felaketimiz olabileceğini asla hatırımızdan çıkarmayalım. Aynı şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında da konuştuklarımızın gerçeği yansıtmaması durumunda yine felaketimize yol açabilir. Allah'ın Resulüne iftira öyledir. Allah'ın Resulüne saygısız bir ifade öyledir. Cenab-ı Hak dedi ki, وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ. Birbirinize seslenircesine bir ifadeyle ona seslenmeyin. Ne olur? اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. Bütün amelleriniz an itibariyle iptal edilir. Hiç farkında bile olmazsınız. Yutan eleman sıfır gibi bir durum. Ağızdan çıkan o saygısız bir ifade, kişinin bütün iyiliklerini yutabilir, boşa çıkarabilir. Şuraya bakın, ağzımızdan o küçücük dudaklarımızın oluşturduğu o halkadan çıkan ses, somut bir dünya çaba ve gayretle ortaya koyduğumuz fiillerimizi yok ediyor. Onları silip süpürüyor. Ve gelelim insanlara. İnsanlar hakkındaki konuştuklarımız da öyledir. Onlara iftira ederek yahut gıybetlerini yaparak bütün sermayemizi tüketiriz. Daha önceki bir sohbetimizde konu etmiştik. Allah'ın Resulü, siz iflas eden kimdir bilir misiniz diye sormuştu. Adam pek çok namaz kılmış, hacca gitmiş, umresini yapmış, oruç tutmuş ama Allah'ın huzuruna وَقَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَدْ سَبَّ هَذَا, şuna kötü konuşmuş, ötekine hakaret etmiş, berikinin gıybetini etmiş olarak çıkıp gelir ve bütün iyi amellerini, o kimselerin haklarını öderken hepsini kaybeder. Dolayısıyla ağzımızdan çıkanların bizi helak edebileceği, akıbetimizi karartabileceği endişesiyle ciddiye alınması lazım. Basite almak kişiyi bu hususta hata yapmaya sevk eder. اِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُنَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنَا. Cenab-ı Hak dedi ki, başkalarından duyup ağzınıza alıyordunuz ve kendi dillerinizle bu kez bunu başkalarına ifade ediyordunuz ve bunu basit bir şey yapıyoruz zannediyordunuz. وَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظ۪يمٌ. Halbuki bu Allah'ın katında muazzam bir şeydir.
çok büyük bir şey. Şundan bundan duyduklarını berikine ötekine aktarıp dururken ben ne yaptım ki sadece? Duyduklarımı başkalarıyla paylaştım. Kabilinden bir sorumsuzluk ile hafife aldıklarımız bile Allah'ın katında muazzam karşılık buluyormuş. Dolayısıyla hangi boyutuyla ele alırsanız alın, ister Allah hakkında, ister Resulullah hakkında, ister diğer insanlar hakkında asla ağzımızı, dilimizi ve konuştuklarımızı sorumsuz bir şekilde yaşamaya devam edemeyiz. Bu bakımdan dilimizle işlediklerimizin hiçbir boyutta mesuliyet dışında kalmadığına tanık oluyoruz. O yüzden Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem başka bir rivayette ağzına işaret ederek bununla ilgili kim bana güvence verebilir? Ben de ona cennetle ilgili güvence vereyim. Yani kim ağzına muhayyit olabilir, ağzını koruyabildiğini, konuştuklarını dikkatlice kimsenin hukukuna girmeden, başta Allah'ın ve Resulünün ve insanların hukukuna dikkat ederek ifade etmeye çalıştığını kim söyleyebilir? Ben de ona bu çaba ve gayretinin cennetle sonuçlanacağına dair müjdeyi vereyim. Buna benzer bir rivayet hatırlıyorum. Dolayısıyla hafif ve basit ve sorumluluğu düşük bir olaydan bahsetmiyoruz. Sorumluluğu yüksek bir hadiseden bahsediyoruz. Kim bilir çoğu insan ahiretten baktığı zaman dünyadaki kaybedişini şu diliyle işledikleri üzerinden görecek. O yüzden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu rivayetin sonundaki bu öğüdüne dikkat çektiği hususa son derece eğilmek zorundayız. Ve Allah'ın Resulü bunu imanla ilişkilendirdi. Elbette bizler de müminleriz. Elbette bizler de bu geçici yaşadığımız dünyadan özlemle umduğumuz ve beklediğimiz Allah'ın cennetine ve mağfiretine doğru yol almak istiyoruz. O zaman biz de ne konuştuklarımıza dikkat etmeliyiz. Allah'ın Resulü'nün ifadesiyle konuşacaksak ya hayır konuşacağız, فَلْيَقُلْ خَيْرًا yahut susacağız, konuşmayacağız. Söyleyeceğimiz sözün hayır olup olmadığını önden bir tartacağız. Bu hayır değil dediğimizde bundan vazgeçip susacağız. Cenab-ı Hak bize bunu yapabileceğimiz ve bunu çok hızlı, ışık hızından bile çok daha hızlı yapabileceğimiz bir sistem nasip etmiş. İnsan beyni bunun hayalini kurmayı, tasavvur etmeyi, bu sözü söylediği takdirde kim incinir, kim incinmez, etrafta kime nasıl etki eder, bunları zihninde tasavvur etmeyi, yeni deyimle simüle edebilmeyi ve bunları çok çabuk bir biçimde sonuçlandırabilecek bir potansiyel vermiş. Ki bunu yapalım. Baktık ki bunu ben söylemiş olursam falanca incilir, filanca hakkında kötü olur, ötekine şöyle dokunur. En iyisi ben bunu söylemeyeyim. Kimseyi incitmeye hakkım yok. Hepimiz kusurlu ve yanlışları olan, günahları olan kimseleriz. Gıybetini etmeyeyim diye konuşacağımız sözlerin öncesine böyle bir filtre koyar isek ve bunu Cenab-ı Hakk'ın rızası için hayatımızda kendimizi zapt etmek ve kontrol edebilmek adına yapmak üzere prensip olarak edinir isek sonuç alabiliriz. Ama söylediklerin önüne hiçbir filtre koymamış, ağzına geleni konuşuyor, aklına geleni dışa vuruyor, bazen iftira ediyor, bazen yaralıyor, bazen tahkir ediyor, bazen küçük görüyor. Yeter ki etrafındakileri gülümsetsin, yeter ki etrafındakileri kahkahaya boğsun diye ağzının tabiri caizse ayarı olmayan kimseler Allah'a ve ahirete dair imanlarının henüz ağızlarına gem vuramadığı kimselere dönüşürler. Böyleleri belki insanlar nezdinde sempatik bulunabilir, eğlendirici, hoş vakit geçirici kimseler olarak ilgi toplayabilirler.

0: Ama gerçek şu ki Allah Azze ve Celle katında bunlar değersiz ve kötü kimselerdir. Önemli olan insanların ilgisini çekebilmek mi, yoksa Cenab-ı Hakk'ın rızasına kavuşabilmek mi? Biz hayatı tam da bu tercihimizi ortaya koymak için yaşıyoruz. Konuştuklarının bir marci olmayan kimseler, sağdan soldan tıpkı yola çizilmiş şeritler gibi, Allah'ın, Resulünün ve diğer insanların haklarına tecavüz etmemek ve yolu ihlal etmemek üzere istikametleri olmayan kimselerdir. Bir sağa kırarlar, bir sola kırarlar, bir karşıdan gelen araçların önüne atlarlar. Çoğu zaman yoldan çıkarlar, savrulurlar, pek çok araca çarparlar, takla atarlar ve akıbetleri felaket olur. Bunlar ilerleyemezler. Dolayısıyla insanın hem davranışlarında hem de sözlerinde sağlı, sollu şeritleri olmalı. Konuşabildikleri ve konuşamadıkları, yapabildikleri ve yapamadıkları kırmızı çizgileri olmalı. Yol istikamet üzere alınır. Hedefe, gayeye ve sonuca götüren sırat-ı müstakimin şeritleri vardır. Kişi bunlara dikkat ederek ilerler. Yoksa ne konuştuklarında hakkı batılı önemsemeyen, ne yaptıklarında helali, haramı, doğruyu, yanlışı ciddiye almayan kimseler, fasit bir dairenin içerisinde hayatlarını geçirirler. O yüzden Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bu koşullu ifadelerinin her birinde Allah'a ve ahirette iman etmekten söz etti. Allah hayatın sahibi ve yine Allah-u Zülcelal Hazretleri bize vaat ettiği ahiretin sahibi. Yolculuğumuz dünyadaki hayattan başlayan ve ahiretteki sonsuz hayata doğru ilerleyen bir süreçtir. Ve bu ancak kontrollü olarak gerçekleşebilir. Hayatımız üzerinde ve bu yolculuğumuz üzerindeki bu kontrolümüzü Cenab-ı Hakk'a duyduğumuz sorumlulukla yaşayabiliriz. Onun sevdiği ve rızasına uygun olan davranışlar ve sözler makbul olanlardır. Onun rızasına uygun olmayan davranışlar ve sözler ise makbul değildir. Bunlardan uzaklaşmalı, bunları terk etmeliyiz. İleri geri konuşmazsak, şunu bunu gıybet etmezsek, boş boş gevezelik yapmazsak, kimseyle muhabbetimiz kalmaz sanırsak, şeytanın ardına düşmüş oluruz. Elbette latifeler yapmanın, güzel hoş espriler yapmanın da kimsenin hukukuna girmeden, batıla ve yanlışa bulaşmadan da bir yolu vardır. Biz bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendisinde görüyoruz. O espri yapmayan, hoş muhabbetten nasibi olmayan biri değildi. Aksine ortamı neşeli ve zevkli bir kimseydi. Ama bunu yaparken insanların haysiyetlerine ve kişiliklerine ilişerek yapmıyordu. Hakkı öğütleyeceği zaman bile bir kimse şöyle yaparsa, bir kimse böyle yaptığında şeklinde bunu şahıslardan arındırarak, kimseye dokundurmadan ifade etmeye çalışıyordu. Çünkü hak her halükarda haktır. Buna söz üzerinden dahi ilişmek doğru değildir. O yüzden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, eğer Allah'a ve ahiret gününe imanınız varsa, bu hususta ikrarınız var ise, kendinizi böyle tarif ediyorsanız o zaman sözlerinize dikkat edin. Ya hayır konuşun yahut susun. Bu okuduğumuz rivayeti İmam Buhari sahihine aldığı gibi İmam Müslim de sahihine almış. Dolayısıyla muttefakun aleyh bir rivayet. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki hadis sohbetimizde buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbe irad ederken gözleri kızarır, sesi yükselir ve düşman yağma etmek için sabah ve akşam geliyor. Kendinizi koruyun diye ordusuna seslenen kumandan gibi hiddeti artar ve şehadet parmağıyla orta parmağını birleştirerek "Ben peygamber olarak gönderildim. Kıyametle aram işte şu iki parmak gibi yakındır" buyururdu. Sonra da "Sözlerin en hayırlısı Allah'ın kitabıdır. Yolların en hayırlısıysa Muhammed'in yoludur. İşlerin en kötüleri sonradan uydurulan şeylerdir. Her bid'at dalalettir" derdi. En sonra da "Ben her bir mümine kendisinden daha yakınım. Haklarını daha çok korurum. Bir kimse mal bırakırsa yakınlarına aittir. Borç ve bakıma muhtaç yakınlarını bırakacak olursa onları üstlenmek benim görevimdir" derdi.

0: Ebu Musa radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse hastalanır veya cihat maksadıyla sefere çıkarsa, sağlıklı ve mukimken ne tür ameller yapıyorduysa, ona aynı amellerin sevabı yazılır. İbn Ömer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Giysiler içinde genellikle belden aşağı giyilen giysi, gömlek ve sarık uzatılır. Eğer bir kimse kibirlenerek giysilerini sarkıtırsa, Allah kıyamet günü onun yüzüne bakmaz.
1: Kamu spotu.
2: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiyor, acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112. 112.
1: Kamu spotu.

0: Ebu Abdullah Cabir bin Semure radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Namazları Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte kılardım. Onun namazı da hutbesi de mutedildi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müşteri kızıştırmayın, alıcı ile satıcı arasına girip kendinizi alıcı gibi göstererek malın değerini arttırmaya çalışmayın buyurmuştur. Ebu Musa'nın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kimsenin birini aşırı bir şekilde övdüğünü işitince adamı mahvettiniz ya da adamın belini kırdınız buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem helak eden şu yedi günahtan sakının buyurdu. Sahabiler ey Allah'ın Resulü bunlar nelerdir diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a ortak koşmak, büyü yapmak, hukuki gerekçeler dışında Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı bir kimseyi öldürmek, faiz yiyip tefecilik yapmak, yetim malı yemek, düşman ile savaş yapılırken kaçmak, evli ve hiçbir şeyden haberi olmayan namuslu mümin bir kadına zina iftirası atmaktır buyurdu. İbni Ömer'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah için size sığınan kimseyi koruyun. Allah için bir şey isteyene verin. Davet edenin davetine katılın. Size bir iyilik yapana onun benzeriyle karşılığını verin. Eğer benzeriyle karşılık vermeye gücünüz yetmezse, karşılıkta bulunduğunuza kanaat getirinceye kadar ona dua edin. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Safları düzeltin, omuzlarınızı aynı hizaya getirin ve aralıkları doldurun. Safta aranıza girmek isteyen kardeşlerinize kolaylık gösterin. Saflarda şeytanın girebileceği boşluklar bırakmayın. Allah safı birleştirenle bağını kurar, safı koparan ile de bağını koparır.

0: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden kimi bir işte görevlendirirsek ve o da bizden bir iğneyi yahut daha küçük bir şeyi gizlerse bu kamu malına bir ihanet olur ve kıyamet günü onu kendi elleriyle getirir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Yakın akrabalarını uyar. Ayet-i celilesi nazil olduğu vakit Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş kabilesini çağırdı. Onlar da toplandılar. Onlara hem genel olarak hem de ayrı ayrı kabilelerini zikrederek seslendi. Ey Abdüşşems oğulları, ey Ka'b bin Lüey oğulları, kendinizi cehennemden kurtarın. Ey Mürre bin Ka'b oğulları, kendinizi cehennemden kurtarın. Ey Abdümenaf oğulları, kendinizi cehennemden kurtarın. Ey Haşim oğulları, kendinizi cehennemden kurtarın. Ey Abdülmuttalib oğulları, kendinizi ateşten kurtarın. Ey Fatıma, sen de kendini cehennemden kurtar. Çünkü Allah katında sizin için benim elimde hiçbir şey yoktur. Şu kadar var ki ben sizinle akrabalık ilişkilerimi canlı tutacağım. Ebu Hureyre'den radiyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir meclisten Yüce Allah'ı zikretmeden kalkan bir topluluk, bir merkep leşinin yanından kalkar gibi pişman olarak kalkar.

Sa'd bin Ebu Vakkas'ın radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah muttaki, gönlü zengin, kendi işiyle ve ibadetiyle meşgul olan kulunu sever. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 7 sınıf insan vardır ki Allah onları hiçbir gölgenin, himayenin bulunmadığı günde arşın gölgesinde gölgelendirir, yani himaye eder. Adaletli devlet başkanı, Allah'a ibadet ederek yetişen genç, gönlü mescitlere bağlı olan kimse, Allah için birbirini seven ve bu şekilde bir araya gelip bu sevgiyle ayrılan iki dost, mevki sahibi güzel bir kadının birlikte olma isteğine ben Allah'tan korkarım cevabını veren kimse, sağ elinin verdiği sadakayı sol eli bilmeyecek kadar gizli veren kimse, tenha yerlerde Allah'ı zikrederek gözleri yaşla dolup taşan kimse.''

0: Bir gün Peygamber Efendimiz ashabıyla otururken güçlü ve heybetli bir adamın geçtiğini görürler. Oturanlardan bazıları, "Ey Allah'ın elçisi, keşke bu kimse gücünü Allah yolunda kullansa" diye temennide bulunur. Bunun üzerine Allah Resulü, "Eğer bu kimse çocuklarının geçimi için çalışırsa Allah yolundadır. Eğer yaşlı ana babasının ihtiyaçlarını gidermek için çalışırsa onun yaptıkları yine Allah yolunda hizmettir. Eğer kendi izzet ve erdemi için çalışırsa onun yaptıkları yine Allah yolundadır. Fakat riya ve gösteriş için çalışmaya koyulursa işte o zaman o şeytanın yolundadır" buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Semüre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Bu gece rüyamda bana iki adam geldi. Beni bir ağaca çıkarıp oradan da çok güzel ve mükemmel bir diyara götürdüler ki hayatımda ondan daha güzelini görmemiştim. Sonra onlar, burası şehitlerin diyarıdır" dediler. Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Davud'un aleyhisselam dualarından biri şöyleydi: Allah'ım, senden, senin sevgini ve seni sevenlerin sevgisini ve senin sevgine ulaştıracak ameli yapabilmeyi dilerim. Allah'ım, senin sevgini bana nefsimden, ailemden ve soğuk sudan daha sevimli kıl." Ebu Abs Abdurrahman bin Cübeyr'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Allah yolunda ayakları tozlanan kimseye cehennem ateşi dokunmaz." Hazreti Ayşe'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a kavuşmayı isteyene Allah da kavuşmak ister. Allah'a kavuşmayı istemeyene Allah da kavuşmak istemez" buyurdu. "Ey Allah'ın Resulü, burada kastedilen ölümden hoşlanmamak ise hiçbirimiz ölümden hoşlanmayız" dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Öyle değil. Ama can çekişme vakti geldiğinde mümine Allah'ın rahmeti, rızası ve cenneti müjdelenir. O da hemen Allah'a kavuşmayı arzu eder. Allah da ona kavuşmayı ister. Kafire ise Allah'ın azabı ve gazabı müjdelenince Allah'a kavuşmayı istemez. Allah da ona kavuşmayı istemez" buyurdu. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının iki rekat sünnetini kıldıktan sonra sağ yanı üzerine bir müddet uzanırdı."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Cündüb bin Abdullah radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sabah namazını kılan kimse Allah'ın koruması altındadır. Allah korumasına karşılık sizden bir şey de istemez. Zira koruması karşılığında kimden bir şey isteyecek olsa bu ağır bedele güç yetiremez ve Allah onu yakalar, sonra yüzüstü cehennem ateşine atar.

Esma binti Yezid'in radıyallahu anha şöyle dediği nakledilmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün mescide uğradı. Birkaç kadın orada oturuyordu. Resulullah onlara eliyle işaret ederek selam verdi.

0: Ebul Eska Vasile bin Eska'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. En büyük iftira bir kimsenin babasından başkasına mensubiyet iddiasında bulunması veya görmediği rüyayı gördüm demesi yahut Hazreti Peygamber'in söylemediği bir sözü ona nispet etmesidir. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Dört şey var ki bunlar kimde bulunursa o tam bir münafık olur. Kimde bunlardan biri bulunursa onu terk edinceye kadar kendisinde bir parça münafıklık olur. Kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde sözünde durmaz. Husumet halinde haddi aşar.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evlerinizi kabir haline getirmeyin. Nafile ibadet edin, Kur'an okuyun. Şeytan Bakara suresinin okunduğu evden kaçar buyurmuştur. Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İki dua reddolunmaz ya da nadiren reddolunur. Ezan okunurken yapılan dua, bir de savaşın kızıştığı, tarafların birbirleriyle kıran kırana çarpıştığı zaman yapılan dua. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolculuk esnasında geride kalır, zayıf kimseleri ya kendi veya başkasının devesinin arkasına bindirir ve onlar için dua ederdi. İmran bin Husayn'dan radıyallahu anh şöyle rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem babam Husayn'a dua etmesi için şu iki cümleyi öğretmişti. Allah'ım bana doğru yolda olmayı ilham et ve beni nefsimin şerrinden koru.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Çocukların dilinden hadis-i şerifler. Seslendiren İsmail Hamza Karakaya.
2: Merhabalar efendim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde Müslüman elinden ve dilinden Müslümanların zarar görmediği kimsedir buyurmuşlardır. Bir başka hadis-i şerifinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müminin durumu ne ilginçtir. Her hali kendisi için hayırlıdır. Bu durum yalnız mümine özeldir. Başına sevinecek bir hal geldiğinde şükreder. Bu onun için hayır olur. Başına bir sıkıntı gelecek olursa ona sabreder. Onun için bu da hayırlı olur buyurmuşlardır. Yine bir hadis-i şerifinde güzeller güzeli Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanlığın, peygamberliğin başlangıcından itibaren peygamberlerden duyduğu ortak söz haya etmiyorsan dilediğini yap sözüdür. Diğer bir hadis-i şerifinde ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem doğruluktan ayrılmayınız. Muhakkak ki doğruluk iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi devamlı doğru söyler ve doğru olanı ararsa Allah katında sıddık, yani özü sözü bir olan kişi olarak yazılır. Yalandan sakının, çünkü yalan kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. Kişi yalan söyleyip yalanı araştıra araştıra Allah katında yalancı olarak yazılır buyurmuşlardır.
1: Çocukların dilinden hadis-i şerifler. Seslendiren İsmail Hamza Karakaya.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namaz kılmak, oruç tutmak, sadaka vermek, iyiliği emretmek, kötülüğü yasaklamak, insanın ailesi, malı, çocukları ve komşusu üzerinden karşılaştığı fitne ve sıkıntılara kefarettir.
4: Ebu Hureyre ve Cabir'den radıyallahu anhüma rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem harp bir hiledir, strateji ve taktiktir buyurdu.
5: Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: مَا مِنَ الْاَنْبِيَاءِ نَب۪يٌ اِلَّا اُعْطِيَ مِنَ الْآيَاتِ مَا مِثْلُهُ اُومِنْ اَوْ قَالَ آمَنْ عَلَيْهِ الْبَشَرِ وَاِنَّمَا كَانَ الَّذ۪ي اُوْتِيتُ وَحْيًا اَوْحَاهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ فَأَرْجُوا اَنِّي اَكْثَرُهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ
0: Hiçbir peygamber yoktur ki, insanların inanmaları için kendisine mucizeler verilmiş olmasın. Bana verilense Allah'ın vahyettiği Kur'an-ı Kerim'dir. Bu sayede ben kıyamet günü ümmeti en çok olan peygamber olacağımı ümit ediyorum. Hazreti Peygamber'e kendi döneminde yaşayan insanların Allah'ın gönderdiği dine iman etmeleri için mucizeler verilmiştir. Mucize, Allah Teala'nın peygamberlerini desteklemek amacıyla onlara verdiği, İnsanların bir benzerini yerine getirmeye güç yetiremeyeceği olağanüstü hallerdir. Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamber Efendimiz'in hadislerinde yer aldığına göre, Allah Teala'nın peygamberlere verdiği mucizelerden birkaçı şöyledir. Hazreti Süleyman'ın hayvanlarla konuşması, rüzgara ve cinlere hükmetmesi, Hazreti İbrahim'in ateşe atılması ve ateşin onu yakmaması, Hazreti Musa, yere attığında asasının büyücülerin büyülerini yutan bir yılan haline gelmesi, aynı asayla Kızıldeniz'e vurduğunda denizin ikiye yarılması, Hazreti İsa'nın Allah'ın izniyle ölüleri diriltmesi, körleri ve alaca hastalarını iyileştirmesi, Hazreti İsa'nın havarilerinin isteği üzerine gökten sofra inmesi. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e birçok mucize verilmiştir. Peygamberimizin sırtında bulunan peygamberlik mührü, ayın ikiye bölünmesi, parmaklarının arasından sular akması, bir hurma kütüğünün peygamberimizden ayrılması sebebiyle inlemesi gibi mucizeler bunlar arasında yer alır. Medine'nin ve İstanbul'un fethedileceğini sevgili peygamberimizin haber vermesi ve bu haberlerin gerçekleşmesi de onun mucizelerindendir. Peygamber Efendimiz'e verilen en büyük mucize ise Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim, kıyamete kadar gelecek olan tüm insanlığa gönderilmiştir. Günümüze kadar hiçbir harfi değiştirilmemiş, değiştirilemeyecektir. Nitekim Kur'an'ın ifadesiyle, kesin olarak bilesiniz ki bu Kur'an'ı kuşkusuz biz indirdik ve onu mutlaka koruyan da yine biziz. Bütün insanlar bir araya gelse bile ne Kur'an'ın, ne onun bir suresinin, ne de bir ayetinin aynısını yazmaya güçleri yeter. Zaman geçtikçe eskimek şöyle dursun, Kur'an-ı Kerim'in güncelliği her asırda devam etmektedir. Gelişen bilim ve teknik hep onun ayetlerini desteklemektedir. Kur'an-ı Kerim'i dinleyenler onun okunuşuna hayran kalmışlardır. Dinleyenler üzerinde öyle bir etkisi vardır ki, anlamını bilmeyenler dahi bu ayetlerin insan sözü olmadığına, Allah'ın kelamı olduğuna gönülden inanır. Bugün dünya üzerinde tamamı milyonlarca kişi tarafından ezberlenen tek kitap Kur'an-ı Kerim'dir.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Dâ yedeke alellezî ye'lemu min cesedike ve kul Bismillah thalâthe ve kul seb'a marrât أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ağrıyan yere elini koy ve 3 defa Bismillah, 7 defa Euzu biizzetillahi ve kudretihi min şerri ma ecidu ve uhaziru. Hissettiğim hastalığın zararından ve tehlikesinden Allah'ın izzet ve kudretine sığınırım.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Cennete kalpleri kuş kalbi gibi saf ve temiz olan insanlar girecektir. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. Eğer Allah'a gereği gibi tevekkül etseydiniz, Allah size kuşlara rızık verdiği gibi rızık verirdi. Kuşlar sabahleyin aç çıkarlar, akşamleyin doymuş olarak dönerler. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin 3 defa vallahi iman etmiş olamaz diye tekrarladığını işittim. Ya Resulallah, kim iman etmiş olmaz diye sordular. Komşusu şerrinden emin olmayan kimse buyurdu.

Enes radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Üç şey ölünün ardından mezara kadar gider. Ailesi, malı ve ameli. Bunlardan ikisi döner, birisi kalır. Dönenler ailesi ve malıdır. Kalansa amelidir.

Abdullah bin Mesud'un naklettiğine göre bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremez buyurdu. Bunu duyan bir adam ama insan elbisesinin ve ayakkabısının güzel olmasından hoşlanır deyince Resulullah Allah güzeldir, güzelliği sever. Kibirse hakkı inkar etmek ve insanları küçük görmektir buyurdu.

0: Muaz bin Cebel radıyallahu an bir hatırasını şöyle anlatır. Yatsı namazı için Resulullah'ı bekledik. O kadar gecikti ki artık gelmeyeceğini zannettik. İçimizden biri, herhalde Resulullah namazını kıldı, bize namaz kıldırmaya çıkmayacak dedi. Bir müddet sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıka geldi. Kendisine, ey Allah'ın Resulü, senin gelmeyeceğini zannettik. Hatta içimizden biri, herhalde Resulullah namazını kıldı, bize namaz kıldırmaya çıkmayacak dedi. Deyince Resulullah şöyle buyurdu. Bu namazı gece karanlığında kılın, geciktirin. Bu namaz nedeniyle diğer ümmetlere üstün kılındınız. Çünkü sizden önce bunu hiçbir ümmet kılmadı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ömer bin Hattab'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah bu kitapla, Kur'an'la nice toplumları yükseltir ve nicelerini de alçaltır. Ebu Said ve Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennetlikler cennete girdikleri zaman onlara bir münadi şöyle seslenir. Artık burada ebediyen yaşayacak ve hiç ölmeyeceksiniz. Daima sağlıklı kalacak ve asla hasta olmayacaksınız. Ebediyen genç kalacak, hiç yaşlanmayacaksınız. Sonsuz nimetler içinde yaşayacak, asla sıkıntı çekmeyeceksiniz. İbn-i Mesud'dan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Doğru sözlülük iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında sıddık, dürüst olarak tescillenir. Yalan ise kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. İnsan yalancılık yapa yapa nihayet Allah katında yalancı olarak tescillenir. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiği üzere şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehirlinin ana baba bir kardeş dahi olsa, simsarlık ederek köylünün malını ücretle satmasını yasakladı. Hemmam bin Haris'in Miktat'tan radıyallahu anh rivayet ettiğine göre bir gün bir adam Hazreti Osman'ı övmeye başlayınca, orada bulunan Miktat diz çökerek öven kişinin yüzüne ufacık taşları atmaya başladı. Bunun üzerine Hazreti Osman, ne yapıyorsun deyince, o da, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, insanları övüp duranları gördüğünüz zaman, yüzlerine toprak saçın buyurdu, dedi.

Hazreti Hatice'nin eski eşi Ebu Hale Malik bin Zürare'den olan oğlu Hind bin Ebu Hale, Hazreti Peygamberimizle uzun süre vakit geçirmiş bir sahabiydi. Abdullah bin Abbas bir gün kendisine, "Resulullah'ı bize tasvir et. Zira muhtemelen aramızda onu en iyi bilen sensin," deyince Hind, "Anam babam ona feda olsun," dedikten sonra şöyle anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem genelde sessizdi. Daima düşünceli ve hüzünlüydü. Az ve öz konuşurdu. Lafı asla uzatmazdı ama kısa da kesmezdi. Konuştuklarını gerektiğinde tekrarlardı. Öğüt verdiğinde ciddi dururdu. Kederlenirdi. Ashabıyla konuşarak rahatlardı. Nimet az bile olsa ona saygı gösterirdi. Hiçbir yiyeceğe kötümsemezdi. Tebessüm ederek güler ve güldüğünde bembeyaz dişleri dolu tanesi gibi gözükürdü.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Vahşi bin Harp radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ashabı, "Ya Resulallah, yemek yiyoruz ama karnımız doymuyor," dediler. "Muhtemelen ayrı ayrı yiyorsunuz," diye karşılık verdi. "Evet," dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de, "Birlikte yiyin ve besmele çekin ki yemeğiniz bereketli olsun," buyurdu.

İbn Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyaz giysi giyin. Çünkü o giysilerin en hayırlısı, güzelidir. Ölülerinizi de beyaz renkli bezle kefenleyin buyurmuştur. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Odamın girişine resimli bir örtü asmıştım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seferden dönünce bunu gördü, benzi attı. Perdeyi çekip yırttı ve şöyle dedi. Ey Ayşe, kıyamet günü Allah'ın nezdinde en çok azap çekecekler, Allah'ın yaratıklarını resmederek ona benzemeye çalışanlardır.

0: Ebu Hureyre'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlakı en güzel olandır. En hayırlılarınız da hanımlarına karşı en hayırlı olanlarınızdır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu'l-Fadl Abbas bin Abdülmuttalip'ten radiyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Ey Allah'ın Resulü, bana Allah'tan dileyeceğim bir şey öğret dedim. Resul-i Ekrem, Allah'tan afiyet, sağlık, esenlik dile buyurdu. Birkaç gün bunu dilemeye devam ettim. Sonra daha fazlasını öğrenmek için Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelip, ey Allah'ın Resulü, bana Allah'tan dileyeceğim bir şeyler daha öğret dedim. Ey Abbas, ey Resulullah'ın amcası, Allah'tan dünya ve ahirette afiyet, sağlık ve esenlik iste buyurdu. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Ümmü Harise bin Süraka ismiyle meşhur olan Ümür Rabi binti Elbera bir gün Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi ve ya Resulallah, oğlum Harise Bedir'de öldürülmüştü. Bana Harise'den bahseder misin? Eğer o cennette ise sabredeceğim. Değilse elimden geldiği kadar ağlayacağım dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ey Ümmü Harise, birçok cennet bahçesi vardır. Senin oğlun bunların en yücesi olan Firdevs'tedir buyurdu. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine sunulan güzel kokuyu reddetmezdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'a ve ahiret gününe inanan ya hayır söylesin ya da sussun. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ölüye yas tutarken elleriyle yanaklarını dövüp yakalarını yırtan ve cahiliye çığırtkanlığı yapan bizden değildir.

0: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sohbet meclislerinde konuşulan özel sözler birer emanettir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Ümare Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize 7 şeyi emretti. Hastayı ziyaret etmeyi, cenazeye katılmayı, aksırana dua etmeyi, zayıf olana yardım etmeyi, zulüm görene destek olmayı, selamı yaymayı, yemini bozmamayı.

Said bin Abdülaziz'in Rebia bin Yezid'den, onun Ebu İdris el-Havlani'den, onun da Ebu Zer Cündüb bin Cünade radıyallahu anh'tan rivayet ettiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'dan naklederek şöyle demiştir. Ey kullarım! Zulmetmeyi kendime haram kıldığım gibi sizin aranızda da haram kıldım. Birbirinize zulmetmeyin, haksızlık yapmayın. Ey kullarım! Benim doğru yola eriştirdiklerimden başka hepiniz yolunuzu şaşırmışsınız. Benden hidayet isteyin ki sizi doğru yola ileteyim. Ey kullarım! Benim doyurduklarımdan başka hepiniz açsınız. Benden yiyecek isteyin ki sizi doyurayım. Ey kullarım! Benim giydirdiklerim müstesna, hepiniz çıplaksınız. Giydirmemi isteyin ki sizi giydireyim. Ey kullarım! Gece gündüz günah işliyorsunuz. Ben de bütün günahları bağışlıyorum. İstiğfar edin ki sizi bağışlayayım. Bana zarar vermek elinizden gelmez ki bana zarar verebilesiniz. Bana fayda vermek de elinizden gelmez ki bana faydanız dokunsun. Ey kullarım! Sizden evvelkiler ve sonra gelecekler, bütün insanlar ve cinler, en iyi, en müttaki insanın duygu ve düşüncesini taşısalar, yine de benim mülkümde en küçük bir artma olmaz. Ey kullarım! Sizden evvelkiler ve sonrakiler, bütün insanlar ve cinler, en günahkar kişinin duygu ve düşüncesini taşısalar, yine de benim mülkümde en küçük bir eksilme olmaz. Ey kullarım! Sizden evvelkiler ve sonra gelecekler, bütün insanlar ve cinler bir yerde toplanıp benden dilek dileyecek olsalar, ben de herkesin dileğini yerine getirsem bu, benim mülkümden ancak bir iğne denize daldırıldığında onun denizden eksildiği kadar azalır. Ey kullarım! Amellerinizi size gösterir, sonra hiç eksiksiz olarak ecirlerinizi veririm. Şu halde iyiliğe nail olanlar Allah'a hamd etsin. Bir kötülükle karşılaşanlarsa kendisinden başka kimseyi kınamasın. Said diyor ki, Ebu İdris bu hadisi rivayet ederken diz çökerdi.

Abdullah bin Mes'ud'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremez buyurdu. Sahabilerden biri, ya Resulallah, insan elbisesinin ve ayakkabısının güzel olmasından hoşlanır dedi. Resulullah da, Allah güzeldir, güzeli sever. Kibirse hakkı kabul etmemek ve insanları küçümsemektir buyurdu. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yoksul kimse kapı kapı dolaşıp bir iki hurma, bir iki lokmayla savuşturulan kimse değildir. Gerçek yoksul, sadaka istemeyen iffetli ve nezih kimsedir.

0: İbn Ömer'in rivayet ettiğine göre bir adam Hazreti Peygamber'e gelerek sorar. Ey Allah'ın Resulü, ben büyük bir günah işledim. Bana tevbe imkanı var mı? Hazreti Peygamber, annen var mı diye sorar. Adam hayır deyince, teyzen var mı diye sorar. Adam evet diye cevap verir. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, öyleyse git, ona iyilik yap buyurur ve ekler. Teyze, anne konumundadır. Bir seferinde rahmet elçisi Hecer bölgesinden gelen yeni Müslüman olmuş bir heyetle ilgilenip ashabından onlara ikramda bulunmalarını istemişti. Bir gün Allah'a inanmayan bir kişi Allah Resulüne misafir olmuştu. Hazreti Peygamber onun için koyundan süt sağılmasını istedi. İnançsız adam bir tas sütü içti, doymayınca bir tas süt daha verildi. Bu sütü de içti, bir daha istedi. O sütü de içti. Böylece tam 7 tas süt içti. Ertesi gün Allah hidayet nasip etti ve adam Müslüman oldu. Peygamber Efendimiz bir koyundan yeni sağdırdığı sütü ona ikram etti. Adam sütü içti. Peygamberimiz bir tas süt daha getirtti. Fakat adam bu sütü bitiremedi. Bunun üzerine Allah Resulü, mümin bir mide dolduracak kadar içer. Kafir ise 7 mide doldurana kadar buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Kamu spotu.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya

Peygamberden rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: saçınızdaki ak kılları yolmayın. Çünkü o kıyamet gününde Müslümanın nurudur. Tarık bin Eşyem'den radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir: biri Müslüman olduğunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona namazı öğretir, sonra da şu kelimelerle dua etmesini emrederdi: Allah'ım, beni bağışla, beni esirge, doğru yola ilet, bana afiyet ve rızık ver. Müslim'in Tarık'tan diğer rivayeti şöyledir: Tarık radıyallahu anh peygamberi dinlerken biri gelip, ey Allah'ın Resulü, Rabbimden bir şey isteyeceğim zaman nasıl dua edeyim diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım, beni bağışla, beni esirge, doğru yola ilet, bana afiyet ve rızık ver diye dua et. Çünkü bu sözler senin dünyana ve ahiretine ait bütün dileklerini kapsar buyurdu. Ebu Saffan Süveyd bin Kays radıyallahu anh anlatıyor: ben ve Mahreme el-Abdi Hecer kasabasından satmak için kumaş getirdik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize geldi ve şalvarlık kumaş için pazarlık etti. Yanımda ücret karşılığı ölçüm yapan biri vardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona, ölç, ölçüyü biraz da fazla tut dedi. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: şehit dışında cennete girip de bütün dünya kendisine verilse dahi tekrar dünyaya dönmeyi arzu eden kimse yoktur. Cennette gördüğü ikram ve itibardan dolayı şehit dünyaya dönüp 10 defa şehit olmayı arzu eder buyurmuştur. Ziyad bin İlaka'nın amcası Kutbe bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet ettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım, çirkin huylardan ve amellerden, nefsani arzulardan sana sığınırım derdi.

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da. Kırk hadiste iman.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Ana evlen nasi bi İsa bin Meryem fi'd dunya ve'l ahire. Ve'l enbiya ihvetun li'allat. Ummahatuhum şatta ve dinuhum vahid.
0: Ben dünyada ve ahirette Meryem oğlu İsa'ya insanların en yakın olanıyım. Peygamberler ataları bir, anneleri ayrı kardeştirler. Dinleri ise tektir. Allah Teala mesajlarını iletmek üzere kullarının arasından peygamberler seçmiştir. Onları elçilikle görevlendirmiştir. İnsanlardan gönderdiği tüm peygamberlere iman etmelerini istemiştir. Nitekim son ilahi kitap Kur'an-ı Kerim'de şu mesaj verilir. Allah'a ve peygamberlerine iman edip onlardan hiçbirini diğerinden ayırmayanlara gelince, işte Allah bir gün onlara mükafatlarını verecektir. Allah çok bağışlayandır ve sonsuz rahmet sahibidir. Nisa suresi 152. ayet. Peygamberlere iman etmek sadece onların Allah'ın elçisi olduklarını kabul etmekten ibaret değildir. Bununla birlikte onları gönderene, yani Allah'a iman etmek demektir. Onlarla beraber gelen sahifeleri ve kitapları kabul etmektir. Allah'ın emirlerine gönülden bağlı kalmak, yasaklardan kaçınmak demektir. Tarihin her döneminde insanlardan bir kısmı peygamberlerin kendilerine getirdiği ilahi hakikatleri kabul etmiş, en doğru yol olan hak dine tabi olmuş, böylelikle Allah'ın rızasını kazanmışlardır. Kimileri ise peygamberleri tanıyıp onlara inanmayı, hak ve hakikati görmeyi sağlayacak en büyük nimet olan akıllarını kullanmamış, vicdanlarını körleştirerek düşüncesizce hareket etmiş, böylelikle Allah'ın hoşnut olduğu dinden uzaklaşmışlardır. İlk insan, ilk peygamber Hazreti Adem'den, son peygamber Hazreti Muhammed'e kadar bütün peygamberler hep tek olan Allah'a ve onun dinine davet etti. Nitekim peygamberlerin gönderiliş amacı tevhiddir. Allah'ın bir tek olduğunu kabul etmek, bu inancı zedeleyecek her türlü inanç, söz ve davranıştan sakınmaktır, sakındırmaktır. Nitekim Yüce Rabbimiz şöyle buyurur. Andolsun ki biz her ümmete Allah'a kulluk edin, sahte tanrılardan uzak durun diyen bir elçi gönderdik. Peygamberler bir bütünün parçaları gibidir. Dolayısıyla mümin, peygamberler arasında herhangi bir ayrıma gitmez. Allah tarafından elçi olarak gönderilen tüm peygamberlere iman eder. Bununla birlikte Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin son peygamber olduğunu, ondan sonra hiçbir peygamber gönderilmeyeceğini kabul eder.
2: Kırk hadiste iman.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Bera bin Azib radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, yatağa gireceğin vakit namaz abdesti gibi abdest al. Sonra sağ yanın üzerine yat ve şu duayı oku. Rabbim, sana teslim oldum, yüzümü sana döndüm, işimi sana emanet ettim. Sevabını umarak ve azabından korkarak sana sığındım. Senden başka kendisine varıp sığınacak kimse yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere iman ettim.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum. Kadın E kemiği gibi kırılgan yaratılmıştır. E kemiğinin en eğri tarafı üst kısmıdır. Onu düzeltmek istersen kırarsın. Buna kalkışmazsan o halinde devam eder. Kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum." İbn-i Mes'ud radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İsrailoğulları arasında bozgunculuk ilk defa şöyle başladı. Onlardan biri günah işleyen birine rastlayınca, "Be adam, Allah'tan kork. Yapmakta olduğun işi bırak. Zira o iş sana helal değildir," derdi. Ertesi gün yine o adama aynı işi yaparken rastlar. Ama o adamla yiyip içmekten ve onunla oturup kalkmaktan çekinmezdi. Onlar böyle yapınca Allah Teala kalplerini birbirine benzetti. Sonra İsrailoğullarından inkar edenler Davud ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle lanetlendiler. Çünkü onlar isyan etmiş ve hadlerini aşmışlardı. İşledikleri herhangi bir kötülükten birbirlerini vazgeçirmeye çalışmamışlardı. Yaptıkları ne kötüydü. Onlardan birçoğunun inkar edenleri dost edindiklerini görürsün. Nefisleri kendilerine ne kötülükler yaptırmış, Allah da bu yüzden onlara gazap etmiştir. Onlar azap içinde ebedi kalacaklardır. Eğer Allah'a, peygambere ve ona indirilene, Kur'an'a inanıyor olsalardı, onları müşrikleri dost edinmezlerdi. Fakat onların çoğu fasık kimselerdir mealindeki ayeti okudu, sonra da şöyle buyurdu: "Hayır, vallahi ya iyiliği emredersiniz ve kötülükten sakındırırsınız, zalimin zulmetmesine engel olur, onu hakka çevirir ve hak üzerinde durdurursunuz, ya da Allah kalplerinizi birbirine benzetir, sonra sizi de İsrailoğullarını lanetlediği gibi lanetler."

0: Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ım, Muhammed'in ailesine ancak yetecek kadar rızık ihsan et" diye dua etmiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbni Ömer'den radıyallahu anh nakledilmiştir. Kendisi bir kuşa ok atan Kureyşli bazı gençlerin yanına uğramıştı. Bunlar ıskalayan her ok için kuşun sahibine bir şeyler veriyorlardı. Abdullah bin Ömer'i görünce dağıldılar. İbni Ömer, "Bunu yapan kim? Allah ona lanet etsin. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem canlı hayvanı hedef yapana lanet etti" demiştir. Ümmü Seleme'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Gümüş kaptan bir şey içen kimse karnına ancak cehennem ateşi doldurmuş olur" buyurdu. Müminlerin annesi Cüveyriye binti Haris'in radıyallahu anha anlattığına göre kendisi oruçlu iken bir cuma günü Hazreti Peygamber onun yanına gelmişti ve "Dün oruç tuttun mu?" diye sordu. "Ben hayır tutmadım" dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Yarın oruç tutacak mısın?" diye sordu. Ben yine "Hayır tutmayacağım" dedim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber "Öyleyse orucunu boz" buyurdu. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Bana salavat getiren herkesin selamını almam için Allah ruhumu bana iade eder."
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Allah Teala rahmetini 100 parçaya ayırdı. 99'unu kendi yanında tuttu. Bir parçasını ise yeryüzüne indirdi. İşte bu bir parça rahmet sebebiyle bütün canlılar birbirine merhamet ederler. Hatta kısrak emzirirken yavrusuna basıp da zarar verir korkusuyla ayağını kaldırır.

Mübarek vakitler, Allah'ın rızasını kazanma fırsatları. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim inanarak ve sevabını Allah'tan umarak Kadir gecesini ibadetle geçirirse geçmiş günahları bağışlanır. Her kim Ramazan orucunu inanarak ve mükafatını Allah'tan umarak tutarsa geçmiş günahları bağışlanır. Allah Resulü pek çok sözünde hafta, ay ya da yıl içerisinde bulunan özel zaman dilimlerine işaret etmiştir. Bu bağlamda Ramazan ayı mübarek aylar içindeki en faziletli aydır. Öyle ki Hazreti Peygamber bu ayı orucuyla, teravihiyle, sahuruyla, iftarıyla, gecesiyle, gündüzüyle, akşamıyla, sabahıyla, hasılı her anıyla yoğun bir dini coşku içinde geçirmiş ve ashabına da "Yüce Allah Ramazan ayında oruç tutmayı size farz kıldı. Ramazan gecelerini namazla geçirmek de benim sünnetimdir. Kim inanarak ve sevabını yalnızca Allah'tan umarak Ramazan ayında oruç tutup geceleri de namaz, teravih kılarsa, annesinden doğduğu günkü gibi günahlarından arınmış olur" buyurarak bu ayın ihya edilmesiyle elde edilecek kazancı müjdelemiştir. Ramazan ayının mübarekliği Kadir gecesinin bu ay içerisinde yer almasıyla yakından ilgilidir. Kadir gecesinin mübarekliği ise Kur'an-ı Kerim'in bu gecede indirilmeye başlanmış olmasından kaynaklanmaktadır ki Kadir suresinde bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu beyan edilmiştir. Resulullah böylesine faziletli bir gecede hangi duayı okuyacağını soran Hazreti Ayşe'ye "Allah'ım sen affedicisin, ikram sahibisin, affetmeyi seversin, beni de affet" şeklinde dua etmesini tavsiye etmiştir. Peygamberimiz Kadir gecesinin hangi gece olduğunu bildirmemekle beraber bu eşsiz gecenin Ramazan'ın son 10 günü içindeki tek sayılı gecelerde aranmasını söylemiştir. Bazı hadis rivayetlerinde Kadir gecesinin Ramazan'ın 27. gecesi olduğu ifade edildiği için İslam aleminde ağırlıklı olarak bu gece ibadetle değerlendirilmeye çalışılmaktadır. Aslında Kadir gecesinin kesin olarak bildirilmemiş olması, Ramazan'ın her gecesinin Kadir gecesiymiş gibi geçirilmesi gerektiği anlamına gelmektedir. "Her geleni Hızır, her geceyi Kadir bil" sözü de bunu ifade etmektedir.

Ramazan ayına değer katan diğer özellikler arasında bu ayda tutulan orucun farz olması, Peygamberimizin itikaf ibadetini bu ayda yapması ve teravih namazının bu ayda kılınması sayılabilir. Ramazan'ı ibadetle geçiren kulun mükafatıysa mübarek günlerden oluşan Ramazan bayramıdır. Bayram günleri oruç tutmanın yasak olduğu günlerdir. Kendisine has bir namazın, bayram namazının bulunması bu günün değerinin bir göstergesidir. Ramazan bayramının ardından Şevval ayı içinde 6 gün oruç tutulmaktadır ki, Peygamberimiz Ramazan'la birlikte Şevval'de 6 gün oruç tutan kimsenin tüm seneyi oruçlu geçirmiş gibi sevap kazanacağını müjdelemiştir. Mübarek aylar arasında kulları ruhen ve bedenen Ramazan'a hazırlayan Recep ve Şaban aylarının da ayrı bir önemi vardır. Recep ayı girdiğinde, Allah'ım Recep ve Şaban'ı hakkımızda mübarek eyle, bizi Ramazan'a ulaştır şeklinde dua eden Resulullah, 3 ayları sevinç içerisinde karşılamıştır. Recep ayının değerini yücelten en önemli hadise Miraç'tır. Peygamberimizin Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya gittiğini ifade eden İsra, oradan da 7 kat semaya yükseldiğini ifade eden Miraç olayı bir görüşe göre Recep ayında gerçekleşmiştir. Miraç'ta Resul-i Ekrem'e 5 vakit namazın, Amener Resulü olarak bilinen Bakara suresinin son ayetlerinin ve Allah'a şirk koşmayanların büyük günahlarının bağışlanabileceği müjdesinin verilmesi Recep ayı için bir bereket vesilesi sayılmıştır. Peygamberimiz Recep ve Şaban aylarında oruç tutmaya büyük önem verirdi. Ancak bütün ayı oruçlu geçirmenin Ramazan'ın şerefine özel bir durum olarak kalmasını istediğinden olsa gerek, Recep ayı orucundan bahsettiği bir hadisinde bu ayın tamamının oruçlu geçirilmesini hoş görmediğini belirtmiştir. Bununla beraber Şaban ayında diğer aylara göre daha fazla oruç tutmaya özen göstermiş ve kendisine bunun sebebi sorulduğunda, bu ay Recep'le Ramazan arasında insanların gafil bulundukları bir aydır. Bu ayda ameller, alemlerin Rabbi olan Allah'a arz olunur. Ben de amellerimin oruçluyken Allah'a sunulmasını arzu ederim demiştir. Kulun amellerinden Allah'ın haberdar olmaması düşünülemez. Fakat kulların amellerinin Allah'a belirli zamanlarda arz olunması muhtemelen Allah'ın kullarına tevbe için fırsat tanımasından kaynaklanmaktadır. Bundan dolayı bu ayların tamamının oruçlu geçirilmesi yerine belirli günlerde oruç tutularak nefsin terbiye edilmesi ve Ramazan'a hazırlanması esas alınmalıdır. Şaban ayının 15. gecesi ise kültürümüzde Berat gecesi olarak adlandırılır. Peygamber Efendimiz, Şaban ayının yarısına denk gelen bu gecede Allah'a çok ibadet edilmesini, gündüzünde ise oruç tutulmasını tavsiye etmiş ve o gece güneş batınca Allah'ın dünyaya rahmetiyle tecelli ederek fecre kadar bağışlanmak dileyen yok mu onu bağışlayayım, rızık isteyen yok mu ona rızık vereyim, belaya duçar olan yok mu ona afiyet vereyim buyurduğunu bizlere müjdelemiştir. İşte böyle bir gecede uyanan Hazreti Ayşe, Resulullah'ı yanında göremeyince dışarı çıkıp aramaya başlamış ve onu Baki mezarlığında başını gökyüzüne kaldırmış bir vaziyette bulmuştu. Peygamberimiz Allah'ın rahmetinin bu gecede ne kadar geniş olduğunu anlatmak için Hazreti Ayşe'ye, Şaban ayının yarısına denk gelen bu gece Allah dünya semasına iner, rahmetiyle tecelli eder ve Kelp kabilesinin koyunlarının kıllarından daha çok sayıda günahkarı bağışlar buyurmuştu. Kur'an-ı Kerim'de Ramazan ayından bahsedildiği gibi malum aylar denilerek hac mevsiminden de bahsedilmektedir. Peygamberimiz malum aylar ifadesini Şevval, Zilkade ve Zilhicce'nin ilk 10 günü olarak açıklamıştır ki bunlar Hicri yılın son 3 ayıdır. Hac ibadetinin yalnızca bu zaman zarfında yapılması da bu dönemin mübarekliğinin bir göstergesi olmalıdır. Tevbe suresinde zikredilen haram aylar da mübarek aylar arasında yer almaktadır.
Kan dökmenin ve savaşmanın yasak olduğu bu aylar Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep aylarıdır. Resulullah hem haç mevsiminin hem de haram ayların içerisinde yer alan Zilhicce ayının ilk 10 gününün faziletini anlatmak için salih amelin Allah katında en sevimli olduğu günler Zilhicce'nin ilk 10 günüdür buyurduğu gibi Kur'an-ı Kerim'de de muhtelif yerlerde 10 gün ifadesi geçmiş ve bu ifadelerin Zilhicce'nin 10 gününü kastettiği belirtilmiştir. Bu sebeple Resul-i Ekrem Zilhicce'nin 9 gününü oruç tutarak değerlendirme yoluna gitmiş, 10. gününde ise Kurban Bayramı'nın ilk günü olduğu için oruç tutmamıştır. Dolayısıyla Zilhicce'nin 9. günü Kurban Bayramı arifesidir. Peygamberimiz hiçbir gece bu gecede olduğu kadar çok sayıda kulun cehennemden azat edilmediğini müjdelemiş, şeytanın ise hiçbir zaman arife günü görüldüğünden daha hakir, daha zelil ve daha öfkeli görülmediğini belirtmiştir. Ayrıca arife günü tutulacak orucun önceki ve sonraki senenin günahlarına kefaret olacağını Allah'tan ümit ediyorum buyurarak, Allah'ın rahmetinin indiği bu bayrama hazırlık gününde oruç tutulmasını teşvik etmiştir. Fakat bu teşvik, hac farizasını ifa etmekte olan hacılar için değildir. Hatta Peygamberimiz sıcaktan ve hac ibadetinin meşakkatinden dolayı hacıların halsiz kalıp hastalanabileceklerini düşünerek bugün de oruç tutmamalarını daha uygun bulmuştur. Kendisi de hac yaparken arefe günü oruç tutmamıştır.

Arefe gününden sonra Kurban Bayramı başlar ki Peygamberimiz Allah katında günlerin en değerlisinin Kurban Bayramı'nın ilk günü, sonra ikinci günü olduğunu ve bu günlerin Allah tarafından ümmeti Muhammed'e bayram kılındığını haber vermiştir. O, bu günleri Müslümanların bayramı olması dolayısıyla yeme içme ve Allah'ı zikretme günleri olarak nitelemiş, Hazreti Ayşe de onun bu günlerde oruç tuttuğunu hiç görmediğini söylemiştir. Zilhicce ayından sonra da Hicri yılın ilk ayı olan Muharrem ayı gelmektedir. Hazreti Peygamber, Ramazan ayından sonra en kıymetli oruç, Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur buyurarak bu ayı Allah'ın ayı şeklinde nitelemiştir. Bu ayı değerli kılan diğer bir husussa, içerisinde Aşura gününün bulunmasıdır. Bu hususta Peygamberimiz, Aşura günü orucunun bir önceki yılın günahlarına kefaret olmasını Allah'tan ümit ediyorum diyerek Aşura orucu tutmaya teşvik etmiştir. Hatta Peygamberimiz zamanında çocukların bile bu ibadete alışmasını arzu eden anneler, çocuklarıyla birlikte oruç tutmuşlar, onlara yünden oyuncaklar yaparak açlıklarını unutturmaya çalışmışlardır. Aşura orucu, cahiliye döneminde de bilinen ve tutulan bir oruçtur. Nitekim Peygamber Efendimiz Medine'ye geldiğinde Yahudilerin bu günde oruç tuttuklarını görmüş, sebebini sorduğunda Yahudiler, "Bugün Musa ile İsrail oğullarının Firavun'dan kurtuldukları gündür. Biz onu kutlamak için bugün de oruç tutuyoruz." cevabını vermişlerdir. Bunun üzerine Allah Resulü, "Biz Musa'ya sizden daha yakınız." buyurarak Aşura gününde oruç tutulmasını emretmiştir. Böylece Müslümanlar Aşura orucunu hep birlikte tutmuşlar. Fakat Ramazan orucunun farz olmasının ardından Peygamberimiz Müslümanları bu orucu tutma konusunda serbest bırakmış, dileyen bugün oruç tutmuş, dileyen tutmamıştır. Bununla beraber İbni Abbas, Aşura günüyle birlikte bir gün öncesinin de oruçlu geçirilmesini, böylece Yahudilere muhalefet edilmesinin daha uygun olacağını belirtmiştir.

Ebu Mes'ud Ukbe bin Amr el-Bedri el-Ensari radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir topluluğa içlerinde Kur'an'ı en iyi okuyan kişi imam olsun. Eğer kıraatte eşitseler sünneti en iyi bilen. Şayet sünnet bilgisinde de eşitseler en önce hicret etmiş olan. Hicrette de eşitseler en yaşlı olan imam olsun. Bir adam misafiri olduğu kimseye imam olmasın ve izni olmadıkça da onun yerine oturmasın. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin erkek ve kadının Allah'a günahsız olarak tertemiz kavuşuncaya kadar canında, çoluk çocuğunda ve malında sıkıntı eksik olmaz.

Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: cihadın en üstünü zalim yöneticiye karşı adaleti dile getirmektir.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah kıyamette şu üç kişiyle ne konuşur, ne onları temize çıkarır, ne de yüzlerine bakar. Onlar için şiddetli bir azap vardır. Zina eden ihtiyar, yalancı hükümdar ve kibirli fakir.
1: Hazreti Ayşe anlatıyor. İnsanlar Ramazan geceleri Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mescidinde gruplar halinde namaz kılardı. Kur'an'dan biraz ezberi olan bir kişinin arkasında 5-6 kişi toplanır ve ona uyarak namazı birlikte kılardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gece bana odamın kapısının önüne bir hasır sermemi söyledi ve ben de serdim. Kendisi yatsı namazını kıldıktan sonra bu hasırın üzerine geçti. Mescitte bulunanlar da etrafında toplandı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara o gece uzunca namaz kıldırdı ve hasırı orada öylece bırakarak yanlarından ayrılıp odaya girdi. Sabah olunca insanlar Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem o gece mescitte bulunan kimselerle birlikte kıldığı namazı konuşmaya başladılar. Akşam mescit insanlarla doldu. Hazreti Peygamber onlara yatsı namazını kıldırdı ve evine girdi. İnsanlarsa dağılmayıp mescitte kaldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Ayşe, insanların bu durumu da nedir?" diye sordu. Ben de, "Ya Resulallah, insanlar dün gece mescitte bulunanlara kıldırdığın namazı işitmişler ve kendilerini de kıldırman için toplandılar," dedim. Bunun üzerine, "Hasrını dürüp kaldır ey Ayşe," buyurdu. Ben de dediğini yaptım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o geceyi de ibadetle geçirdi. İnsanlarsa Efendimiz sabahleyin yanlarına çıkıncaya kadar mescitte öylece beklediler. Sonra onlara, "Ey insanlar, Allah'a hamdolsun ki vallahi ben bu geceyi gaflet içinde geçirmediğim gibi durumunuzdan da habersiz değildim. Fakat bu namazın size farz kılınmasından endişelendim ve bu nedenle beklediğiniz namazı kıldırmaya çıkmadım. Siz gücünüzün yeteceği amelleri yapın. Allah usanmaz ama siz usanırsınız," buyurdu.

Yüce Rabbimiz peygambere uyulmasını emrediyordu. Çünkü peygambere itaat Allah'a itaatti. Kim peygambere itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Kim yüz çevirirse bilsin ki biz seni onlara bekçi göndermedik. Yüce Rabbimiz Resulüne gönülden bağlanılmasını o kadar önemsemişti ki en ufak bir meselede dahi onun verdiği hükme rıza gösterilmemesini imanın kemale ermemiş olmasına bağlamaktaydı. Nitekim Ensardan bir adamla Zübeyir bin el-Avvam arasında Harre mevkiinde hurmalıkları sulayan kanalların kullanımı konusunda anlaşmazlık çıkmıştı. Bu kanallardan akan su önce Zübeyir'in bahçesine uğruyor, ardından Medineli adamın bahçesine geliyordu. O adam Zübeyir'e, "Suyu bırak gelsin."

dedi. Fakat Zübeyir bunu kabul etmedi. Bu durum kendisine aktarıldığında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Zübeyir, önce sen sula, sonra suyu komşuna salıver," buyurdu. Bunu işiten adam peygamberimize, "Zübeyir senin halanın oğlu olduğu için mi ona öncelik verdin?" diye kızgın bir şekilde tepki gösterdi. Adamın bu sözü üzerine Allah Resulü'nün yüzünün rengi değişti ve "Zübeyir, sen sula, suyu hurma ağaçlarının köklerine ulaşıncaya kadar tut, sonra salıver," dedi. Zübeyir, bu olay üzerine şu ayetin nazil olduğunu söylemiştir: "Hayır, Rabbine andolsun ki onlar, aralarında çıkan çekişmeli işlerde seni hakem yapıp, sonra da verdiğin hükme içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın tam bir teslimiyetle boyun eğmedikçe iman etmiş olmazlar."

Yağmur, duysam içimin göklerinden sesini. Yağarsın, taşlar bile yemyeşil filizlenir. Yıldırımlar parçalar çirkefin gövdesini. Sel gider ve zulmetin çöplüğü temizlenir. Yağmur, bir gün kurtulup çağın kundaklarından, alsam ölümsüzlüğü billur dudaklarından. Madeni arzuların ardında seyre daldım, küflü bir manzaranın çürüyen güllerini. Senin için görülen bir düşte ben olsaydım. Şehirler kabus dolu, köylere duman düştü. Tersine döndü her şey sanki, asuman düştü. Kırık bir kayık kaldı elimizde, hayali hazindir ki dertleri aşmaya umman düştü.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kuşluk namazını 4 rekat kılar ve Allah'ın dilediği kadar da arttırırdı. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o önünde uzanmış uyuyor olduğu halde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece namazını kılardı. Sıra vitir namazına gelince Hazreti Aişe'yi uyandırır, o da vitir namazını kılardı. Asım el-Ahvel, Abdullah bin Sercis'in radıyallahu anh şöyle dediğini rivayet etmiştir. Bir gün Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Allah'ın Resulü, Allah seni bağışlasın," dedim.

0: Beni de dedi. Ravi Asım diyor ki, Abdullah bin Sercis bunu haber verince ona, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana bu şekilde bağış diledi, öyle mi dedim. Evet, senin için de diledi dedi ve şu ayeti okudu. Ya Muhammed, hem kendi günahın hem de erkek ve kadın müminlerin günahları için Allah'tan bağışlanma dile. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İnsanlar ezandaki ve ilk saftaki fazileti bilselerdi ve bunu elde etmek için kura çekmekten başka çare bulamasalardı, mutlaka kura çekerlerdi. Ve eğer camiye erken gitmenin faziletini bilselerdi, bu hususta yarış ederlerdi. Şayet yatsı namazı ile sabah namazının sevabını bilselerdi, emekleyerek dahi olsa bu iki namaza gelirlerdi. Amr bin As radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim demiştir. Hakim içtihad eder de doğru hüküm verirse iki sevap, hata ederse içtihadından dolayı bir sevap alır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Melekler gece ve gündüz nöbetleşe yanınıza gelir giderler. Sabah ve ikindi namazlarında toplanıp nöbet değiştirirler. Sonra geceyi yanınızda geçiren melekler Allah'ın huzuruna çıkarlar. Allah da bildiği halde meleklere sorar. Kullarımı ne halde bıraktınız? Melekler de yanlarından namaz kılarlarken ayrıldık. Yanlarına geldiğimizde yine namaz kılıyorlardı. Cevabını verirler.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hüsnü hal.
3: Henüz 5 yaşındaydı çocuk. Dünyadan habersizdi. Dünya da ondan. Annesi ve kardeşleriyle birlikte derme çatma bir evde yaşıyordu. Babası başka bir ülkeye sürgün edilen zayıf, uzun boylu bir adamdı. Yüzünü hayal meyal hatırlıyordu. Görse tanıyamazdı ama dayak yemekten yüzü gözü şişmiş bütün adamların yüzünü babasının yüzüne benzetirdi. Zaten yaşadığı kamptaki adamların yüzleri birbirine çok benzerdi. Avurtları bir mengenede sıkılmış gibi çökük dururdu. Elmacık kemiklerini kaplayan derileri iyice incelmiş ve gözleri yuvalarından fırlayacak gibi bakarlardı. Çeneleri her zaman sıkı sıkıya kapalıydı bu adamların. Ağızlarını açtıklarında eksik dişleri ve ellerini gösterdiklerinde tırnaksız parmakları fark edilirdi. Çocuk bu adamları çok severdi. Onlar da küçük çocuğu. Çok büyümeden bu adamların neden böyle göründüklerini öğrenecekti ve bu neden onu gördüğü adamlar gibi olmaktan geri bırakmayacaktı. Sonunda onun da birkaç dişi eksilecekti. Çocuğun arkadaşları da kendisine benziyordu. aynı ağaçtan toplanarak küçük bir kaba sıkıştırılmış irili ufaklı zeytin taneleri gibiydiler. Tıkıştırıldıkları çukur tabaklarda üzerlerine gelen sivri çatallardan kaçışmaya çalışırlar, lakin birer birer yakalanarak eksilirlerdi. 3000 yaşında olduğu söylenen, göz bağlayıcılıkta ustalaşmış çöl sürgünü bir hortlağın demir çenesi tarafından öğütülürlerdi. Neredeyse yok denecek kadar kısacık kesilmiş saçları, güneş altında susuz kalmaktan sararmış otlara benzerdi. Toprağa sıkıca tutunmuş, vakti geldiğinde yeşermeyi bekleyen otlara. Yürekleri pamuklara sarılmış ay ışığı gibi parlak ve yumuşacıktı ama ayakkabısız yürümekten ayak tabanları sertleşmişti bu çocukların. İyi beslenemedikleri gibi eğitimden de mahrum bırakılıyorlardı. Yeryüzünün hiçbir ülkesinde hiçbir çocuğun oynamadığı tuhaf oyunlar oynarlardı. Mermilerden kaçma, bombalardan saklanma ve hayatta kalma oyunları. Henüz 5 yaşındaki çocuk da silah seslerini, bombaları, gece yarısı götürülen ve dövülen adamları hep oyunun bir parçası sanıyordu. Yontulmuş birkaç tahta parçası, irili ufaklı deniz taşları ve boş mermi kovanları sayılmazsa oyuncağı da yoktu çocuğun. Zamanla büyüdü küçük çocuk. Onu hapseden duvarlarda büyüdü. Bir yanı duvar, diğer yanı denizdi. Duvarı aşıp dışarı çıkmasına da, yüzerek denize geçmesine de izin verilmiyordu. Çatısı olmayan bir hapishanede çürümeye bırakılmışlardı. Üstelik hayatta kalmakla suçlanıyorlardı. Topraklarını savunmak, işkenceye rıza göstermemek suçların en büyüğüydü. Taşlar tanklara karşı suçluydu. Derisi kemiğine yapışmış eller silahlara karşı suçluydu. Babalar vatanını, anneler evladını korumakla suçluydu. Gövdeleri bombalara siper olmakla suçluydu. Sevmek suçtu, gülmek suçtu, kalmak suç, gitmek suçtu. Küçük çocuk büyümüş ve ömrünün baharında, henüz ilk gençlik çağında birçok akranı gibi herhangi bir gerekçe gösterilmeden bilekleri kelepçelenmişti. Yaşadığı şehir böyleydi. Çocuklar büyüdükçe hapsedildikleri yerler küçülüyordu. Büyük duvarlar küçük çocuklar için, küçük hücrelerse büyük insanlar içindi. Artık bir genç olduğu için taşların insan kanı koktuğu, ışığın karanlık tarafından yutulduğu, donmuş kemiklerin buz parçaları gibi çatır çatır kırıldığı ve mahkumların günlerce aç bırakıldığı hücrelere hapsedilebilirdi. Öyle de oldu. Sevdiği her insanın öldürüleceğiyle tehdit edildi. Vücudu iyileştirilemez şekilde dövüldü ve inandığı her değer aşağılanarak eziyet edildi. Elbette dişleri de söküldü. Küçükken gördüğü ağzı kapalı adamlar gibiydi artık. Ancak vazgeçmedi. Güneş kendisini ısıtmıyordu ama onun varlığını biliyordu. Ayın ışığı bulunduğu hücreyi aydınlatmıyordu ama gökyüzünde parladığını biliyordu. Tıpkı bir gün özgür olacağını bildiği gibi. Umudunu yitirmedi. Nehirden denize kadar özgür olacağı bir günü düşledi. İşte o an demirden kubbeler birer kağıt gibi yırtıldı. Parmaklıklar tel gibi büküldü ve bileklerindeki zincirler kırılarak bin parçaya bölündü. Gökyüzü çocukların önüne serilmiş, duvarlar yıkılmıştı. Denizin üstünden batan güneşi seyrederken hayal etti kendini ve gün batımına gülümsedi. Bu da tüm hikayeler gibi iyi bitmeliydi. Çocuklar sonsuza kadar mutlu yaşamalıydı. Aslında böyle acılar hiç yaşanmamalıydı. Zaten yaşanmadı da. Modern dünyada, şu medeni çağda çocukların katledilmesi mümkün olabilir miydi? Dünya buna sessiz kalır mıydı? Böyle bir soykırıma göz yumulur muydu hiç? Koca koca ordular buna müsaade eder miydi? İnsan hakları vardı bir kere, hatta savaşın bile bir ahlakı vardı. Sonra çocuklar masumdu. Çocukları kim rahatlıkla öldürebilirdi ki? İki cihanın tüm kötüleri bir araya gelse, hepsi bir bedene girip surete bürünse bile bunu yapamazdı. Bunu yapan insan olamazdı. Bunu yapan insan olarak kalamazdı. Neyse ki bunlar yaşanmadı da böyle bir leke milyarlarca insanın alnına sürülmemiş oldu. Eğer yaşansaydı bu utançla kimse yaşayamazdı. Öyle film seyreder gibi izleyemezdi kimse. Ayağa kalkar, karşı çıkar ve asla buna izin vermezdi. Kim kendi çağının zalimine sessiz kalanlardan olmak ister ki? Geçmişteki bütün zalimlerin cezasını bulduğunu bildiği halde hem de...

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Katade'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İyi rüya Allah'tandır, kötü rüya şeytandandır. Bir kimse hoşuna gitmeyecek bir rüya görürse sol tarafına 3 defa üflesin ve şeytandan Allah'a sığınsın. Zaten o rüya kendisine bir zarar vermez. Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, biriniz yemeğe davet edildiğinde gitsin. Eğer oruçluysa davet sahibi için dua etsin. Oruçlu değilse yesin buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İsrailoğulları peygamberler tarafından idare ediliyor, biri ölünce bir başka peygamber onun yerine geçiyordu. Benden sonraysa peygamber gelmeyecektir. Halifeler olacak, sayıları çoğalacaktır. Sahabiler, ya Resulallah, bu şartlarda bize ne tavsiye edersiniz diye sorduklarında, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, öncelik sırasına göre onlara biat edin. Onlara karşı yükümlülüklerinizi yerine getirin ve alamadığınız haklarınızı da Allah'tan isteyin. Zira Allah onlara halka karşı görevlerini yapıp yapmadıklarını soracaktır buyurdu. Nevvas bin Sem'an'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İyilik güzel ahlaktır. Günahsa vicdanını rahatsız eden ve insanların bilmesini istemediğin şeydir buyurdu.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Sa'd bin Ebu Vakkas'ın radıyallahu anh naklettiğine göre kendisi bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte bir kadının, Safiye veya Cüveyriye'nin yanına geldi. Kadının önünde tesbihin sayısını tespit için çekirdek veya çakıl taşları vardı. Bunun üzerine ona, sana bundan daha kolay, daha üstün bir şey söyleyeyim mi dedi. Evet ey Allah'ın Resulü deyince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem

0: Tenzih ederim. Şimdiye kadar yarattığı ve bundan sonra yaratacakları sayısınca Allah'ı tesbih ederim dersin. Allahu Ekber, Elhamdülillah, La ilahe illallah ve la havle ve la kuvvete illa billah demek de böyledir. Müminlerin annesi Safiye binti Huyey'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescitte itikaftayken geceliğin onu ziyarete gelmiştim. Onunla biraz konuştuktan sonra geri dönmek üzere ayağa kalktım. Hazreti Peygamber de uğurlamak için benimle kalktı. Ümmü Seleme'nin odasının önündeki mescit kapısına geldiğimizde Ensardan iki kişi oradan geçiyordu. Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem yanında bir hanımla görünce kaçarcasına hızlandılar. Bunun üzerine Resul-i Ekrem onlara ağır olun, yanımdaki kadın eşim Safiye binti Huyey'dir buyurdu. Onlar Sübhanallah, ey Allah'ın Resulü, biz sizin hakkınızda nasıl kötü düşünebiliriz dediler. Resul-i Ekrem, şeytan insan vücudunda tıpkı kanın dolaştığı gibi dolaşır. Ben şeytanın sizin kalplerinize kötü bir şey atmasından endişelendim dedi. Ebu Hureyre, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Önemsemeden söylediği halde Allah'ın rızasına uygun bir sözü sebebiyle Allah kişinin derecesini yükseltir. Yine önemsemeden söylediği halde Allah'ın gazabını gerektiren bir sözü sebebiyle de Allah kişiyi cehenneme atar. İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayete göre Hazreti Peygamber eylem ve söylemlerinde aşırıya kaçanlar helak oldu buyurmuş ve bu sözü 3 defa tekrarlamıştır. Ebu Muhammed Ka'b bin Ucre'den radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi. Biz, ey Allah'ın Resulü, sana nasıl selam vereceğimizi biliyoruz. Fakat nasıl salavat getireceğiz diye sorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle deyin dedi. Allah'ım Muhammed'e ve onun ailesine İbrahim'e rahmet ettiğin gibi rahmet et. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin. Allah'ım Muhammed'e ve onun ailesine İbrahim'in ailesine bereket verdiğin gibi bereket ver. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her ümmetin bir imtihanı vardır. Benim ümmetimin imtihanı da mal iledir.

0: Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da. Kırk hadiste güzel ahlak.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: İnne mimma edraken nasu min kelamin nubuvvetil ula İza lem testahi fesna' ma şi't.
1: İnsanlığın peygamberliğin başlangıcından itibaren peygamberlerden duyduğu ortak söz, haya etmiyorsan dilediğini yap sözüdür. İslam dini, insanın çirkin söz ve fiillerden sakınması, kötülükleri terk edip iyiliklerde yarışması için bir takım evrensel ilkeler belirlemiştir. Bu ilkelerin başında utanma duygusunu da içinde barındıran haya gelir. Haya, kişinin bilerek ya da bilmeyerek yaptığı bir hatadan, ahlaka aykırı bir davranıştan ötürü ayıplanma veya kınanma korkusundan kaynaklanan duygudur. Yalnızca insana has olan bu duygu, onu diğer canlılardan farklı kılan özelliklerden biridir. İnsanı kötülüklerden alıkoyup iyiliğe yönelten, yaratılıştan gelen bir ahlak özelliğidir. Peygamber Efendimiz, İnsanları ısrarla iffetli bir hayata teşvik etmiştir. İmanın, haya ile kopmaz bir bağ olduğuna işaret ederek, her dinin kendine özgü bir ahlakı vardır. İslam'ın ahlakı da hayadır buyurmuştur. Müminlere söz ve fiillerinde hayalı davranmayı emretmiştir. Kötü söz söylemek ve gereğinden fazla konuşmak gibi edebe aykırı hallerin, münafıklara has davranışlar olduğunu bildirmiştir. Sevgili Peygamberimiz, davranışları ve tavrıyla bizzat kendisi haya simgesidir. O her sözünde, her davranışında bizlere edep ve hayayı öğretmiştir. O, haya imandan bir şubedir. Haya, pür hayır demektir. Haya, ancak hayır getirir buyurarak, bir müminin edep ve hayayı hayatına aktardığında huzur, rahmet, bereket ve hayırla karşılaşacağını müjdelemektedir. Mümin, İslam'ın belirlediği sınırlara uyarak günahlardan titizlikle kaçınır. Ahlaki yozlaşmaya sebep olacak en küçük bir yanlışa bile fırsat vermemeye gayret eder. Takva elbisesine bürünüp haya ve iffeti kuşanır. Bu can, bu mal ve bu bedenin kendisine emanet olarak verildiğini ve bu nimetlerden hesaba çekileceğini aklından çıkarmaz. Geleceğini emanet ettiği yavrularını güzel ahlaklı, haya duygusuna sahip, erdemli fertler olarak yetiştirmeye gayret eder. Allah Resulü'nün şu öğüdünü zihninden çıkarmaz. Haya imandandır. İmanın yeri ise cennettir. Kötü söz, İnsanlara sıkıntı verir. Sıkıntının yeri de cehennemdir.

0: Hayber Yahudilerinden Amir'in Yesar adında Habeşli zenci bir kölesi vardı. Bu köle Amir'in davarlarını güderdi. Peygamberimizin Hayber'i kuşattığı sırada Hayberlilerin silaha sarıldıklarını gören Yesar onlara "Siz ne yapmak istiyorsunuz?" diye sordu. Onlar da "Şu peygamber olduğunu söyleyen kişiyle çarpışacağız." dediler. Onların cevabındaki peygamber sözü ruh dünyasında anlatılması mümkün olmayan bir tesir bıraktı Yesar'ın. Müslüman olup bu peygambere inanmak istedi ve sürüsünü doğruca Allah Resulü'nün bulunduğu tarafa doğru sevk etti. Hazreti Peygamber'in yanına geldi ve ona, "Ey Muhammed, sen neler söylüyor ve nelere davet ediyorsun?" diye sordu. Peygamberimiz, "İslam'a, Allah'tan başka ilah olmadığına, benim de Allah'ın Resulü olduğumu kabul etmeye davet ediyorum," dedi. Yesar, "Ben böyle şehadet getirir ve Allah'a iman edersem benim mükafatım nedir?" diye sordu. Peygamberimiz, "Bu iman ve şehadet üzerine ölürsen senin mükafatın cennettir," buyurunca Yesar, "Ya Resulallah, bana İslam'ı anlat," dedi. Peygamberimiz İslam'ı anlattı. Yesar anlatılanları ilgiyle dinledi ve Müslüman oldu. Müslüman olduktan sonra, "Ya Resulallah, ben şu davarların sahibinin, amirin işçisiyim. Bu davarlar benim yanımda bir emanettir. Şimdi ben bunları ne yapayım?" diye sordu. Peygamberimiz, "Onları karargâhtan dışarı çıkar. Onlara bağırıp kov ve gitmeleri için ufak taşlar at. Muhakkak ki Yüce Allah sana emanetini eda ettirecek, onlar sahiplerinin yanına döneceklerdir," buyurdu. Yesar hemen kalkıp yerden bir avuç küçük taş alıp davarlara attı. Onları kovaladı. Davarlar sanki çoban tarafından sürülüyorlarmış gibi kaleye girinceye kadar topluca ilerlediler, sahiplerinin yanına döndüler. Sürü sahipsiz gelince amir kölesi Yesar'ın Müslüman olduğunu anladı. Yesar doğruca muharebeye koştu. Hayber kalesine sancağı diken Hazreti Ali'nin peşinden kaleden içeri daldı. Daha bir vakit bile namaz kılamadan, bir tek secde bile yapamadan Yahudilerin attıkları taşla şehit oldu. Yesar peygamberimizin yanına getirilip sırt üstü yatırıldı. Üzerine de bir örtü örtüldü. Peygamberimiz ona dönüp baktı ve dedi ki, "Şimdi onun yanında iki melek gördüm. Melekler Yesar'ın yüzünden tozları silerken, Allah seni toza toprağa bulayanın yüzünü toza toprağa bulasın, seni öldüreni öldürsün," demekteydiler.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir adam geldi ve "Ya Resulallah, hangi sadakanın sevabı daha çoktur?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de "Sağlıklıyken, cimriliğin üzerindeyken, yoksul düşmekten korktuğun, zengin olmayı umduğun zamanda verdiğin sadakanın sevabı çoktur. Yoksa vermeyi ihmal edip de can boğaza geldikten sonra filana bu kadar, filancaya da şu kadar olsun demende bir fayda yoktur. Zaten o mal onların olmuştur." buyurdu.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o bir çocuk grubuna rastladığında onlara selam verdi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı dedi.

Bedir Savaşı'nda bulunan, künyesi Ebu Sabit, Ebu Said ya da Ebul Velid olan Sehil bin Huneyf radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kimse bütün samimiyetiyle Allah'tan şehitlik isterse, Allah onu yatağında ölse dahi şehitler mertebesine erdirir. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İyi arkadaşla kötü arkadaşın misali, güzel koku satanla demircinin misali gibidir. Güzel koku satan adam ya sana güzel kokusundan bir miktar verir veya sen satın alırsın, yahut ondan hoş koku koklarsın. Körü küfüren demirciye gelince, ondan sana ya bir kıvılcım isabet eder, elbiseni yakarsın, yahut körüğün kötü kokusundan rahatsız olursun.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Hadislerin hikayeleri.
1: İyi akşamlar haham Feynihas. Bu vakitte gel demiştiniz, geldim.
2: Şşt, sessiz ol. Bir gören oldu mu seni?
1: Sanmam.
2: İyi, kapıda bekleme, içeri geç hadi.
1: Tamam.

0: Gel bakalım Şalum. Ayakta bekleme. Otur şöyle hadi. Otur otur, çekinme.
1: Sağ olun efendim.
0: Şöyle rahat ol.
1: Teşekkürler.
0: Şalum, anlat bakalım. Çok bitkin görüyorum seni bu aralar. İyi misin?
1: Eskisi kadar iyi olduğumu söyleyemem efendim.
0: Ah yazık. Ne oldu sana böyle Şalum? İşlerin de yolunda gitmiyor epeydir.
1: Öyle. Her şey çok güzel giderken birden tersine dönüverdi. Ben de ne olduğunu anlayamadım. Son çare olarak Yahudi tüccarlardan borç almak zorunda kaldım. Bunun ne demek olduğunu bilirsiniz efendim.
0: Evet evet, bilirim ne demek olduğunu. Bir kere bulaştın mı yakanı kurtarman zordur. Çamurlu bir kuyuya düşmek gibi. Ne kadar uğraşırsan uğraş, çırpındıkça daha da batarsın.
1: Çok doğru söylediniz efendim.
0: Neyse, daha fazla konuşmaya gerek yok bunları. Hadi buyur sofraya.
1: Sağ olun efendim.
0: Hadi Şalum, benden çekinmene gerek yok. Aç olduğunu biliyorum. Çekinme, ye hadi.
1: Teşekkür ederim haham Feynehas. Siz gerçekten çok iyi birisiniz.
0: Ye Şalum, ye. İyice doyur karnını.
1: Açıkça konuşmak gerekirse bu kadar cömert olduğunuzu bilmiyordum efendim. Hatta aksini düşünüyordum sizin hakkınızda.
0: Boş ver şimdi bunları Şalum.
1: Çok yanılmışım. Özür dilerim sizden.
0: Önemi yok bu tür şeylerin. Bahsini açmaya değmez. Şalum, geçen söylediğim şeyi düşündün mü?
1: Evet, düşündüm efendim.
0: Senin için çok kolay bir iş. Hem bunun karşılığında işlerini de yeniden düzeltmene yardımcı olurum. Yapacağın şey çok basit. Korkacak bir şey yok. Gece gizlice gireceksin, istediğim şeyi alıp kimsenin ruhu duymadan bana getireceksin.
1: Özür dilerim ama ben bunu yapamam efendim. Bu bana doğru gelmiyor. Bu arada çocuklarım da çok açlar. Onlar için şuradan birkaç lokma bir şeyler alabilir miyim?
0: Ne demek yapamazsın? Çık git o halde buradan. Hiçbirine de el sürmeyeceklerin. Defol.
1: Ama efendim...
0: Defol dedim. Çık git. Gözüm görmesin seni bir daha. Sessizlik!

0: Beytül Midraş'ta olduğunuzu unutmayın. Suçlu Şalum ben Meşkem. Suçu hırsızlık. Konuş bakalım Meşkem'in oğlu Şalum.
1: Yalvarırım affedin beni haham Feynahas. Musa'nın Rabbi üzerine yemin ederim ki bir daha yapmayacağım. Lütfen lütfen beni bağışlayın. Çocuklarım kaç gündür aç. Siz de biliyorsunuz bunu. Mecbur kalmasam yapmazdım. İnanın yapmazdım.
0: Hayır Şalum, hayır. Sen ruhunu kirlettin. Ondaki temiz parçayı koparıp attın.
1: Ben bir şey yapmadım efendim. Ne size ne de diğer hahamlara karşı bir saygısızlığım olmadı. Sadece bir sobun ekmek aldım. O da çocuklarımın karnını doyurmak için. Kurumuş boğazlarına birkaç lokma ekmek, birkaç yudum su geçsin efendim.
0: Sen bizim etimizi çiğnedin. Sen bizim kanımızı içtin Şalum. Bunun karşılıksız kalacağını mı sandın?
1: Sadece durumumu anlayın istiyorum efendim.
0: Ne yani, kanunlarımızı mı bozalım senin için ha? Tevrat'ı mı inkar edelim, hükmünü mü değiştirelim?
1: Hayır hayır, ben öyle bir şey demek istemedim. Sadece merhamet.
0: Yeter, çok bile dinledik seni. Yaptığın şeyin cezası belli. Çaldığın şeyi 5 misliyle geri ödeyeceksin.
1: Ama benim hiçbir şeyim yok. Karıncaların kemireceği bir kırıntı bile yok evimde. Karnımı bile doyuramazken 5 katıyla nasıl geri ödeyebilirim?
0: Bunu çalmadan önce düşünecektin. Özgürlüğünle ödeyeceksin bedelini o halde. Haham Yitzhak, oku ona Tevrat'ın hükmünü.
2: Ama bu hüküm Şalum'u mahveder Haham Feynahas. Onun sonu olur.
1: Lütfen yapmayın efendim. Çocuklarımı düşünün.
0: Yitzhak, sadece sana söylediğimi yap. Bu sefil hırsızın alnına yapışacak mührü oku. Herkes yaptığı karşılığında ona ödettiğimiz bedeli görsün. Tanrı'nın ona ödettiği bedeli tabii.
2: Tamam, madem öyle diyorsunuz. Mabedimize toplanan Yahudiler, kulak verin dinleyin. Elohe İsrail Tevrat'ta şöyle buyuruyor. Eğer hırsızın hiçbir şeyi yoksa, çaldığının karşılığı olarak kendisi satılacaktır.
0: Duydunuz, bunlar benim sözlerim değil. Haşem böyle buyuruyor. Bu hükme göre cezasını ödeyebileceği malı mülkü olmadığı için Şalum artık hür değildir.

0: Kimse var mı burada?
1: Buyurun, ben yardımcı olabilirim size.
0: Bana haham başı Feynahas'ı çağır bakalım genç adam. Onunla görülecek işlerim var.
1: Tamam, siz burada bekleyin, ben kendisine haber vereyim.
2: Gerek yok Yitzhak. Asil Baruh'un sesini nerede olsam tanırım. O bizi ziyarete gelecek ve onu bekleteceğiz, öyle mi? Beytül Midraş'a hoş geldiniz soylu Baruh. Bizi şereflendirdiniz.
0: Hoş bulduk Beytül Midraş'ın bilge hahamı Yüce Feynahas.
2: Yitzhak durma öyle. Soylu Baruh'a içecek bir şeyler ikram et hadi.
1: Tamam, hemen.
2: Getir Yitzhak. Şöyle bırak.
1: Tamam, buyurun. Benden başka bir isteğiniz var mı efendim? Eğer yoksa çıkayım.
2: Bekle Yitzhak. Otur, tomarı aç ve mürekkebi hazırla.
1: Tamam efendim.
2: Evet soylu Baruh. Nedir benden istediğiniz?
0: Bakıyorum da çok güzel süslenmiş burası. Altın ve gümüş eşyalarla bir hayli göz alıcı olmuş.
2: Sayenizde... Sizin bağışlarınız ayakta tutuyor burayı.
0: Dün Şalum'u yargılarken ben de oradaydım Feynahas. Seni izledim. Tıpkı avını canlı canlı yiyen vahşi bir hayvan gibi saldırdığını gördüm. Etkilendim doğrusu. Bize karşı da böyle olmayacağını umarım.
2: Boş verin Şalum'u. O artık malını mülkünü yitirmiş önemsiz biri. Pençelerinde kıvranıp canını verdi.
0: Mahkemede çok serttin Feynahas.
2: Onlara bu şekilde davranılmazsa bizi farenin cesedi kemirdiği gibi kemirirler.
0: Ya biz?
2: Siz başkasınız soylu Baruh. Zenginsiniz, asilsiniz. Burayı bağışlarınızla lütuflandırıyorsunuz. Bizim veli nimetimizsiniz.
0: Ama bizim de bazı günahlarımız oluyor.
2: Ufak tefek günahlar. Hem kimin olmuyor ki? Ayrıca siz cemiyetimiz...

0: için çok daha fazlasını yapıyorsunuz.
1: Öyle değil mi ya?
0: Öyle tabii.
2: Haham Feynihas, müsaadenizle ben çıkabilir miyim efendim?
0: Otur yerine Yitzhak. Dediğimi yap ve mürekkebi hazırla.
2: Peki efendim.
0: Sizin işinize gelince soylu baru, elimden geleni yapmak için çabalarım. Lakin bu tür şeyleri yapmak bilirsiniz pek kolay değildir.
1: Çabaların karşılıksız kalmaz Feynihas. Haham başı olarak senin dilinden çıkanların kabul görmemesi mümkün değil. Senin dilin ve mürekkebin bizi, bizim de altın ve gümüşlerimiz seni korusun.
0: Ama bu iş sadece benim dilimden çıkanlarla olacak şey değil. Yaptığınız şeyin kitaptaki cezası çok ağır.
1: Bunun için beni taşlayarak öldürmenin kime ne faydası var?
0: Ben de öyle olmasını istemem tabii. Yani düşünüyorum ne yapabilirim diye ama bir hayli zor bir iş bu. Anlarsınız, bu konuda hüküm apaçık ortada.
1: Buyur Feynihas. Bu altınlar rahat rahat düşünmene yardımcı olur.
0: Beni bilirsiniz. Her zaman bir yol bulmuşumdur. Bunları da böyle ortalıkta bırakmayalım. Yitzhak, şuradaki sandığı ver bakalım bana.
2: Buyurun Haham Feynihas. Sandığınız.
0: Sakin ol Yitzhak. Bunlar benim için değil. Beytül Midraş için. Oku bakalım Yitzhak. Ne yazıyor bu suçun karşılığı olarak?
2: Ölüm mü yazıyor? Taşlanarak hem de.
0: Bu çok ağır bir ceza. Lakin bunu şöyle yorumlayabiliriz. Eğer bu suçu işleyen cemiyetimizin soylu direklerinden biri ise ölüm yerine mesela yüzüne kara sürülmesi yeterlidir diyebiliriz. Evet, bu şekilde yazıver oraya Yitzhak.
2: Hayır, ben böyle yazamam. Nasıl değiştirebilirim kutsal kitabın hükmünü? Bunu siz de yapamazsınız. Hem daha dün Şalom'u bir somun ekmek için köleliğe mahkum ettiniz. Şimdi ise hükmü değiştirmek istiyorsunuz. Yüce Adonai adına bunu nasıl yaparsınız?
0: Yeter Yitzhak. Senden hükümleri dinlemeye ihtiyacım yok. Etrafına bir bak. Bu mabetteki yanan şu kandillerin yağlarına bir bak. Nereden geliyor bunlar? Burası nasıl böyle aydınlık, nasıl böyle zengin görünüyor sanıyorsun? Hepsi Baruh ve diğer soylular sayesinde. Onların yardımlarıyla zenginliğimiz artıyor. Onların sayesinde güçleniyoruz. Onların verdiği altınlarla yanıyor bu kandiller. Ne sanıyorsun sen? Şu tavanı taşıyan direkler yıkılsın mı istiyorsun? Baruh'u ölüme mahkum etmek, direklerimizi yıkmak demek. Kendimizi açlığa, sefalete mahkum etmek demek.
2: Açlığa razıyım ama hükmü değiştirmeye asla. Ben bunu yapamam. Ben Haşem'in sözlerini değiştiremem.
0: Defol o zaman buradan Yitzhak.
2: Tamam gidiyorum.
0: Kusura bakmayın, gençler işte. Henüz dünyanın nasıl işlediğini bilmiyorlar.
1: Umarım çok geç olmadan öğrenirler.
0: Onun için ihtiyarlarla bu tür işleri görmek daha kolay oluyor. Daha anlayışlılar. Çünkü alışmış oldukları rahatlıktan vazgeçmek onlar için pek kolay olmuyor.
1: Haklısın.
0: Neyse, iş başa düştü. Çoğu zaman olduğu gibi Feynihas yine kendi yazacak. Ne diyorduk? Şöyle düzelteyim. Eğer bu suçu işleyen cemiyetimizin soylularından biri ise ölüm yerine yüzüne kara sürülür. Kara sürülür. Oldu. Demek ki neymiş soylu baru?
1: Neymiş?
0: Altınların ışıltısı alındaki karayı silermiş.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu, inne kethiran minel ahbari vel ruhban, ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم.

0: فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Bilin ki Yahudi din bilginlerinin ve Hristiyan din adamlarının birçoğu halkın mallarını haksızlıkla yerler ve Allah yolundan alıkoyarlar. Altın gümüşü biriktirip Allah yolunda harcamayanları elem veren bir azapla müjdele. O gün bunlar cehennem ateşinde kızdırılıp onların alınları, böğürleri ve sırtları dağlanacak. İşte yalnız kendiniz için toplayıp sakladıklarınız. Tadın şimdi biriktirip sakladıklarınızı.
1: Hicretin 9. yılıydı. Tevbe suresinin 34 ve 35. ayetleri yeni nazil olmuştu. Ayetler, Yahudi ve Hristiyan din adamlarının tahriflerinden ve böyle yapanların başlarına gelecek azaplardan bahsediyordu. Müslümanlar kendi aralarında bu ayetler hakkında konuşmaya başladılar. Bazı sahabiler artık kendileri için altın ve gümüş biriktirmenin mümkün olmayacağını söylediler. Hangi malın kendileri için hayırlı olup olmadığını bilemediklerini belirttiler. Bu konuşmalar esnasında Hazreti Ömer de oradaydı. Konuşulanları dinledikten sonra hangi malın hayırlı olup olmadığını öğrenmek için aralarından ayrılıp Hazreti Peygamber'in yanına geldi.
2: Allah'ın selamı üzerine olsun ya Resulallah.
1: Resulullah Hazreti Ömer'in selamına mukabele etti ve söyleyeceklerini dinlemek için konuşmasını beklemeye başladı.
2: Bir konuda görüşüne ihtiyacımız var ya Resulallah. Biz hangi malın hayırlı olduğunu bilmek istiyoruz. İstiyoruz ki o malı bilelim ve onu edinelim. Bu konuda tavsiyelerin nedir ey Allah'ın Resulü?
1: Kutlu Nebi Hazreti Ömer'i dinledi ve sorusuna şükreden bir kalp, zikreden bir dil ve ahiret hususunda yardımcı olacak imanlı bir eş diyerek yanıt verdi. Nurlu Nebi'nin bu yanıtı karşısında Hazreti Ömer'in kalbi rahatladı. Allah'ın kutlu elçisine teşekkür etti ve duyduğu bu güzel sözleri arkadaşlarına iletmek için izin isteyip yanından ayrıldı. Arkadaşlarının yanına gidecek, bu güzel sözleri onlarla paylaşacak ve onların da gönlünü rahatlatacaktı.
3: Hadislerin hikayeleri.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Bir gün Peygamber Efendimiz ve ashabı otururken yanlarından zengin bir adam geçer. Allah Resulü, bu kişi hakkında ne dersiniz diye sorar. Mecliste hazır bulunanlar, bu kimse bir kadına talip olduğunda nikahlanmaya, aracılık ettiğinde aracılığının kabul edilmesine, konuştuğunda dinlenmeye layık biridir derler. Resulullah bir süre sükût eder. Bu arada fakir Müslümanlardan biri geçer. Bu defa da bu kişi hakkında ne dersiniz diye sorar. Orada bulunanlar, bu kimse bir kadına talip olduğunda nikahlanmaya, aracılık ettiğinde aracılığı kabul görmeye ve konuştuğunda sözüne itibar edilmeye layık değildir derler. Bunun üzerine Resulullah, bu fakir, öteki zengin gibi dünya dolusu insandan daha hayırlıdır buyurur.

0: Allah Resulü oğlu yerine koyduğu Enes bin Malik'e şöyle demişti: "Evladım, eğer kalbinde kimseye karşı hile olmadan sabaha ve akşama erişmeyi başarabilirsen bunu yap. İşte bu benim sünnetimdir. Kim benim sünnetimi yaşatırsa beni sevmiş olur. Kim de beni severse cennette benimle birlikte olur."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "İslam'dan uzağım diye yemin eden kimse, eğer yemininde yalancı ise o dediği gibidir. Eğer doğru söylemişse o kimse İslam'a sağlamca geri dönemez." Ebu Hüreyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Mescitte kayıp ilanı yaparak yitirdiği şeyi bulmaya çalışan birini işiten, Allah onu sana geri getirmesin desin. Çünkü mescitler bunun için yapılmamıştır." Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Faziletine inanarak ve mükafatını umarak Kadir gecesini ihya eden kimsenin geçmiş günahları bağışlanır." Ebu Hureyre'den radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: "Kulun Rabbine en yakın olduğu an secdede olduğu andır. Öyleyse secde halinde çokça dua edin."

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yüce Allah'ın rızasını kazandıracak bir ilmi sırf dünyalık elde etmek için tahsil eden kimse kıyamet gününde cennetin kokusunu dahi alamaz.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes radıyallahu an şöyle demiştir: ben Allah Resulü'nün avucundan daha yumuşak ne bir atlasa ne de bir ipeğe dokundum. Onun kokusundan daha hoş bir şey de koklamadım. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir kimse sabah veya akşam mescide girerse her gidişinde Allah Teala onun için cennette yer hazırlar.

0: Cabir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte Necid istikametinde bir sefere katılmıştı. Beraber dönerlerken öğle vakti olunca ağaçlı bir vadide Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem konaklamıştı. Askerler ağaçların altında gölgelenmek için dağılmışlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Semüre denilen bir ağacın altına gitmiş, kılıcını da ağacın dalına asmıştı. Cabir diyor ki, uykuya dalmıştık. Derken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi çağırdı. Yanında bir bedevi duruyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Ben uyurken bu bedevi bana saldırmak için kılıcımı kınından çekmiş. Uykudan uyandım ki elindeki kılıçla, seni benden kim koruyacak dedi. Ben de ona, Allah koruyacak diye 3 kere tekrarladım. Cabir diyor ki, peygamber o bedeviyi cezalandırmadı ve adam orada oturdu. İbni Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haya konusunda kardeşine nasihat eden Ensardan bir adama rastladı ve onu rahat bırak. Zira haya imandandır buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Hatice'nin eski eşi Ebu Hale Malik bin Zürare'den olan oğlu Hind bin Ebu Hale, Hazreti Peygamberimizle uzun süre vakit geçirmiş bir sahabiydi. Abdullah bin Abbas bir gün kendisine, Resulullah'ı bize tasvir et, zira muhtemelen aramızda onu en iyi bilen sensin deyince Hind, anam babam ona feda olsun dedikten sonra şöyle anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem genelde sessizdi. Daima düşünceli ve hüzünlüydü. Az ve öz konuşurdu. Lafı asla uzatmazdı ama kısa da kesmezdi. Konuştuklarını gerektiğinde tekrarlardı. Öğüt verdiğinde ciddi dururdu. Kederlenirdi. Ashabıyla konuşarak rahatlardı. Nimet az bile olsa ona saygı gösterirdi. Hiçbir yiyeceğe kötümsemezdi. Tebessüm ederek güler ve güldüğünde bembeyaz dişleri dolu tanesi gibi gözükürdü.

İbni Abbas'ın radıyallahu anh işittiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir erkek yanında mahremi bulunmayan bir kadınla baş başa kalmasın. Bir kadın da yanında mahremi olmaksızın yolculuğa çıkmasın buyurdu. Bunun üzerine bir sahabi, "Ya Resulallah, eşim hac etmek için yola çıkmaya hazırlandı. Ben de filan gazveye iştirak etmek üzere yazıldım," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Git ve hanımınla beraber hac et," buyurdu. Abdullah bin Mugaffel'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem akşam namazından evvel iki rekat namaz kılın diye üç defa tekrarladı ve üçüncü defasında isteyen kılsın sözünü ilave etti. Ümmü Gülsüm'ün radıyallahu anha işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Aralarını düzeltmek için insanlara hayırlı sözler söyleyen yalancı sayılmaz." Ebu Hureyre'nin işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Vaktiyle yanlarında birer erkek çocukları olan iki kadın vardı. Bir kurt gelip bunlardan birinin çocuğunu kapıp götürdü. Çocuğunu kurt kapan kadın diğerine, 'Kurdun kaptığı çocuk senindi,' dedi. O da, 'Hayır, senin oğlunu kaptı,' dedi. Bunun üzerine Davud'un aleyhisselam huzurunda yargılandılar. Hazreti Davud sağ kalan çocuğu yaşı büyük olan kadına verdi. Bunlar davayı bir de Davud'un aleyhisselam oğlu Hazreti Süleyman'a arz ettiler. Süleyman aleyhisselam işin gerçek yüzünü anlamak için, 'Bana bir bıçak getirin, şu çocuğu ikiye bölüp bu iki kadın arasında paylaştırayım,' deyince yaşı küçük olan kadın Hazreti Süleyman'a, 'Allah sana rahmet etsin, aman çocuğu kesme, zira çocuk bu kadının oğludur,' dedi. Bunun üzerine Süleyman aleyhisselam da kadının gösterdiği şefkat üzerine çocuğun yaşı küçük olan kadına ait olduğuna hükmetti. Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne Ramazan ayında ve ne de diğer aylarda 11 rekattan fazla gece namazı kılmazdı. 4 rekat kılardı ki bunların güzelliğini ve uzunluğunu sorma. Sonra 4 rekat daha kılardı, onların da güzelliğini ve uzunluğunu sorma. Ondan sonra da 3 rekat kılardı." Bunun üzerine, "Ya Resulallah, vitir namazını kılmadan evvel uyuyor musunuz?" diye sordum. "Ya Ayşe, gözlerim uyusa da kalbim uyumuyor," buyurdu.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yalanı ve yalanla iş yapmayı terk etmeyenin yemeği içmeyi bırakmasına Allah'ın ihtiyacı yoktur.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sevban'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Bir kimse haktan bir şey dilenmeyeceğine dair bana söz verirse ben de onun cennete girmesine kefil olurum," dedi. Bunun üzerine "ben söz veriyorum," dedi. Ravi diyor ki Sevban hiç kimseden bir şey istemezdi.

Ebu Said el-Hudri'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tulum, büyük testi ve benzeri su kaplarını ağza dayayarak su içmeyi yasaklamıştır. Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Veren el alan elden hayırlıdır. İnfak ederken önce bakmakla yükümlü olduklarından başla. En hayırlı sadaka, ihtiyaç fazlası olan maldan gönüllü olarak verilen sadakadır. Bir kimse istemekten sakınırsa Allah onu iffetli kılar. Kanaat edenleri de Allah başkalarına muhtaç etmez. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ehli kitap size selam verdiğinde ve aleyküm size de demekle yetinin buyurmuştur.

Cabir bin Abdullah şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere Kur'an'dan bir sure öğretir gibi her konuda istihare yapmayı öğretir ve şöyle derdi: Biriniz bir işe niyetlendiği zaman önce iki rekat namaz kılsın. Sonra şu duayı söylesin: Allah'ım, ilminle senden bu işin hayırlısını dilerim. Kudretinle bana güç vermeni, senin o büyük fazlından bana da lütfetmeni isterim. Çünkü senin her şeye gücün yeter, benimse gücüm yetmez. Sen her şeyi bilirsin, bense bilmem. Ve sen bütün gaybı, bana görünmeyenleri çok iyi bilirsin. Allah'ım, şu işin dinim, hayatım ve ahiretim veya dünya ve ahiret işim hakkında bana hayırlı olduğunu bilmekteysen, bunu bana mukadder kıl ve bunu bana kolaylaştır. Sonra müyesser kıldığın bu işte bana bereketler ihsan eyle. Ve şu işin dinim, hayatım ve ahiretim hakkında bana şerli olduğunu bilmekteysen, bu işi benden, beni de o işten uzak tut. Ve hayır her neredeyse onu benim için takdir et. Sonra da beni bu hayırdan razı kıl.

Cabir bin Abdullah radıyallahu anh anlatıyor. Bir yolculuk esnasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların etrafına toplanarak gölgelendirdikleri bir adam gördü ve neyi var diye sordu. Etrafındakiler o oruçlu deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Zorlanmanız yahut zarar görmeniz halinde yolculukta oruç tutmanız iyilik, fazilet değildir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Abdullah bin Saib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güneş tepe noktasından kaydıktan sonra öğle namazının farzından evvel 4 rekat sünnet kılardı ve bu vakit gök kapılarının açıldığı bir vakittir. İyi bir amelimin arşa bu vakitte çıkmasını isterim derdi.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Saflarınızı güzelce bitiştirin, birbirine yaklaştırın, omuzlarınızı bir hizada tutun. Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki, saflardaki boşluklardan şeytanların küçük kara koyunlar gibi girdiğini görüyorum. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün namaz için kâmet getirilmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize döndü ve saflarınızı sık ve düzgün tutun. Zira ben sizi göz ucumla arkamdan görüyorum buyurdu. Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem bir bedevi çölde yaşayan biri geldi ve ey Allah'ın Resulü bana söyleyeceğim bir söz öğret dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh Allahu ekber kebiran velhamdülillahi kesiran ve subhanallahi rabbil alemin ve la havle ve la kuvvete illa billahil azizil hakim. Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Ortağı da yoktur. En büyük Allah'tır. En çok övgü O'nadır. Alemlerin Rabbi olup yüceler yücesidir. Aziz ve hakim olan Allah'ın gücü kuvveti dışında hiçbir

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kulun kıyamet gününde ilk önce hesaba çekileceği amel namazdır. Eğer namazın hesabını iyi verebilirse kurtulur ve kazanır. Eğer namazın hesabını veremezse kaybeder ve hüsrana uğrar. Farz namazlarında eksik çıkarsa, aziz ve celil olan Allah, bakın kulumun nafile namazı var mı der. Namazının eksikleri nafile namazlarla tamamlanır. Diğer amellerinin hesabı da bu şekilde görülür.

0: Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da. Kırk hadiste iman.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: Teallemun Kur'an. Fekra'uhu ve ekri'uhu fe inne meselel Kur'ani limen teallemeh. Fekra'eh ve kâme bihi ke meseli jirabin mehşuvin miska. Yefuhu birihihi kullu mekân. ومثل من تعلمه فيرقد وهو في جوفه كمثل جراب وكئ على مسك.
1: Kur'an'ı öğrenin, onu okuyun ve okutun. Kur'an'ı öğrenen, okuyan ve gereğini yapan kimse, her tarafa koku yayan misk dolu bir kaba benzer. Kur'an'ı öğrendiği halde onu okumayan ve okutmayan, yatıp uyuyan kimse ise ağzı bağlı bir mis kabına benzer. Peygamber Efendimiz, Kur'an-ı Kerim'i kendisi okuduğu gibi, bir başkasından da dinlemeyi çok severdi. Bir gün ashabtan Abdullah bin Mesud'a şöyle seslendi. Abdullah, bana Kur'an oku. Peygamberimizin bu isteğine bir an şaşıran Abdullah, Resul-i Ekrem'e, ya Resulallah, Kur'an size indirilmişken ben mi size okuyayım dedi. Bunun üzerine sevgili Peygamberimiz şöyle buyurdu. Evet, evet ben Kur'an'ı başkasından dinlemeyi çok seviyorum. Allah Resulü, Kur'an kendisine indirildiği andan son nefesini verinceye kadar onun hükümlerinin hayata aktarılmasına, öğrenilmesine, okunmasına ve ezberlenmesine önem vermiştir. Her yıl Ramazan ayında kendisine vahyi getiren Cebrail aleyhisselam da Kur'an-ı Kerim'i karşılıklı okumuş, vefatından önceki Ramazan ayında ise bu karşılıklı okuma iki defa gerçekleşmiştir. Müslümanların tarih boyunca Ramazan ayında gerçekleştirdiği mukabele geleneği böyle başlamıştır. Peygamberimizin Kur'an-ı Kerim'i okuması sadece Ramazan ayıyla sınırlı değildi. O, her sabah ve her gece Kur'an'dan bir bölüm okumayı alışkanlık edinmiştir. Kur'an-ı Kerim'i okurken asla acele etmemiş, manasını düşünerek, usulüne uygun, güzel bir sesle tane tane okumaya özen göstermiştir. Bu hususta ümmetini şöyle uyarmıştır. Kur'an'ı düşünerek tekrar edin. Çünkü onun insanın ezberinden silinip gitmesi, devenin bağından kurtulup kaçmasından

0: daha hızlıdır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an-ı Kerim'in tamamının veya bir kısmının ezberlenmesini tavsiye etmiş, Kur'an'dan ezberi bulunmayan kişiyi harabe bir eve benzetmiştir. Kur'an'ın tamamını ezberleyip hafız olanlarla, en azından bir kısmını ezberlemek için gayret gösterenleri ise şöyle övmüştür. Kur'an'ı ezberleyip okuyan kişi, Allah katındaki seçkin meleklerle birlikte olacaktır. Kur'an'ı zorlanarak da olsa devamlı okumaya çalışan kişiye ise iki kat karşılık vardır.
1: Kırk hadiste iman.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Abdurrahman bin Abd el-Kahri anlatmaktadır. Bir Ramazan gecesi Ömer'le birlikte mescide çıktık. Bir de baktık ki insanların bir kısmı kendi başına namaz kılıyor, bir kısmı da başkalarının namazına uyarak kılıyordu. Hazreti Ömer, dağınık şekilde namaz kılan bu insanları tek bir imamın arkasında toplarsam sanırım daha iyi olacak dedi. Sonra buna kesin kararını verdi ve ertesi gece onları Ubey bin Kab'ın imamlığı arkasında topladı ve böylece teravih namazı cemaatle kılınmaya başlandı. Sonra bir başka gece Hazreti Ömer'le yine mescide çıktık. İnsanlar imamlarına uyup namaz kılıyorlardı. Hazreti Ömer bu manzarayı görünce, teravihin böyle cemaatle kılınması ne güzel bir yenilik oldu. Fakat şimdi uyuyup gecenin sonunda kalkıp kılanların ki şu anda kılanlarınkinden daha faziletlidir dedi. Çünkü o insanlar bu namazı gecenin evvelinde kılıyorlardı.

0: Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım,
1: Muhammed Aleyhisselam'a
0: sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir.
1: Şimdi Ankara için öğle ezanı vakti.

0: Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kamu spotu.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Kamu spotu.
3: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
4: Subhanallahi ve bihamdih. Subhanallahil azim.
5: Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim. Yüce Allah'ı tesbih ederim.
6: Ebu Abdullah Amr bin As radiyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den açıkça şöyle işittiği nakledilmiştir. Filanca oğulları benim dostum değildir. Benim dostum ancak Allah'tır ve iyi müminlerdir. Ne var ki ötekilerin de bizimle akrabalığı var ve ben ona riayet edeceğim. Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Güneşin doğduğu her gün insanın her eklemi için bir sadaka borcu vardır. İki kimse arasında doğrulukla hükmetmen sadakadır. Bineğine binmesi için bir kimseye yardım etmen yahut yükünü yüklemen sadakadır. Hoş söz sadakadır. Namaza giderken atılan her adım sadakadır. İnsanlara sıkıntı veren şeyleri yoldan kaldırman da sadakadır. Cerir bin Abdullah radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez. Yine Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yolculuklarında yükleri taşıma vazifesi gören Kirkire adlı bir adam vardı. Bu adam öldü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o cehennemdedir dedi. Bunun üzerine gidip eşyasına baktılar. Ganimetten çaldığı bir aba buldular.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
5: Ebu Bürde'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün babam Ebu Musa el-Eş'ari ciddi bir rahatsızlığından dolayı bayılmıştı. Başı ailesinden bir hanımın Safiye'nin kucağındaydı. Eşi bağırarak ağlamaya başladı. Fakat Ebu Musa'nın ona karşı çıkmaya takati yoktu. Sonra ayılıp açılınca şöyle dedi. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem uzak durduğu herkesten ben de uzağım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem musibet zamanında yüksek sesle ağlayan, saçını başını yolan, elbisesini yırtan kadınlardan uzak idi. Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir düşman hücumundan endişe ederse şöyle derdi: Allah'ım, onların karşısına senin çıkmanı istiyor, şerlerinden de sana sığınıyoruz. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki siz günah işlememiş, tövbe ve istiğfar etmemiş olsaydınız Allah sizi ortadan kaldırır, yerinize günah işleyip ardından kendisinden bağışlanma dileyecek bir topluluk getirir ve onları bağışlardı.

Cabir'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim Subhanallahi ve bihamdihi Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim derse onun için cennette bir hurma ağacı dikilir. Enes'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurur ki, ey Ademoğlu, sen bana dua ettiğin ve benden ümit var olduğun müddetçe günahlarının ne kadar olduğuna bakmaksızın seni bağışlarım. Ey Ademoğlu, günahların gökyüzünü kuşatacak dereceyi bulsa da benden mağfiret dilesen buna aldırmaksızın seni bağışlarım. Ey Ademoğlu, yeryüzü dolusu günahlarla gelsen dahi bana hiçbir ortak koşmayarak huzuruma çıkarsan seni bütün yer dolusu mağfiretle karşılarım.

0: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Merhamet ancak katı kalpli kimselerden çekilip alınır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey Ademoğlu, ihtiyacından fazlasını infak etmen senin için hayırlıdır. Şayet onu elinde tutacak olsan bu senin için kötüdür. İhtiyaç duyduğun kadarını elinde bulundurduğun için kınanmazsın. Harcamaya önce bakmakla yükümlü olduğun kimselerden başla. Cennetle müjdelenen 10 sahabiden biri olan Ebu İshak Sa'd bin Vakkas radıyallahu anh anlatıyor. Veda haccı senesinde Resulullah ağır hastalığım sebebiyle beni ziyarete geldi. Ben, ya Resulallah, hastalığımın ne kadar ilerlediğini görüyorsun. Ben zengin biriyim ve bir kızımdan başka da mirasçım yok. Malımın 1/3'ünü sadaka olarak dağıtayım mı dedim. Hayır, öyle yapma buyurdu. Yarısını vasiyet edeyim dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine hayır dedi. Ya Resulallah, malımın 1/3'ünü vasiyet edeyim mi dedim. Evet, 1/3 yeterlidir. Hatta 1/3 bile çoktur. Zira mirasçılarını zengin olarak bırakman, onları halka el açacak bir halde fakir bırakmandan daha hayırlıdır. Allah rızasını gözeterek eşinin ağzına koyduğun lokmaya varıncaya kadar, onlar için yaptığın her türlü harcamadan dolayı sevap kazanırsın buyurdu. Bunun üzerine, ya Resulallah, ashab seninle Medine'ye dönerken ben Mekke'de kalacak mıyım diye sordum. Resul-i Ekrem, Mekke'de kalmayacaksın. Daha yaşayacak ve Allah rızası için iyi şeyler yapmaya muvaffak olacak ve yükseleceksin. Allah'ın seni uzun ömürlü kılmasını dilerim. Senin fetihlerinle Müslümanlar fayda görsün ve inkarcılar zarara uğrasın. Ya Rabbi, ashabımın hicretlerini tamamla ve onları geriye çevirme. Asıl zavallı olan Sa'd bin Havle'dir buyurdu. Mekke'de öldüğü için Resulullah ona hep acırdı.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam, "Ya Resulallah, bana nasihatte bulunur musunuz?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Öfkelenme" buyurdu. Adam aynı sözü birkaç kere tekrarladı. Peygamber her defasında, "Öfkelenme, öfkelenme" buyurdu. İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İçecekleri develerin içtiği gibi bir nefeste içmeyin. İki veya üç nefeste için. İçerken besmele çekin. İçtikten sonra da Allah'a hamd edin.

0: Abdullah bin Mesud anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü, en büyük günah hangisidir diye sordum. Resulullah, seni yarattığı halde Allah'a ortak koşman buyurdu. Sonra hangisi deyince, yemeğine ortak olması korkusuyla çocuğunu öldürmen cevabını verdi. Sonra hangisi diye sorunca, komşunun karısıyla zina etmen buyurdu. Bedir şehitlerinden Sa'd bin Malik'in oğlu Sehl bin Sa'd'dan rivayet edildiğine göre, Hazreti Peygamber, "Ameller ancak niyetlerine göre değerlendirilir." buyurmuştur. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Şaki, bedbaht dışında kimse cehennem ateşine girmez." demiş. "Ey Allah'ın Resulü, şaki kimdir?" diye sorulunca da, "Şaki, Allah için hiçbir taatte, ibadet ve amelde bulunmayan ve Allah için hiçbir kötülüğü, günahı terk etmeyen kimsedir." cevabını vermiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mü'min ona buna dil uzatan, kınayan, lanetleyen ve çirkin sözler söyleyen kimse değildir. Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gecenin başında uyur, sonunda ise kalkıp namaz kılardı. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına ama bir adam gelip, "Ya Resulallah, beni elimden tutup mescide götürecek kimsem yok." dedi ve ondan evinde namaz kılmasına müsaade etmesini istedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona müsaade etti. Adam dönüp giderken, "Ezanı işitiyor musun?" diye sordu. O, "Evet." deyince Resulullah, "Öyleyse davete icabet et." buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir bedevi Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi ve, "Ya Resulallah, bana öyle bir amel söyle ki onu yaptığımda cennete gireyim." dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'a kulluk eder ve ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın. Namazı kılar, farz olan zekatı verir ve Ramazan orucunu tutarsın." buyurdu. O adam, "Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki bu dediklerinden fazlasını yapmam." dedi. Adam dönüp gidince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söyledi. "Cennet ehlinden birini görmek isteyen bu adama baksın." Osman bin Affan'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir Müslümanın büyük günah işlemediği takdirde vakti gelen farz namazları, abdestini, rükûnu ve huşûnu güzelce yerine getirerek kılması geçmiş günahlarına kefaret olur. Bu bütün sene için böyledir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah mahlukatı yarattığı zaman benim rahmetim gazabımdan fazladır diye yazdı. O yazı arşın üstünde onun katındadır.

Af bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem, "İdarecilerinizin en hayırlısı sizi seven, sizin tarafınızdan da sevilenlerdir. Siz onlara dua edersiniz, onlar da size dua ederler. İdarecilerinizin kötüsü de sizin tarafınızdan sevilmeyen, sizi de sevmeyenlerdir. Siz onlara lanet edersiniz, onlar da size lanet okur." buyurduğunu işittim. Biz, "Ya Resulallah, onlarla mücadeleye girişelim mi?" diye sorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sizinle namaz kıldıkları müddetçe hayır karşılığını verdi.

Enes radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: rızkının bol olmasını ve ömrünün uzun olmasını isteyen kimse akrabalık ilişkilerini gözetsin.

0: İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri bir kimseyi oturduğu yerden kaldırıp da oraya kendisi oturmasın. Fakat sıkışın ve yer açın. İbni Ömer radıyallahu anh bir mecliste kendisine yer vermek için kalkan kimsenin yerine oturmazdı.
1: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu az sonra.
2: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birinizin ailesi hakkındaki yemininde ısrarcı olması, Allah nezdinde yeminini bozup da Allah'ın farz kıldığı kefareti vermesinden daha günahtır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem biri gelip "Ya Resulallah, dün gece beni ısıran akrepten neler çektim?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Eğer sen akşam olunca Euzu bi kelimatillahi tammati min şerri ma halaka, ben yarattıklarının şerrinden bütün mükemmel kelimeleriyle Allah'a sığınıyorum" diye dua etseydin, o şey sana zarar vermezdi, buyurdu. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Pazarlık devam ederken İlk müşteri çekilmedikçe alıcı olmayın. Din kardeşinizin dünür olduğu bir kadına o vazgeçmedikçe dünür olmayın. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece yol almaya bakın. Zira geceliğin daha hızlı mesafe kat edilir, buyurdu.
3: Yüce Allah buyuruyor ki, oruç benim içindir. Onun mükafatını ben veririm. Çünkü oruç tutan kimse nefsi arzularını, yemeği ve içmeyi sırf benim için terk eder.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Bedir gazasına çıkarken oğlum bana mani olmuştu. Oğlum Saad gitti ve şehit oldu. Halbuki ben şehit olmayı ne kadar arzu ediyordum. Vallahi ya Resulallah, hem oğluma hem cennete olan özlemim şiddetlendi.
2: Medine'den çıkmak istemediği halde siz çıkması için Resulullah'a ısrar edip durdunuz. Halbuki ona emir gökten iner. Bu işi ona bırakın ve o ne emrediyorsa onu yap.
3: Siz onun hakkında "o kendiliğinden bir şey söylemez" denildiğini duymadınız mı?
4: Evet. Doğru. Haklısın.
5: Resulullah senin seferden geri kalmana müsaade etti. Yüce Allah da seni mazeret mi saydı?
6: Beni Bedir Savaşı'na çıkmaktan da alıkoymuştunuz. Bu sefer arkanızda kalmayacağım.
5: Baba, neden böyle yapıyorsun? Allah Kur'an'da yürüyemeyene, amaya güçlük yoktur demiyor mu? Sen bu ayağınla savaş meydanında ne kadar dayanabilirsin?
6: Yazıklar olsun. Hala niye gitmek istediğimi anlamadınız mı? Ben orada bulunup elimden geldiği kadar düşmanla çarpışmak ve sonunda cenneti kazanmak istiyorum.
7: Bedre katılamadığın için bu savaşta bulunmayı çok arzu ettiğini biliyorum. Ama bu savaşa ben gitmeliyim.
5: Ama baba...
7: Oğlum, 7 kız kardeşim var. Anneni yeni kaybettik. Onları yalnız bırakmamız doğru olmaz. Yanlarında bir erkek olmalı. Çok küçük ve savunmasızlar. Onlar için endişe ediyorum. Peygamberimizle birlikte gideceğim. Belki Allah bana şehadet nasip eder. Bu sebeple kardeşlerini sana emanet ediyorum.
0: 58. Bölüm.
8: İslam ordusu Medine ile Uhud arasındaki Şeyheyn denilen yere vardıklarında güneş batmak üzereydi. Bilal-i Habeşi akşam ezanını okudu.
9: Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allah!
8: Müslümanlar hep birlikte akşam namazını kıldılar. Bu sırada okçulardan oluşan büyük bir grup askerin kendilerine katıldığını gören Peygamberimiz bunların kim olduğunu sordu.
10: Ey Allah'ın Resulü! Abdullah İbni Übey'in Yahudi müttefikleri.
8: Peygamberimiz, onlar Müslüman olmuşlar mı diye sordu.
10: Hayır, savaşta bize destek olmak için gelmişler.
8: Peygamberimiz, onlara gidip söyleyin, geri dönsünler. Çünkü biz müşriklere karşı bize inanmayanların desteğini istemeyiz, dedi. Müslümanlar bu kararın ne kadar isabetli olduğunu çok da zaman geçmeden anlayacaklardı. Ordu bir müddet daha ilerledikten sonra münafıkların lideri Abdullah bin Übey, peygamberimizle konuşma ihtiyacı dahi duymadan 300 adamıyla ordudan ayrıldı. Bu esnada ne yaptığını soran Abdullah bin Amr'a şöyle cevap verdi.
11: Muhammed savaşla ilgili fikrimizi sorduğunda ona yıllardır süregelen adetlerimizi anlattım. Oysa beni dinlemedi. Çoluk çocuğun sözüne uydu. Bu derece kötü bir tercihin sonuçlarına katlanmayacağız. Burada hayatlarımızı kaybetmek için bir sebep göremiyorum.
7: Allah rızası için kendinize gelin. Halkınızı ve peygamberinizi terk etmeyin. Siz kendinizi, çoluk çocuğunuzu nasıl koruyorsanız Allah'ın peygamberini de öyle koruyacağınıza dair söz vermediniz mi?
11: Eğer savaşacağımızı bilsek sizi terk etmezdik. Ancak bir çarpışma olacağını zannetmiyoruz. Medine'de olsak ona yardım ederdik.
7: Yalancı, sahtekar adam. Savaş yapılacağını adın gibi biliyorsun.
10: Sakin ol Abdullah. Bunun gibi münafıkların aramızda olmaması daha iyi.
7: Müslümanların moralini bozmak istiyor ey Hamza. Böyle çekip giderek kalanları ümitsizliğe düşürecek aklı sıra.
10: Allah bize yeter Abdullah.
7: Allah'ın düşmanları, siz olmasanız da Allah peygamberine yardım edecektir.
8: Yaklaşık üçte birini savaş başlamadan kaybeden İslam ordusu büyük bir darbe almıştı. Ama Müslümanlar bunun kendilerini olumsuz etkilemesine izin vermediler. hiç kimsede bir korku belirtisi yoktu. Uhud'da savaş meydanına çıktıklarında sabah olmuştu. Peygamberimiz Bilal-i Habeşi'ye emretti, o da ezan okudu. Kâmet getirildi, Müslümanlar üzerlerindeki silahlarını çıkarmadan namazlarını kıldılar. Ordu savaş düzenini alırken Ebu Süfyan'dan bir mesaj geldi.
12: Beni dinleyin. Mekke reisi Ebu Süfyan adına konuşuyorum. O size şöyle diyor. Ey Evs ve Hazreç topluluğu, bizimle amcamızın oğlu arasından çıkın. Böyle yaparsanız sizinle çarpışmadan döner gideriz. Sizinle savaşmak istemiyoruz.
13: Hala anlayamadınız mı? Bizim için Resulullah'tan daha kıymetli hiçbir şey yok.
14: Allah bizim için çok kıymetli.
15: Canlarımızı veririz, onu teslim etmeyiz.
16: Sahibine dön ve elinden ne geliyorsa yapmasını söyle.
13: Allah peygamberinin ve inananların yanında.
12: Ben sizi uyardım. Sonuçlarına katlanacaksınız. Hadi gel.
8: Peygamberimiz İslam ordusunu çarpışma düzenine koymaya başladı. Sollarında bulunan Ayneyn tepesine 50 kişilik bir okçu birliği yerleştirdi. Abdullah bin Cübeyr'i de onlara kumandan tayin etti. Onlara şöyle dedi. Sizin vazifeniz bize yönelecek süvarileri oka tutarak püskürtmek ve arkamızdan herhangi bir baskın yememize meydan vermemektir. Düşmanı yendiğimizi görseniz de ben size haber göndermedikçe sakın yerlerinizden ayrılmayın. Onların bizi yendiğini, hatta yırtıcı kuşların bizim bedenlerimize saldırdıklarını görseniz de benden haber gelmedikçe yerinizi terk etmeyin. Okçular bu tepede durarak İslam ordusunun arkasından kimsenin gelmesine meydan vermeyecekler, girişimde bulunanları oka tutmak suretiyle püskürteceklerdi. Dolayısıyla Ayneyn tepesi çok önemliydi. Resulullah ordusunu saf nizamına koydu. Ukkaşe bin Mihsan'ı sağ kanada, Ebu Seleme'yi sol kanada, Ebu Ubeyde bin Cerrah'la Sa'd bin Ebi Vakkas'ı öne yerleştirdi. Zübeyr bin Avvam komutasındaki süvarilerden oluşan bir grubu, düşman tarafındaki güçlü komutan Halid bin Velid'in karşısına yerleştirdi ve emir verilinceye kadar yerinden ayrılmamasını tembihledi. Hazreti Hamza da öndeki zırhsız askerlerin başındaydı. Resulullah muhacirlerin sancağını Hazreti Ali'ye verdi. Ardından Mus'ab bin Umeyr nerededir diye sordu.
13: Buradayım ya Resulallah.
8: Peygamberimiz diğer sancağı da sen al buyurdu.
13: Emredersiniz.
8: Peygamberimiz İslam ordusuna hitaben şöyle konuştu. Ey insanlar! Muhakkak şimdi siz ödülü ve hazinesi bol olan bir makamdasınız. Bu ödül içinde bulunduğu durumu aklından çıkarmayan, ruhunu sabırla, eminlikle, ısrarla ve gayretle ona adayanlar içindir. Sayıca az olan kişiler düşmanla çarpışmak kendilerine zor geldiği halde gayret eder ve sebat gösterirse Allah onları ferahlığa çıkarır. Çünkü Allah kendisine itaat eden kişilerle beraberdir. Şeytan da Allah'a karşı gelen kişilerle beraberdir. Cihatta sabır ve sebat gösterin. Allah'tan size bu hususta vaat etmiş olduğu mükafatı isteyin. Size emrettiğim şeyleri yerine getirin.
17: Allahu Ekber! Sabredeceğiz!
13: Allahu Ekber!
8: Peygamberimizin Uhud'a savaşmak üzere gittiği tüm Medine'de duyulmuştu. Yahudi mahallelerinde de bu durum konuşuluyordu. Yahudilerden Muhayrık isimli zengin bir alim etrafına kabilesini toplayarak şöyle dedi.
18: Ey kavmim! Vallahi siz Muhammed'in peygamber olduğunu, ona yardım etmeniz gerektiğini biliyorsunuz. Neden savaş için harekete geçmiyorsunuz?
19: Bugün cumartesi günüdür. Biz cumartesi yasağına aykırı hareket edemeyiz.
20: Evet, gidemeyiz.
19: Bugün cumartesi.
20: Olmaz, olmaz.
18: Cumartesi günleri işinize gelen her şeyi yapıyorsunuz. Sizin için cumartesi yasağı diye bir şey kalmamıştır. Muhammed'le anlaşma yapmadınız mı? Şehre dışarıdan bir saldırı olduğunda onun yanında savaşmayacak mıydınız? Anlaşılan sizden bir hayır gelmeyecek. Ben gidiyorum. Haberiniz olsun. Eğer öldürülürsem tüm malım Muhammed'indir.
19: Onca bağ bahçeyi Yahudi olmayan birine mi bırakıyorsun?
18: Evet. Ben onun peygamber olduğuna inanıyorum. Siz de inat etmeseniz bu gerçeği görürsünüz. Mülkü bana ait olan 7 bahçe bundan sonra Muhammed'indir. Onları dilediği şekilde kullanır.
8: Muhayrik dediği gibi silahlanarak İslam ordusuna katıldı. Medine'de çocuklar, kadınlar, engelliler ve yaşlılar kalmıştı. Müslüman hanımlardan da savaş meydanına gidenler vardı. Bu insanlar güvenliklerinin sağlanması için sağlam binalara yerleştirildiler. Yaşlarının ileri olması sebebiyle burada bulunan Hüseyl ve Rifa isimli iki sahabi geride kalmaktan dolayı huzursuzdu. En sonunda biri diğerine dedi ki,
14: "Daha ne bekliyoruz? Ömürlerimizden geriye ne kaldı? Birkaç defa yemek yer, bir iki gün daha yaşarsak ne âlâ."
6: "Gönlümden geçenlere tercüman oldum. Burada oturursak ne kazanacağız? Yatağımızda ölmektense savaş meydanında yiğitçe can verelim."
14: "Ah, kalanlara baksana. Çocuklar, kadınlar ve biz. Hadi kılıçlarımızı alıp Allah Resulüne katılalım. Belki Allah bize şehitlik nasip eder."
6: "Hadi o zaman, ne duruyoruz? Hadi."
8: Peygamberimiz eline bir kılıç aldı. Bu kılıcın üzerinde korkaklıkta ar, ilerlemekte şeref ve itibar var. İnsan kaderden korkaklıkla kurtulamaz yazıyordu. Resulullah yüksek sesle, "Bu kılıcı benden kim alır?" diye sordu. Sahabe-i kiramdan pek çoğu onu almak için atıldı.
21: "Ben alırım ya Resulallah.
22: Ben alırım
21: ya Resulallah."
8: Peygamberimizin Hazreti Ömer ve Hazreti Zübeyir gibi yakın arkadaşlarına kılıcı vermediğini fark eden Ebu Dücane şöyle sordu.
21: "O kılıcın hakkı nedir ya Resulallah?"
8: "Onun hakkı," dedi Peygamberimiz, "bu kılıç eğilip bükülünceye kadar düşmanla çarpışmandır. Onun hakkı, onunla Müslümanları öldürmemen, kafirlerin önünden de kaçmamandır. Onun hakkı, onunla Allah sana zafer yahut şehitlik nasip edene kadar Allah yolunda çarpışmandır."
21: "O zaman onun hakkını vermek üzere bana ver ya Resulallah."
8: Peygamberimiz elindeki kılıcı Ebu Dücane'ye verdi. O çok cesur bir kahramandı. Savaş meydanlarında üstün başarılar sergilerdi. Uhud gününde de başına kırmızı bir sarık bağlamıştı. O bu sarığı taktığında etrafındakiler, "O ölüm alametini başına taktı. Düşmanları Ebu Dücane'den korksun artık," derlerdi. Kılıcı eline alınca saflar arasında çalımlı bir şekilde yürümeye başladı. Onun bu halini gören Peygamberimiz, "Bu yürüyüş böyle bir mekan ve zamanın dışında Allah'ın sevmediği bir yürüyüştür," dedi. Müşrikler de ordudaki son kontrollerini yapıyorlardı. Ebu Süfyan hararetle emirler yağdırıyor, her şeyin kusursuz olmasını istiyordu.
23: "Halit nerede? Halit bin Velid'i çağırın bana."
24: "Beni görmek istemişsin Ebu Süfyan."
23: "Yanıma gel. Şu tepeyi görüyor musun?"
24: "Evet."
23: "Az önce Muhammed oraya adamlarını yerleştirdi. O tepe bizim için çok önemli. Senin görevin o tepeyi göz altında tutmak. Eğer onun ardından atlılarınla dolanabilirsen onları iki ateş arasında bırakırız."
24: "Evet, bunu ben de düşündüm. Gözüm onların

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste güzel ahlak.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: Men yuhramir rifqa yuhramil hayra kullah.
2: Rıfktan mahrum kalan bir kimse hayrın tamamından mahrum kalmıştır. Sevgili Peygamberimiz bir gün ashabıyla sohbet ediyordu. Müminin sahip olması gereken güzel özellikleri özlü bir benzetmeyle şöyle dile getirdi. Mümin bal arısına benzer. Bal arısı gibi hep güzel, temiz, helal şeyler yer. Hep güzel şeyler üretir, hep iyiliklerin peşinden koşar. Hiçbir şeyi dökmez, kırmaz, bozmaz. Allah Resulü bu benzetmesiyle mümini kırıp dökmeyen, yararlı ve nazik bir insan olarak tanımlamıştır. Müminin gönlünde kötüye değil iyiye, zararlıya değil faydalıya, olumsuza değil olumluya yer ayırması gerektiğini ifade etmiştir. Rıfk, yumuşak huylu ve yararlı olmak, uyumlu ve nazik davranmak anlamlarına gelir. Sertliğin ve kaba davranışın zıddıdır. Rıfk kökünden türeyen refik ise, nazik davranan kişi, dost demektir. Rıfk, ummadığımız kapıları açacak olan anahtardır. Bunun sayesinde müminler arasında bağlar kuvvetlenir, Allah'ın rızası kazanılır. Nezaketli ve yumuşak huylu olma hususunda en güzel örneğimiz Allah Resulü'dür. O, hayatının her anında müminlere zarif, nazik ve edepli olmayı tavsiye etmiştir. Sevgili Peygamberimiz, başta ailesi olmak üzere yakınlarına, arkadaşlarına kibar davranmayı hiçbir zaman elden bırakmamıştır. Allah Resulü sadece insanlara değil, kainattaki her bir varlığa şefkat, merhamet ve nezaketle davranmıştır. O bir hadisi şerifinde şöyle buyurmuştur. Rıfk, zarif davranış, işe güzellik katar. Rıfktan, zerafetten yoksunluksa işi kusurlu kılar. Allah Resulü bizlere her türlü aşırılıktan, kabalıktan, şiddetten uzak durmayı öğütlemiştir. Zira sevgili Peygamberimiz mümini şöyle tanımlamıştır. Namusa dil uzatan, lanet eden, çirkin işler yapan, edepsiz konuşan kimse olgun bir mümin değildir. Mümin nezaket sahibidir. Sade ve zarif haliyle kibar ve anlayışlı tavırları benimser. Bütün işlerini nezaketle yürütür. Şüphesiz Allah Teala refiktir, rıfkı sever. Sertlik ve benzeri hallere vermediği karşılığı yumuşak huylulukla yapılan işlere verir hadisini hayatına aktarır.
1: Kırk hadiste güzel ahlak.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: İbni Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Huneyn gününde ganimeti taksim ederken

bazı kimselere fazla verdi. Akra bin Habis'e 100 deve, Uyeyne bin Hısn'a da bir o kadar deve verdiği gibi Arap eşrafından bir topluluğa da hayli miktarda mal verdi. O gün onlara öncelik verdi. Bunun üzerine bir adam, "Vallahi bu taksimde adalet yoktur. Bunda Allah'ın rızası gözetilmemiştir," dedi. Ben de, "Vallahi bunu Allah'ın Resulüne söyleyeceğim," dedim ve peygamberin yanına gittim. O adamın sözlerini aktardım. Bunun üzerine peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yüzünün rengi değişti ve kıpkırmızı oldu. Sonra, "Allah ve Resulü adil olmazsa başka kim adil olur?" dedi. Sonra, "Allah Musa'ya rahmet etsin. O bundan fazla sıkıntıya uğradığı halde sabretti," buyurdu. Ben de bundan böyle peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hiç kimsenin sözünü götürmeyeceğim diye ahdettim.

Semüre bin Cündüb radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: ateş cehennemdekilerin kiminin topuklarına, kiminin dizlerine ve kiminin de beline kadar, bazılarınınsa köprücük kemiklerine kadar çıkar. Ebu Cuhayfe Vehb bin Abdullah radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Selman'la Ebu Derda'yı kardeş yapmıştı. Bir gün Selman Ebu Derda'yı ziyaret etti. Hanımı Ümmü Derda'yı pejmürde bir halde gördü ve "Bu ne hal?" dedi. Ümmü Derda, "Kardeşin Ebu Derda'nın dünya ile işi yok ki," cevabını verdi. Sonra Ebu Derda gelip Selman için yemek hazırladı ve "Ben oruçluyum, sen buyur," dedi. Selman, "Sen yemezsen ben de yemem," dedi. Bunun üzerine Ebu Derda da yedi. Gece olunca Ebu Derda namaz için hazırlandı. Selman ona, "Uyu," dedi. Ebu Derda da uyudu ve bir müddet geçtikten sonra yine kalkacak oldu. Selman ona yine, "Uyu," dedi. Gecenin sonu olunca Selman Ebu Derda'ya, "İşte şimdi kalk," dedi ve ikisi kalkıp birlikte namaz kıldılar. Sonra Selman Ebu Derda'ya dedi ki, "Senin üzerinde Rabbinin hakkı var, nefsinin hakkı var, ailenin hakkı var. Her hak sahibine hakkını ver," dedi. Ebu Derda, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelip olanları aktardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Selman doğru söylemiş," buyurdu.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde sözünde durmaz. Kendisine bir şey emanet edildiği zaman ona hıyanet eder.

Muaz bin Cebel radıyallahu anh bir hatırasını şöyle anlatır. Yatsı namazı için Resulullah'ı bekledik. O kadar gecikti ki artık gelmeyeceğini zannettik. İçimizden biri,

0: Halde Resulullah namazını kıldı. Bize namaz kıldırmaya çıkmayacak dedi. Bir müddet sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıka geldi. Kendisine, ey Allah'ın Resulü, senin gelmeyeceğini zannettik. Hatta içimizden biri, herhalde Resulullah namazını kıldı. Bize namaz kıldırmaya çıkmayacak dedi. Deyince Resulullah şöyle buyurdu. Bu namazı gece karanlığında kılın, geciktirin. Bu namaz nedeniyle diğer ümmetlere üstün kılındınız. Çünkü sizden önce bunu hiçbir ümmet kılmadı. Sevgili Peygamberimiz, şehitlere verilecek mükafatı ve onların nail olacakları nimetleri şöyle anlatmaktadır. Şehitlerin ruhları adeta yeşil kuşların içindedir. Bu kuşların arşa asılı kandilleri vardır. Onlar cennette istedikleri yerde dolaşır, sonra arşa asılı kandillere inerler. Allah onlara şöyle seslenir. Herhangi bir şey arzu ediyor musunuz? Onlar da cennette dilediğimiz gibi dolaşabilirken başka ne arzu edebiliriz ki? Yüce Allah onlara bunu 3 defa sorar. Onlar Rablerinden bir şey dilemedikçe bırakılmayacaklarını anlayınca şöyle derler. Ya Rab, ruhlarımızı bedenlerimize geri döndürmeni ve senin yolunda 1 defa daha şehit olmayı dileriz.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Kamu spotu.
3: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
4: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
5: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
6: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
7: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
8: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
1: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Kamu spotu.
9: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Otlak yerlerde yolculuk ettiğinizde hayvanların otlamalarına fırsat verin. Kıraç yerlerde yolculuk yaparsanız hayvanları takatsiz kalmadan gidilecek yere varmaları için hızlı yürütün ve bir an evvel onları besleyin. Gece konaklarsanız yolun kenarına çekilin. Çünkü yol hayvanların geçeceği, haşeratın geceleyeceği yerdir. Ebu Lübabe Beşir bin Abdülmünzir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kur'an'ı güzel sesle ve ahenkle okumayan bizden değildir. İyaz bin Himar'dan radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala bana birbirinize karşı mütevazı olmanızı vahyetti. Artık kimse kimseye ne taşkınlık yapsın ne de böbürlensin. Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Sabaha çıkan kimsenin her bir eklemi için şükür borcu olarak sadaka vermesi gerekir. Her tesbih Sübhanallah demek sadakadır. Her tahmid Elhamdülillah demek sadakadır. her tehlil, la ilahe illallah demek sadakadır. Her tekbir, Allahu Ekber demek sadakadır. İyiliği, marufu emretmek sadakadır. Kötülükten, münkerden nehyetmek sadakadır. Kuşluk vaktinde kılınan iki rekat namaz ise bunların hepsinin yerini tutar.

0: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde ahdini bozan her kimsenin günahına göre arkasından bir bayrak dikilir. Şunu iyi bilin ki halkına verdiği sözde durmayan bir yöneticiden daha büyük vefasız yoktur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir Müslüman veya bir mümin abdest alır, yüzünü yıkadığında gözleriyle işlediği günahların hepsi su ile veya suyun son damlasıyla yüzünden dökülür gider. Ellerini yıkadığında elleriyle işlediği günahların hepsi abdest suyu ile yahut suyun son damlasıyla dökülüp gider. Ayaklarını yıkadığında ayaklarıyla işlediği her günah abdest suyu ile veya bu suyun son damlasıyla dökülüp gider. Sonunda o kişi bütün günahlardan temizlenmiş olur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Her iyilik sadakadır. Adi bin Hatim anlatıyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cehennemden bahsederek ondan Allah'a sığındı ve yüzünü çevirdi. Sonra yine cehennemden bahsetti ve ondan Allah'a sığınarak yüzünü çevirdi. Sonra şöyle buyurdu. Yarım hurmayla da olsa kendinizi ateşten koruyun. Bunu bulamayansa en azından güzel sözle kendini korusun. Zorlu hicret yolculuğunun ardından Medine'deydi artık Allah Resulü. Ranuna Vadisi'nde toplanan Müslümanlar heyecanla bekledikleri peygamberlerinin önderliğinde ilk cuma namazını eda edeceklerdi. Hazreti Peygamber kalabalığın arasında ayağa kalktı. Allah'a hamd ve sena ettikten sonra ey insanlar, ahirete gitmeden önceden kendiniz için bir şeyler gönderin diyerek hutbesine başladı. Kıyamet günü insanoğlunun Rabbinin huzuruna çıkınca yaşayacağı dehşeti ve tedirginliği anlattı. Ardından cehennemden bahsetti. Cehennem ateşini o an hissediyormuş gibi birkaç defa yüzünü sakındı ve şöyle dedi. Yarım hurmayla da olsa kendinizi ateşten koruyun. Bunu bulamayansa en azından güzel sözle kendini korusun. Müslümanların imanlarıyla sınandıkları hicret sürecinin hemen akabinde Allah Resulü'nün daha ilk hutbesinde ashabını sadaka vermeye teşvik etmesi anlamlıdır. Çünkü Allah'ın hoşnutluğunu kazanma vesilesi olan sadaka, aynı zamanda imanın amele yansımasının, samimiyet ve dürüstlüğün en önemli göstergesidir. Resulullah'ın ifadesiyle sadaka delildir. Kıyamet günü kişi malını nereye harcadığından sorguya çekileceğinde, sadakaları delil olarak bu soruya en güzel cevabı teşkil edecektir. Sadaka, nefsin arzu ettiği şeylerle kuşatılan cehenneme karşı kalkan, nefsin hoşlanmadığı şeylerle kuşatılan cennete ise vesiledir. Doymak bilmeyen nefsin engellemelerine rağmen paylaşmayı öğreterek, insanı eğiten ve karşılık beklemeden yardım etme duygusunu pekiştiren en önemli amellerden biridir. Peygamber Efendimiz her Müslümanın sadaka vermesi gerektiğini şöyle beyan eder. Güneşin doğduğu her gün insanın bütün eklemleri için sadaka vermesi gerekir. Buna göre Rabbimize şükür vesilesi olan sadaka, günlük hayatımızın her an içinde yer alması gereken bir sorumluluk olarak ağırlığını omuzlarımızda hissettirmektedir. Ancak burada her gün sadaka vermeye herkesin mali durumunun yetip yetmeyeceğine dair bir soru akla gelebilir. Bu durumda Allah Resulü'nün konuyla ilgili diğer hadisleri göz önünde bulundurulacak olursa, sadakanın yalnızca maddi yardımları değil, her türlü hayırlı söz ve davranışı da içeren çok kapsamlı bir kavram olduğu ortaya çıkar. Resulullah'ın nezdinde her iyilik bir sadakadır. insanlara güler yüzlü davranmak, güzel söz söylemek, selam vermek, iyiliği tavsiye edip kötülükten sakındırmak, misafire ikramda bulunmak, ilim öğrenmek ve ilmini Müslüman kardeşiyle paylaşmak, iki kişinin arasını düzeltmek, kaybolana yol göstermek, kötülükten uzak durmak, gelip geçerken insanlara zarar veren bir şeyi yoldan kaldırmak, ailesinin geçimini sağlamak, bir engelliye yardımcı olmak, meyvesinden faydalanılması için ağaç dikmek, su ikram etmek gibi davranışların hepsini sadaka olarak nitelendirir Resul-i Ekrem. Hayır işleyip Allah'ın rızasına nail olmak isteyene, hayır yollarının ne kadar çok ve kolay olduğuna dikkat çeker. Yarım hurmayı misal göstererek, samimiyetle yapılan küçük bir yardımın bile cehennem ateşinden korunmaya vesile olacağını ifade eder. Zira Yüce Allah sadakanın azlığı ya da çokluğundan ziyade gücü yettiğince samimiyetle ve helal maldan verilmesine değer verir. Bu nedenle Allah Resulü sadakanın az diye küçümsenmemesi gerektiğini, hayır namına yapılan sözlü ya da fiili her şeyin en basitinden güzel bir sözün bile Allah katında değer bulacağını zikreder. Sadakaları kabul eden Allah'ın lokma büyüklüğündeki bir sadakanın sevabını Uhud Dağı kadar büyütebileceği örneğinden hareketle sırf az diye sadaka vermekten kaçınmanın isabetli bir tutum olmadığına vurgu yapar. Sadaka hem dünyada hem de ahirette en değerli mükafat olan Rabbimizin rızasını kazanmaya vesile olduğu gibi insanoğlunun ahlaken gelişimini de sağlar. En kötü hastalıklarından biri olan cimriliği ve dünya malına düşkünlüğü yenmek onunla mümkündür. Malım malım diye hayıflanıp duran kimse unutmamalıdır ki insanın bu dünyada yiyip tükettiği, giyip eskittiği ve sadaka verip önceden ahirete gönderdiği dışında hiçbir kârı yoktur. İhtiyaç sahibine yapılan yardım dışında her türlü iyi söz ve davranışı da kapsayan sadaka, dayanışma ve yardım duygularını pekiştiren insanlar arası ilişkilerin gelişmesine katkı sağlar. Bu bağlamda kardeşine göstereceği güler yüz dahi olsa hiçbir iyiliği küçümsememek gerekir. Rabbinin rızasını gözeten kimse, iyilik yapmak istediği müddetçe kendisini hayra ulaştıracak birçok yol vardır. Bunlardan biri de sadakadır. Resulullah'ın belirttiği üzere her iyilik sadaka olduğuna göre azlığı, küçüklüğü gibi türlü bahanelerle sadakanın ihmal edilmesi doğru değildir. Allah yapılan herhangi bir iyiliği zerre ağırlığınca da olsa görür ve karşılıksız bırakmayacağını vaat eder. Ufacık bir yardımı bile esirgeyip iyiliğe engel olanların tutumlarını ise sert bir üslupla eleştirir. Yapılan her iyiliğin sadaka yerine geçtiği bilinci içerisinde samimiyetle hareket edildiği takdirde kişiyi her adımda cennete daha da yaklaştırıp cehennem ateşinden uzaklaştıran en ufak iyiliğin bile küçümsenmemesi gerekir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cabir bin Semüre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberin yanına, meclisine geldiğimizde herkes bulduğu yere otururdu. Adi bin Hatim'den radıyallahu anh rivayet olunduğuna göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir hurmanın yarısıyla da olsa sadaka vererek kendinizi ateşten koruyun. Adi bin Amire radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zekat tahsiline memur ettiğimiz biri bizden bir iğne veya ondan daha küçük, değersiz bir şey saklasa hıyanet etmiş olur. Kıyamet gününde onu beraberinde getirir buyurdu. Bunun üzerine ensardan siyahi bir adam ayağa kalktı. Sanki

Şimdi onu görür gibiyim. Ya Resulallah, bana vermiş olduğun görevi geri al dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sana ne oldu buyurdu. Adam, şu söylediklerini işittim dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o sözü şimdi bir daha söylüyorum. Bir kimseyi herhangi bir vazifeye memur edersek, o malın büyük küçük hepsini getirsin, verileni alsın, yasaklanandan da sakınsın buyurdu.

0: Kayle binti Mahreme'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem elleriyle dizlerini kavrayarak kaba etleri üzerine otururken gördüm. Huşu halinde mütevazı bir vaziyette oturuşunu görünce etkilendim ve irkildim.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Cerir bin Abdullah el-Beceli radıyallahu an anlatıyor. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda bulunuyorduk. Dolunaya baktı ve şöyle buyurdu. Siz Rabbinizi bu ayı gördüğünüz gibi görecek, onu görmekte zorluk çekmeyeceksiniz. Gücünüz yettiğince sabah ile ikindi namazlarını vaktinde kılmaya gayret edin. Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse müezzini işittikten sonra "Eşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerike lehu ve enne Muhammeden abduhu ve rasuluh raditu billahi rabben ve bi Muhammedin rasulen ve bil İslami dinen bir olan Allah'tan başka ilah bulunmadığına, onun eşi, ortağı olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın kulu ve peygamberi olduğuna şehadet ederim. Rab olarak Allah'tan, peygamber olarak Muhammed'den, din olarak da İslam'dan razı oldum derse günahları bağışlanır. Huzeyfe ve Ebu Zer'den radıyallahu anhuma şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına yattığında şöyle derdi. Bismike Allahümme ahya ve emutü. Allah'ım senin ismini anarak ölür ve dirilirim. Uyur ve uyanırım. Uyandığı zaman da Elhamdülillahillezî ahyâna ba'de mâ emâtenâ ve ileyhin nüşûr. Bizim canımızı aldıktan sonra dirilten Allah'a hamdolsun. Dönüş yine O'nadır, derdi. İmran bin Husayn'ın radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir yolculuğu esnasında Ensar'dan bir kadın bindiği devenin yürümeyişine kızarak ona lanet etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu duyunca devenin üzerindekileri alın ve deveyi bırakın.

0: çünkü o artık lanetlenmiştir buyurdu. İmran diyor ki, ben sanki o deveyi şu anda görür gibiyim. İnsanlar arasında yürürdü de ona hiç kimse ilişmezdi. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ezan ile kamet arasında yapılan dua reddolunmaz demiştir.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacağınıza, zina etmeyeceğinize, hırsızlık yapmayacağınıza, Allah'ın haram kıldığı bir canı haksız yere öldürmeyeceğinize biat edin.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hastalığı ağırlaşıp da hayli sıkıntıya düşmeye başlayınca Fatıma radıyallahu anha, "Vah babacığım, sıkıntı ne kadar da büyük," dedi. Bunun üzerine Resulullah, "Bugünden sonra artık baban için sıkıntı yoktur," buyurdu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ebediyete göçünce Hazreti Fatıma, "Babacığım, Allah'ın davetine icabet ettin. Vah babacığım, varacağın yer Firdevs bahçesidir. Babacığım, derdimizi artık Cebrail'e yanacağız," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem defnedilince de Hazreti Fatıma, "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine toprak atmaya gönlünüz nasıl razı oldu?" dedi. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Yemeklerin en kötüsü gelmek isteyenlerin çağrılmayıp gelmeyeceklerin davet edildiği düğün yemeğidir. Mazeretsiz düğün davetine icabet etmeyen adeta Allah'a ve Resulüne karşı gelmiş olur." İbni Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam bir kadını öpmüştü. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelerek olayı anlattı. Bunun üzerine Allah Teala, "Ey Muhammed, gündüzün iki tarafında ve gecenin gündüze yakın vakitlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir," mealindeki ayeti indirdi. Adam, "Ya Resulallah, bu hüküm yalnız benim için mi geçerli?" deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ümmetimin tamamı için geçerlidir," buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Allah Teala mahlukatı yaratınca akrabalık bağı, rahim Allah'ın huzuruna geldi ve 'Bu makam koparılmaktan sana sığınanın makamıdır,' dedi. Evet, seni gözetini gözetmeme ve seninle münasebeti kesenle münasebeti kesmeme razı olmaz mısın?" buyurdu. "Evet, buna razıyım," dedi. "Allah, sana bu hak verilmiştir. Allah bunu senin için yaparım," buyurdu. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Eğer isterseniz ya yüz çevirdiğinizde yeryüzünde bozgunculuk çıkarır ve akrabalık bağlarını koparırsanız, işte bunlar Allah'ın lanetleyip kulaklarını sağır, gözlerini kör ettiği kimselerdir," mealindeki ayet-i celileyi okuyun, buyurdu.

Ellerim boşlukta, senin Uhud günü dağılan saçlarını arıyor. Gözlerim, göz bebeklerini Hira dağında. Gözümdeki damla biliyorum, şu anda yanaklarında soğuyor. Ebu Bekir'in olup mağarada, Ali'nin olup yatağında, seni Hatice'nin kalbinde, Ayşe'nin dilinde, Zeynep'in gözlerinde buluyorum. Doğan günde, ayın 14'ünde, baktığım her yerde seni görüyorum. Sen varsın zamanın ve mekanın ötesinde. Aşkın coğrafyalara hayat bahşediyor. Sevdanla tutuştu Hicaz çölleri. Rahmetinle dirildi Anadolu, Mezopotamya. Gel ey Mısır'ın Nili, Medine'nin gülü, sevgili. Nurunla pervane kesilen bedene bir bak, bedenini yak, ruhuna bir çift kanat tak, gözyaşıyla yunmuş, kan rengine boyanmış. Sana ey gönül ikliminin meliki, sana bu adak, kapında çağlarca ağlayacak. Haki payine yetem der ömürlerdir muttasıl, başını taştan taşa vurup, gezer avare su.

Huneyn'i hatırlar mısın ya Resulallah? Sen hak elçisin, bunda kuşku yok. Sen Abdülmuttalib'in yetimisin. Gel ey Kureyş'in emini, barışın zeytini, kavganın en önde gideni, şehadetin dua açılmadık gelini, sevgili. Ve duayı ne çok severdin, yarana merhem diye sürerdin. Geceyi yük tutma vakti, gündüzü sefer bilir, ahireti dünyaya, Mekke'yi miraca yaylardın. Gel ey Amine'nin Mustafa'sı, İbrahim'in duası, Meryem'in İsa'sı, Mesih'in haber verdiği sevgili.

0: Sesli Kitap. Profesör Doktor Adem Apak, Profesör Doktor Ahmet Önkal ve Profesör Doktor Bünyamin Erul'un kaleminden Hazreti Peygamber'in izinde. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Veda hutbeleri, son mesajlar. İbni Abbas. Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki veda hutbesindeki bu sözler Resulullah'ın ümmetine vasiyetidir. Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi o ölür veya öldürülürse gerisin geriye eski dininize mi döneceksiniz? Kim gerisin geriye dönerse Allah'a hiçbir zarar veremez. Allah şükredenleri mükafatlandıracaktır. Hiç kimse Allah'ın izni olmadan ölmez. Ölüm belirli bir süreye göre yazılmıştır. Kim dünya menfaatini isterse kendisine ondan veririz. Kim de ahiret mükafatını isterse ona da ondan veririz. Biz şükredenleri mükafatlandıracağız. Nice peygamberler var ki kendileriyle beraber birçok Allah dostu çarpıştı da bunlar Allah yolunda başlarına gelenlerden yılmadılar. Zaafa düşmediler, boyun eğmediler. Allah sabredenleri sever. Onların sözleri ancak, Rabbimiz, bizim günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla ve yolunda ayaklarımızı sağlam tut. Kafir topluma karşı bize yardım et demekten ibaretti. Allah da onlara hem dünya nimetini hem de ahiretin güzel mükafatını verdi. Allah güzel davrananları sever. Ali İmran Suresi 144 ila 148. ayetler. Hazreti Peygamber'in veda hacı esnasında irad ettiği hutbeler veda hutbesi şeklinde anılır. Allah Resulü'nün Hicri 10, 9-12 Zilhicce, miladi 632-7-10 Mart tarihlerinde yaptığı bu veciz konuşmalar, Arafat, Mina ve Akabe gibi birkaç yerde gerçekleşmiştir. Önemine binaen bazı mesajların tekrarlandığı bu hutbeler aslında fazla uzun değildir. Ancak gerek eski gerekse son dönemde neşredilen birçok kitapta bu farklı hitabeler birleştirilerek uzunca bir veda hutbesi metni oluşturulmuştur. Müslümanlar için çok önemli mesajlar içeren bu hutbeler bilhassa İnsan Hakları Beyannamesi sonrasında daha da meşhur olmuştur. Veda haccında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilk hutbesini Arefe günü Arafat'ta irad etmiştir. Orada bulunan sahabilerden Cabir bin Abdullah'ın anlatımına göre Resulullah Arafat'a gelince Nemire'de kendisi için bir çadır kurulmuştu. Güneş batıya doğru kayınca vadinin ortasına varmış ve Kasva isimli devesinin iki üzengisi üzerinde ayağa kalkarak insanlara en yüksek sesiyle hitap etmişti. Rabia bin Ümeyye bin Halef'in insanlara aktararak aynen duyurduğu bu hutbesinde Allah Resulü şöyle buyurdu. Ey insanlar! Vallahi bilmiyorum bu günümden sonra bu yerde sizinle belki de bir daha karşılaşmayacağım. Dolayısıyla bugün sözümü işitip onu iyice kavrayana Allah merhamet etsin. Zira anlayışlı olmadığı halde bilgi taşıyan niceleri vardır. Yine bilgi taşıyan niceleri vardır ki, kendilerinden daha kavrayışlı kimselere o bilgileri naklederler. Bilmiş olunuz ki bu Mekke şehriniz, bu Arefe gününüz ve bu Zilhicce ayınız nasıl saygınsa, mallarınız ve canlarınız da aynı şekilde saygındır. Dikkat edin! Cahiliye adetlerinden olan her şey ayaklarımın altına atılmıştır. Cahiliye devrinin kan davaları kaldırılmıştır. Bize ait olan kan davalarından ilk kaldırdığım dava, amcam Rabia bin El-Haris'in oğlunun kan davasıdır. Cahiliye devrinin ribası da kaldırılmıştır. İlk kaldırdığım riba, amcam Abbas bin Abdülmuttalib'in ribasıdır. Bu ribanın her türlüsü kaldırılmıştır. Kadınlar hakkında Allah'tan korkun. Çünkü siz onları Allah'ın emanıyla aldınız ve onları Allah'ın adıyla kendinize helal kıldınız. Sizin onlar üzerindeki hakkınız

döşeklerinizi sevmediğiniz bir kimseye çiğnetmemeleridir. Onların sizin üzerinizdeki hakkı da yiyeceklerini ve giyeceklerini örfünüzde bilinen ölçüde vermenizdir. Rabbiniz olan Allah'a karşı gelmekten sakının. Ona kulluk edin, 5 vakit namazı kılın. Ramazan ayında oruç tutun, mallarınızın zekatını verin. İdarecilerinize itaat edin ve böylece Rabbinizin cennetine girin. Size öyle bir şey bıraktım ki ona sımsıkı sarılırsanız bir daha asla sapmazsınız. Allah'ın kitabı. Size benden sorulacak. Acaba ne diyeceksiniz? Ashab, risaletini tebliğ ettin, vazifeni yaptın ve bize samimi davrandın, biz buna şahitlik ederiz, dediler. Bunun üzerine o, şehadet parmağını semaya kaldırıp, onunla insanlara işaret ederek 3 defa, Allah'ım şahit ol, Allah'ım şahit ol, Allah'ım şahit ol, buyurdular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bayramın 1. günü Mina'da tekrar halka hitap etti. Allah'a hamd ve senalar ettikten sonra hutbesinde şöyle buyurdu. İyi biliniz ki bu ayınızda, bu beldenizde, bu gününüz haram olduğu gibi, birbirlerinize kanlarınız, mallarınız ve onurlarınız da haramdır, saygındır. Muhakkak ki sizler Rabbinize kavuşacaksınız ve Rabbiniz size bütün yaptıklarınızı soracaktır. Yine iyi bilin ki suçlu ancak kendi işlediği suçtan sorumludur. Baba oğlunun suçundan, oğul da babasının suçundan sorumlu tutulamaz. Dikkat edin, Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Müslümana gönül rızası olmadan kardeşinin malı helal olmaz. Şeytan bu beldenizde kendisine tapılmasından ebediyen ümidini kesti. Ama sizin küçük gördüğünüz amellerinizde itaat görecek ve buna razı olacaktır. Dikkat edin, benden sonra birbirinizin boyunlarını vuracak sapıklara dönmeyiniz. Dikkat edin, bu söylediklerimi burada bulunanlar, bulunmayanlara iletsin. Olabilir ki kendisine tebliğ olunan bazı kimseler, burada bulunup işiten bazı kimselerden daha iyi bellemiş olur. Bundan sonra Resulullah 2 defa, ne dersiniz tebliğ ettim mi buyurdu. İbn Abbas bu hadisi naklettikten sonra şöyle demiştir. Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki bu sözler Resulullah'ın ümmetine vasiyetidir. Dolayısıyla burada hazır bulunan kimse bulunmayana tebliğ etsin. Hazreti Peygamber bayramın 1. günü şeytan taşlama yerlerine geldiğinde de halka tekrar hitap etmiştir. Bayramın 2. veya 3. günlerinde Akabe'de yani şeytan taşlama mevkiinde irad ettiği hutbeyi anlatan Abdullah bin Ömer'e göre Nasr suresi Resulullah'a veda hacı esnasında Mina'da teşrik bayram günlerinin ortasında inmiş ve Resulullah bunun vedalaşma anlamına geldiğini anlamıştı. Hazreti Peygamber Kasva adlı devesine binerek Akabe'ye gelmiş ve insanları beklemek üzere orada durmuştu. Halk onun etrafında toplanınca da Allah'a layıkı veçh ile hamd ve sena ettikten sonra tekrar şöyle bir hutbe irad etmişti. Ey insanlar! Biliniz ki Rabbiniz de birdir, atanız da birdir. Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın Arap'a, beyazın siyaha, siyahın da beyaza, takva dışında bir üstünlüğü yoktur. Beni dinleyin ve gereğince yaşayın. Sakın zulmetmeyin. Sakın zulmetmeyin, sakın zulmetmeyin. Bir kimsenin malı ancak onun gönül rızasıyla helal olur. Dikkat edin, cahiliyedeki her kan, mal ve övünç vesilesi olan şey, kıyamete kadar şu ayaklarımın altındadır. Dikkat edin, zaman bugün Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü haline dönmüştür. Şüphesiz Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısında, Allah katında ayların sayısı 12'dir. Bunlardan 4'ü haram aylardır. İşte bu Allah'ın dosdoğru kanunudur. Öyleyse o aylarda kendinize zulmetmeyin. Mudar'ın ayı olan Cemaziyel Ahir ile Şaban arasındaki Recep, Zilkade, Zilhicce ve Muharrem'dir. Ayların yerini ileri geri taşımak suretiyle değiştirmek anlamına gelen nesi ise küfürde daha da ileri gitmektir. Dikkat edin, benden sonra birbirinizin boyunlarını vuracak kafirlere dönmeyiniz. Dikkat edin, şeytan namaz kılanların kendisine tapınmasından ümidini kesti ama

aranızdaki kapışmanızdan yana ümitlidir. Ancak sizin küçük gördüğünüz amellerinizden yana ümitlidir. Şu halde dininiz konusunda ondan sakının. Kimin yanında bir emanet varsa onu kendisine emanet edene versin. Dikkat edin, benden sonra hiçbir peygamber yoktur. Sizden sonra da başka bir ümmet olmayacaktır. Burada bulunanlar sözlerimi bulunmayanlara iletsin. Zira kendisine tebliğ edilen niceleri bizzat işitenden daha bahtiyar olabilir. Allah Resulü'nün veda hacı esnasında birkaç yerde irad ettiği bu hutbelerinde ashabına verdiği mesajları şöylece sıralayabiliriz. Can ve mal dokunulmazlığı esastır. Müslümanlar kardeştir. Cahiliye adetlerinden olan riba ve kan davaları kaldırılmıştır. Suçun şahsiliği esastır. Karı koca arasında karşılıklı haklar ve sorumluluklar vardır. O son peygamberdir, ümmeti de son ümmettir. Bırakılan miras Allah'ın kitabıdır. Hazreti Peygamber birkaç yerde yaptığı bu konuşmalarında soru-cevap tarzını kullandığı gibi, muhtemelen birçok kimsenin duyması için aynı içerikteki mesajları tekrarlamıştı. Veda hutbelerinin içeriklerine bakıldığında, Allah Resulü'nün inanç, ibadet, ahlak, muamelat, ukubat, sosyal hayat ve iktisat gibi çeşitli alanlara temas ettiği görülmektedir. Hazreti Peygamber'in hayatının son aylarında yaptığı bu haccında verdiği mesajlar adeta bir vedalaşma gibidir. Oradaki ashabının şahsında sonraki ümmetlerine de açık mesajlar veren Allah Resulü, hitabelerinin sonunda gerekli tebliği yerine getirip getirmediğini sormuş ve ashabından olumlu cevaplar alınca "Tebliğ ettim, Allah'ım şahit ol" buyurmuştur.

Sesli Kitap. Profesör Doktor Adem Apak, Profesör Doktor Ahmet Önkal ve Profesör Doktor Bünyamin Erul'un kaleminden Hazreti Peygamber'in izinde. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ayşe anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında güneş tutuldu. Bunun üzerine Resulullah insanlara namaz kıldırdı. Sonra güneş eski haline dönüp açılmışken namazdan ayrıldı. İnsanlara bir hutbe verdi. Allah'a hamd ve sena ettikten sonra şöyle buyurdu. Güneş ve ay Allah'ın ayetlerinden iki ayettir. Hiç kimsenin ölümünden ya da doğumundan dolayı tutulmazlar. Bunları güneş veya ayın tutulduğunu gördüğünüz zaman Allah'ı zikredin, tekbir getirin, namaz kılın ve sadaka verin.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi yolunda savaşanlar için Allah cennette 100 derece hazırlamıştır. Her 2 derecenin arası gökle yer arası kadardır buyurdu. Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Karanlıkta mescitlere yürüyen kimselere kıyamet gününde tam bir aydınlığa kavuşacaklarını müjdeleyin. Ümmü Atiye Nüseybe'nin radıyallahu anha şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biat, bağlılık yemini esnasında cenazenin arkasından feryat etmeyeceğimize dair biz kadınlardan söz aldı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Dostum sallallahu aleyhi ve sellem bana her ay 3 gün oruç tutmamı, kuşluk vakti 2 rekat namaz kılmamı ve uyumadan önce vitir namazını kılmamı tavsiye etti.
1: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da. Kırk hadiste iyilik.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: Efdalul fedail en tasile men kata'ak ve tu'atiye men mena'ak ve tasfaha ammen şetemek.
2: Faziletlerin en üstünü seninle akrabalık bağlarını kesenle ilişkini sürdürmen, sana vermeyene vermen, sana kötü söz söyleyeni bağışlamandır. Yüce Allah, insanı sosyal bir varlık olarak yaratmıştır. İnsanı iyi bilen ve onu eksiksiz tanımlayan İslam, birlikte yaşamayı, huzurlu ve mutlu bir toplum oluşturmayı teşvik etmiştir. Bunun için öncelikle kuvvetli bir aile yapısı, akrabalar arasında dayanışma ve uyumlu bir sosyal çevre gerekmektedir. İslam toplumunda birlik ve beraberliği sağlayan öncelikli kavramlardan biri sıla-i rahimdir. Bu kavram, akrabaları tanımak, akrabalarla iletişim kurmak, onlara iyilikte bulunmak anlamına gelmektedir. Mümin, her işinde olduğu gibi yakınlarıyla ilişkilerinde de adalet ve iyilikle hareket etmelidir. Rabbimiz bu konuda şöyle buyurmaktadır. Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeye emreder. Hayasızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor. Adalet, ahlaki kişilik ve sosyal ilişkilerde dirlik ve düzeni sağlayan bir erdem ve hukuk ilkesidir. İhsan, kulun Allah'a karşı hissettiği derin saygıyı, itaati ve iyi davranışları kapsar. İhsan sahibi kimse, başta ana baba olmak üzere başkalarına karşı iyilikle muamele eder. İhsan kavramı, aklın ve sağduyunun çirkin bulduğu, erdemli toplumun yadırgadığı tutum

0: ve davranışları reddeder. Allah, adaleti, ihsanı, yakınlara yardım etmeyi emretmiştir. Adalet, hakkaniyetli olmak, ihsansa gerektiği zaman haklardan feragat etmek ve verilen sorumluluğu en iyi şekilde yapmaktır. Akrabalık ilişkisini kesenlerse Allah'a itaat etmemek ve bozgunculuk yapmakla suçlanmış ve şiddetle uyarılmışlardır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de başta aile ve sosyal çevreyle bağların güçlendirilmesi üzerinde çokça durmuştur. Vermeyene vermek, zulmedeni affetmek ve kötülük edene iyilik etmek en faziletli davranışlar arasında sayılmıştır. Affedici ve hoşgörülü olmak İslam'ın en önemli bir özelliğidir. Buna göre ilgi ve alakasını kesenlerle bile ilişkileri devam ettirebilmek büyük bir olgunluktur.
1: Kırk hadiste iyilik.

0: Hazreti Hatice'nin yeğeni Hakim bin Hizam, Peygamberimizin gençlik arkadaşıydı. Cömertliğiyle ve güzel ahlakıyla tanınan bu sahabi, boykot yıllarında kendi henüz Müslüman olmamasına rağmen ablukaya alınan müminlere bu zulümden kurtulmaları için yardım etmişti. Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olan Hakim bin Hizam, Huneyn Savaşı'nda Müslümanların safında yerini alarak üzerine düşen görevi yerine getirmişti. Efendimiz ona Huneyn ganimetlerinden 100 deve verdi. Ancak gönlü daha fazlasını arzuluyordu. Resul-i Ekrem'in yanına gelerek kendisine az mal verildiğini ima edince eski dostu ona daha fazla ikramda bulunmuştu. Ne de olsa kalplerinin İslam'a ısınmasını istediği daha yeni inanmışlardan biriydi o. Fakat ısrarla ganimet talebini yineliyor ve kendisine verilen miktarın artırılmasını bekliyordu. İkinci ricayı da kırmamıştı cömert peygamber. Ama hakim bu sefer de tatmin olmamışa benziyordu. Onun bu durumunu gören Efendimiz, "Ey hakim," dedi, "bu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır. Kim bu mala cömert bir gönülle sahip olursa, kendisi için malı bereketlenir. Ama kim de hırs ve tamahla dolu bir kalple bu malı arzularsa, onun için malın bereketi kaçar." Hakim bin Hizam bu sözlerden son derece etkilenmişti. "Ey Allah'ın Resulü, seni hak din ile gönderene yemin olsun ki, bu dünyayı terk edene kadar bir daha asla kimseden bir şey almayacağım." Ve sözünde durdu. Resulullah'ın vefatından sonra Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer dönemlerinde kendisine hazineden tahsis edilen payı kabul etmedi. Onun bir hac mevsiminde 100 köle azat ettiği ve kurbanlık olarak 100 deve kestirdiği rivayet edilir. Hakim bin Hizam, Bedir Savaşı'nda müşriklerin safında yer almış ama fiilen savaşmamıştı. Bu savaştan sağ salim kurtulduğuna çok sevinir ve bundan dolayı yeminlerine, "Bedir günü beni ölümden kurtaran Allah'a andolsun ki," diye başlardı.
1: Şemail-i Şerif dersleri az sonra.
2: Enes'ten radıyallahu an rivayet olunduğuna göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman olmak karşılığında ne istenirse onu mutlaka verirdi. Bir defa kendisine bir adam gelmişti. Ona iki dağ arasında otlamakta olan koyunları vermişti. Adam döndüğü zaman, "Ey kavmim, siz de Müslüman olun. Çünkü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem fakirlik korkusu olmayan biri gibi mal dağıtıyor." Enes diyor ki, "Bazı kimseler dünyalık için Müslüman oluyorlardı. Çok geçmeden İslamiyet kendilerine dünyadan ve dünyadaki her şeyden daha sevimli hale geliyordu.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Amcam Enes bin Nadır Bedir Savaşı'nda bulunamamıştı. Bundan dolayı, "Ya Resulallah, müşriklere karşı yaptığın ilk muharebede bulunamadım. Eğer Allah müşriklere karşı yapılacak bir savaşta beni bulundurursa, neler yapacağımı Allah elbette görecektir," dedi. Sonra Uhud günü Müslümanların safları bozulunca arkadaşlarını kastederek, "Ya Rabbi, bunların yaptıklarından beni mazur görmeni dilerim," dedi ve müşrikleri kastederek de, "Bunların yaptıklarından beri olduğumu sana arz ederim," dedi ve ilerledi. Sa'd bin Muaz'la karşılaştı ve ona, "Ey Sa'd bin Muaz, cenneti istiyorum. Kabe'nin Rabbine yemin ederim ki Uhud tarafından cennetin kokusunu alıyorum," dedi. Sa'd, "Ya Resulallah, ben onun yaptığını yapamadım," dedi. Enes radıyallahu anh şöyle devam ediyor. "Amcamı öldürülmüş olarak bulduk. Üzerinde 80 kadar kılıç, süngü ve ok yarası vardı. Müşrikler kendisine işkence yaptıklarından kimse onu tanıyamadı. Yalnız kız kardeşi onu parmaklarından tanıdı. Biz şu ayetin amcam ve benzerleri hakkında inmiş olduğunu düşünüyoruz. Müminlerden öyle adamlar vardır ki Allah'a verdikleri söze sadık kaldılar.

İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adamın elinde altın yüzük görmüş ve onu parmağından çıkarıp atarak "Sizden biri ateşli koru alıp eline mi takıyor?" demişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gittikten sonra o kimseye "Yüzüğünü al da satmak suretiyle ondan istifade et." demişlerdi. Hayır, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu alıp attıktan sonra vallahi bir daha ona elimi sürmem karşılığını vermişti.

0: Hazreti Ayşe radıyallahu anha'nın anlattığına göre yanında bir kadınla otururken Resulullah içeri girer ve Hazreti Ayşe'ye "Bu kadın kimdir?" diye sorar. Hazreti Ayşe "Bu filan kadındır" diyerek kadının kıldığı namazlardan bahseder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Tamam, anlatma. Gücünüzün yettiğini yapın. Allah'a yemin ederim ki siz usanırsınız da Allah usanmaz. Allah'ın en sevdiği ibadet, kişinin az da olsa devamlı yaptığı ibadettir" buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.
3: Kıymetli dinleyenler, Şemail-i Şerif'te bu hafta Allah Resulü'nün konuşma tarzından bahsedeceğiz. Hazreti Peygamber'in en önemli özelliklerinden biri onun konuşmasındaki mükemmelliktir. Peygamber Efendimizin dil yönünden gelişmiş olması tarihçiler tarafından çocukluğunda yaşadığı çevreyle ilişkilendirilmiştir. Bu konuda Resulullah Efendimiz, "Ben sizin içinizde dili en güzel konuşanınızım. Zira ben Kureyş'tenim. Lisanım da Sa'd bin Bekir oğullarının lisanıdır" buyurmuştur. Bu ifadeler onun konuşmasındaki o eşsiz duruluğun hem mensup olduğu soydan hem de çocukluğunu geçirdiği çöl ikliminin saf lisanından geldiğini bizlere bildirmektedir. Elimizde Hazreti Peygamber'in konuşma tarzından bahseden pek çok vesika bulunmaktadır. Bu rivayetlere göre Efendimiz sohbet ederken ashabına daima mütevazı bir kardeş, şefkatli bir öğretmen ve gerektiğinde merhametli bir baba gibi davranmıştır. Öğretmek istediği şeyler söz konusu olduğunda onlara tatlı bir üslupla hitap etmiştir. Yaşlı kadınlara, küçük çocuklara, fakir fukaraya, çaresizlere karşı söyleyeceklerini hep itinayla seçmiş, nasıl gerekiyorsa o şekilde konuşmuştur. Ashabıyla şakalaştığı anlarda dahi sadece gerçeği söylemiş, şaka yaparken bile haktan ayrılmamıştır. Kelimeleri muhatabının kalbine hem güven hem de derin bir tesir bırakacak şekilde büyük bir açıklık ve sadelikle seçerdi. Bir meselenin tam olarak kavranmasını istediğinde o sözü 3 kez tekrar ederdi. Bu, muhatabın zihninde hiçbir boşluk kalmamasını sağlayan nebevi bir yöntemdir. Lisanında asla kaba, çirkin ve hakaret içeren bir söze yer vermezdi. İnsanları sözleriyle küçültmez, kimseyi kırmazdı. Hazreti Peygamber'in topluluk karşısındaki konuşmalarının tonu ve üslubuysa sohbetlerinden farklıdır. Bu türden konuşmalarına genel olarak hutbe adı verilmiştir. Topluluk karşısındaki en uzun konuşması veda hutbesidir. Efendimiz hutbelerinde kısa, açık ve net ifadeler kullanırdı. Halka hitaben yaptığı konuşmalarda Hazreti Peygamber'in sesinin tonu yükselir ve heyecanı artardı. Sözleri az kelimeyle çok derin manalar ifade eden Cevami'ül Kelim vasfına sahipti. Bu konuda Efendimiz, "Ben az ve öz söz söyleme özelliğiyle donatılmış olarak gönderildim" buyurarak diğer insanlardan farklı bir ifade gücüne sahip olduğunu dile getirmiştir. Onun kelamı ne lüzumundan fazla uzundu ne de anlatılmak isteneni eksik bırakacak kadar kısa. Her cümlesi akıcı, birbiriyle tam bir uyum içinde ve hakla batılı birbirinden ayıran net bir yapıdaydı. Hazreti Ayşe validemiz onun bu tarzını tarif ederken, Resulullah'ın bizler gibi lafı peş peşe sıralayıp aceleyle konuşmadığını, aksine kelimeleri öyle tane tane ve birbirinden ayrı dökerek konuştuğunu, hatta bir kimsenin onun kelimelerini saymak istese buna güç yetirebileceğini belirtmektedir. Allah Resulü'nün konuşurken sergilediği bazı fiziksel tavırlar da vardı. Bir şeye hayret ettiğinde elinin içini semaya doğru çevirirdi. Bir konuyu hararetle veya önemle vurguladığı zaman sağ elinin avucunu sol elinin baş parmağının içine vurarak konuşurdu. Birine veya bir yöne işaret edeceği vakit sadece parmağıyla değil bütün avucuyla işaret ederdi. Peygamber Efendimiz için konuşmak bir sorumluluk bilinciydi. Onun tane tane dökülen kelimeleri bugün bizlere dilimize sahip çıkmayı, az ve öz konuşmayı ve her cümlemizle gönül yapmayı öğretiyor. Efendimizin o nezih lisanından ilham alan ve sözün en güzelini en doğru şekilde söyleyenlerden olmak duasıyla hepinizi Allah'a emanet ediyoruz.
2: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: İtban bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edilen ve reca, Allah'tan ümit var olmak bahsinde geçen meşhur ve uzun bir hadiste o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza kalkmıştı. Birden Malik bin Duhşüm nerede diye sordu. Oradakilerden biri, o Allah'ı ve Resulünü sevmeyen bir münafıktır dedi. Resul-i Ekrem ona, öyle deme, görmüyor musun o Allah'ın rızasını isteyerek La ilahe illallah diyor. Allah'ın rızasını isteyerek La ilahe illallah diyen kimseyi Allah cehenneme haram kılmıştır buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birbirlerine söven iki kişi arasındaki günah, mazlum olan kişi haddi aşmadıkça ilk sövene aittir. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Soğan veya sarımsak yiyen bizden veya mescidimizden uzak dursun. Müslim'in bir rivayetinde soğan, sarımsak veya pırasa yemiş olan kimse mescidimize yaklaşmasın. Çünkü insanoğlunun rahatsız olduğu şeylerden melekler de rahatsız olur buyurmuştur.

0: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, bunaklık derecesinde ihtiyarlıktan, cimrilikten, kabir azabından, hayatın ve ölümün fitnesinden sana sığınırım. Bir rivayette ise borç altında kalmaktan ve insanların galeyanından sana sığınırım buyurulmuştur. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şu dört huy kimde bulunursa o tam bir münafık olur. Kimde bunlardan biri bulunursa onu bırakıncaya kadar kendisinde münafıklıktan bir özellik kalmış olur. Kendisine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde sözünü tutmaz, husumet güttüğünde haddi aşar.
1: Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Bir konuda seni tasdik ettiği, sana inandığı halde kardeşine yalan söylemen ne kadar büyük bir ihanettir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Üç Faziletli Mescit. Kulun Rabbi ile buluşmasının en güzel vesilesidir namaz. Ve bu buluşma esnasında kulun Rabbine en yakın olduğu an secde anıdır. Namazın her bir rüknü ayrı ayrı anlam ifade etmekle birlikte kulluğu, Allah'a itaati, teslimiyeti ve acizliği en güzel ifade eden rükün secdelerimizdir. Bu özel buluşma anına mekan kılınan mescit de ismini secdeden alır. İslam'ın en önemli sembollerinden olan mescitler, tarih boyunca Müslümanların gerek ibadet, gerekse sosyal hayatlarında önemli rol üstlenmişlerdir. Medine'ye hicretin ardından ilk iş olarak mescit yapımı ile ilgilenen Hazreti Peygamber, mescitlerin Allah katında en makbul mekanlar ve Allah'ın evleri olduğunu belirtir. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. Ayeti gereği mescitlerin hem maddi anlamda imarına yani inşa ve bakımına, hem de manevi anlamda imarına yani mescide sürekli gidilmesine önem verir ve teşvik eder. Alınların secdeye değdiği, inananlara birlik ve beraberlik şuuru kazandıran mescitlerin her biri çok değerli olmakla birlikte Allah Resulü şu üç mescit hususunda Müslümanların daha bilinçli davranması gerektiğine dikkat çeker. Ancak üç mescide ibadet maksadıyla gitmek üzere yolculuğa çıkılabilir. Benim şu mescidim, Mescid-i Nebevi, Mescid-i Haram ve Mescid-i Aksa. Yapımı esnasında temeline ilk taşı bizzat Hazreti Peygamber tarafından konulan Mescid-i Nebevi, Yesrib'i Medine'ye dönüştüren, medeniyetle buluşturan özel bir mekandır. Daha ilk günden takva üzerine kurulan bu mescit, Medine'nin kalbinde bir ilim ve irfan merkezi olarak Müslümanlara hizmet etmiştir. Resulullah kendi mescidinde kılınan namazın, Mescid-i Haram dışında herhangi bir mescitte kılınan bin namazdan daha hayırlı olduğunu bildirir. Bu yüzdendir ki cennet bahçelerinden bir bahçe diye nitelediği eviyle minberi arasındaki alanda namaz kılabilmek için inananlar adeta birbirleriyle yarışırlar. Bununla birlikte Mescid-i Nebevi'ye yapılan yolculuk, Hazreti Peygamber'i göremeyen sonraki nesillerin onun mübarek kabrini ziyaret ederek teselli bulmalarına da vesiledir. Yeryüzünde bilinen en eski mescit, Müslümanların kıblesi Mescid-i Haram, müminler tarafından giderek artan bir ilgiyle asırlardır ziyaret edilen en faziletli mescittir. Yoluna gücü yetenlerin onu ziyaret ederek hac ibadetini ifa etmesi, Yüce Allah'ın kulları üzerindeki hakkıdır. Onu ziyareti engellemekse büyük günahtır. Allah Teala'nın emniyetli ve saygın bir mekan kıldığı Mescid-i Haram'ı ziyaret geleneği, oğlu İsmail aleyhisselamla birlikte Kabe'yi inşa eden Hazreti İbrahim'den sonraki nesillere kalan en güzel mirastır. Asırlardır Müslümanlar gece gündüz demeden, günün her saatinde Mescid-i Haram'ın feyzinden istifade etmeye ve Allah'a layık daha iyi bir kul olmaya gayret gösterirler. Dünyanın her yerinden hac ibadeti için gelen farklı ırk, dil ve renkteki müminler, Mescid-i Haram'da birlikte Allah'a kulluk etmenin mutluluğunu ve heyecanını yaşarlar. Allah Resulü'nün ziyaret edilmesini teşvik ettiği son mescid, Mescid-i Aksa, mukaddes ev Beytül Makdis'tir. Hazreti Süleyman'dan yadigar kalan bu kutsal mescid, Müslümanların ilk kıblesidir. Hazreti Peygamber Miraç'a çıkmadan önce geceleyin Mescid-i Haram'dan çevresi mübarek kılınan Mescid-i Aksa'ya getirilmişti. Orada Hazreti İbrahim, Hazreti Musa ve Hazreti İsa'nın da aralarında bulunduğu önceki peygamberlere namaz kıldırmıştı. Önceki ümmetlerin kıblesi olarak geçmişten emanet alınan ve İslam kültüründe çok daha değerli bir konuma yükselen Mescid-i Aksa bugün yalnız bırakılmıştır. Hazreti Ömer, Selahaddin Eyyubi ve Osmanlılar zamanında huzurla ibadet edilen, ecdadımızın hacca ve umreye giderken uğramayı ihmal etmedikleri bu mukaddes emanete sahip çıkılamamış, hak ettiği değerden uzak kalmıştır. Bir zamanlar içerisinde eda edilen namazların huşuyla dökülen gözyaşları artık zulüm, baskı ve çaresizlikten duyulan acı ve üzüntü nedeniyle dökülmektedir. Mescid-i Nebevi, Mescid-i Haram ve Mescid-i Aksa, her biri peygamberler tarafından inşa edilen ve bize miras kalan çok kıymetli üç emanettir. İslam'ın en kutsal mescitleri olan bu özel mekanların ayrıcalığının farkında olmak ve onları hem maddi hem de manevi bakımdan mamur kılmak ve ayakta tutmak Müslümanlar olarak hepimizin sorumluluğundadır. Allah'ın mescitlerinde cemaatle kılınan namazların, evde tek başına kılınan namazlardan sevap açısından üstünlüğüne dikkat çeken sevgili Peygamberimiz, Mescid-i Nebevi, Mescid-i Haram ve Mescid-i Aksa'da kılınan namazların da evde ya da diğer mescitlerde kılınan namazlardan daha faziletli olduğunu zikretmiştir. Onun teşviki doğrultusunda her Müslümanın imkan elde ettiği takdirde bu üç güzide mescidi ziyaret edip ibadetlerinin sevabına nail olabilmesi duamızdır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Seyl bin Sa'd es-Sa'idi radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Eğer dünya Allah katında sivrisineğin kanadına denk olsaydı, hiçbir kafire dünyada bir içim su vermezdi. Ebu Yala Makıl bin Yesar'ın radiyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın kendisine bir toplumun yöneticiliğini nasip ettiği kul, halkına hıyanet ederek ölürse, Allah ona cenneti haram kılar. Müminlerin emiri Ebu Hafs Ömer bin Hattab, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. Ameller niyetlere göredir. Herkes sadece niyetinin karşılığını alır. Kim Allah'a ve Resulüne hicret ederse, o gerçekten Allah'a ve Resulüne hicret etmiş olur. Kim de erişeceği bir dünyalık veya evleneceği bir kadından dolayı hicret ederse, hicreti hicretine sebep olan şeyedir. Sehil bin Sattan radiyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yere girmek için izin almak ancak evin özel hallerinin görülmemesi içindir buyurmuştur.

0: Bir defasında kendisine ikram edilen bir yemeği Hazreti Peygamber ashabına ikram etmiş, onlar da iştahımız yok diye karşılık verince Resulullah, açlığı ve yalanı bir araya getirmeyin buyurmuştur. Hazreti Ömer bir sabah namazında cemaatten Süleyman bin Ebu Hasme adlı bir kişiyi göremeyince merak etmiş, çarşıya giderken evine uğrayıp ne olduğunu öğrenmek istemişti. Yolda o şahsın annesi Şifa Ümmü Süleyman'a rastlayan Hazreti Ömer, "Süleyman'ı sabah namazında göremedim." deyince, kadın oğlunun gece namaz kıldığı için uyuyakaldığını ve sabah namazına gidemediğini söylemişti. Bunun üzerine Hazreti Ömer, "Sabah namazına cemaate gitmem, bütün gece namaz kılmamdan daha hayırlıdır." diyerek bu durumu tasvip etmediğini ifade etmiştir.
1: İslam tarihi az sonra.
2: İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanından geçtiği iki kabir hakkında, "Bu ikisindekiler azap görüyorlar. Onların azap görmelerinin sebebi büyük bir günah değil sanılsa da aksine o büyüktür. Biri kovuculuk ederdi, diğeri ise idrar temizliğini iyi yapmazdı." buyurdu. Huzeyfe ve Ebu Zer'den

radıyallahu anhüma, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiğinde "Bismike Allahümme ahya ve emut." "Allah'ım, senin ismini anarak yaşar ve ölürüm. Uyur ve uyanırım." derdi. İbni Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Sa'd bin Ubade radıyallahu anh hastalanmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Abdurrahman bin Avf, Sa'd bin Ebu Vakkas ve Abdullah bin Mes'ud ile birlikte Sa'd'ı ziyarete geldiler. Hazreti Peygamber onu baygın bir halde görünce, "Yoksa öldü mü?" diye sordu. "Hayır ey Allah'ın Resulü," dediler. Hastanın haline bakan Allah Resulü ağladı. Onun ağladığını gören cemaat de ağladı. Bunun üzerine Resul-i Ekrem, "Dinler misiniz? Allah gözyaşı ve kalp üzüntüsünden dolayı insana azap etmez. Fakat eliyle diline işaret ederek işte bunun yüzünden ya azap eder veya hayırlı söz söylenirse merhamet eder," buyurdu. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının ezanıyla kâmeti arasında kısaca iki rekat namaz kılardı. Buhari ve Müslim'den gelen bir rivayette şöyle denilmiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının iki rekat sünnetini o kadar kısa kılardı ki Fatiha'yı okudu mu okumadı mı diye tereddüt ederdim. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Sizden biri namazda başını İmamdan önce kaldırdığında Allah'ın başını merkep başına yahut suretini merkep suretine çevirmesinden korkmaz mı?"

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran.
1: Değerli dinleyicilerimiz, Peygamber Efendimizin hayatından kesitler sunduğumuz yeni bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Sözlerimizin başında hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Bugünkü programımızda da Hazreti Peygamber'in dine davet metodunu bütün Müslümanlara örnek olmasını temenni ederek ondaki özellikleri, güzellikleri, incelikleri anlatmak istiyoruz sizlere dilimizin döndüğünce.

Değerli dostlar, dine davet, İslam dinini esaslarını anlatarak insanların onu benimsemelerini ve dinin koyduğu esaslara göre yaşamalarını sağlama çabasıdır. Bütün insanlar İslam davetinin muhatabıdır. Bu aleme son peygamber olarak gönderilen Peygamber Efendimiz 610-632 yılları arasında 23 yıl boyunca insanları son din olan dinimiz İslam'a davet etti. Bu süre zarfında özellikle Mekke döneminde dilin anlatmaktan aciz kaldığı seviyede zor zamanlar da geçirdi. Ancak hiçbir güçlük onu bu dini anlatmaktan geri bırakmadı. Hazreti Peygamber'in karşılaştığı zorluklar, kızı Hazreti Fatıma'ya nispet edilen bir sözde, "Eğer bu zorluklar gündüzlerin başına gelseydi, geceye dönüşürdü" şeklinde dile getiriliyordu. Peygamber Efendimiz bu yüce dini anlatmak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmaz, her türlü fırsatı değerlendirirdi. Örneğin Mekke'de düzenlenen Ukaz fuarlarında İslam'ı anlatmak için çadır çadır, kabile kabile dolaşırdı. İşte bu ziyaretlerinden birinde muhatabına İslam'ın güzelliklerini anlatmaya başlar Efendimiz. Karşısındaki kişi Yemame reisi Sümame bin Üsal'dir. Sümame kendisine İslam'ın teklif edilmesinden hiç hoşlanmaz. Bir daha böyle bir durumla karşılaşırsa Hazreti Peygamber'i öldüreceğini söyler. Tabii bu tehdit de görevinden vazgeçirmez Efendimiz'i. Hazreti Peygamber her gün aynı azim ve kararlılıkla İslam'ı tebliğe devam eder. Peygamber Efendimiz Medine'ye hicret ettikten sonra bir mektupla elçisini Yemame reisi Sümame'ye gönderir. Sümame bu kez gelen elçiyi öldürtmek ister ancak bunu gerçekleştiremez. Hazreti Peygamber onun bu cüretini cezalandırmak ister ve Sümame'nin yakalanması için emir verir. Onun için dua eder. Sümame bir askeri birlik tarafından yakalanır ve Medine'ye getirilir. Medine'de tutuklu bulunduğu 3 gün boyunca Müslümanların yaşama biçimlerine ve kendisine olan muamelelerine şahit olur. 3. gün sonunda Sümame'nin yanına gelen Hazreti Peygamber onun serbest bırakılmasını ister. Bu olay üzerine Sümame hemen mescide yakın bir hurmalığa giderek gusül abdesti alır. Sonra da Hazreti Peygamber'e gelerek "Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü" diyerek Müslüman olduktan sonra "Ya Muhammed, vallahi şu ana kadar yeryüzünde bana senden daha sevimsiz bir kimse yoktu. Şimdi sen bana herkesten daha sevimli oldun. Benim için senin dininden daha sevimsiz bir din yoktu. Dinin de benim için bütün dinlerden daha sevimli oldu" der. O, Hazreti Peygamber'e söylediği bu sözlerde o kadar samimidir ki yurduna dönmeden önce umre için uğradığı Mekke'de Müslüman olduğunu ilan eder ve alenen ibadet etmekten de çekinmez. Müşrikler kendisini yakalar. Niyetleri öldürmektir. Fakat içlerinden biri Yemame reisi Sümame'nin reisi olduğu Yemame bölgesinin hububatının kendileri için hayati bir öneme sahip olduğunu söyleyince onu serbest bırakırlar. Değerli dinleyicilerimiz, Sümame'yi bu duruma getiren Hazreti Peygamber'in İslam'a davette uyguladığı güzel muameledir. Onun 3 gün boyunca kaldığı Mescid-i Nebevi'de sahabenin yaşantısında gördüğü İslam'ın güzellikleridir. Peygamber Efendimiz insanları İslam'a davetini hoşgörü, merhamet ve yumuşaklık üzerine kurmuştur. Böyle yapmıştır çünkü Âl-i İmran suresi 159. ayetinde Allahu Teala "Allah'ın rahmeti sayesinde onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba ve katı yürekli olsaydın onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi" buyurmaktadır. Hazreti Peygamber kendisine peygamberlik görevi verildikten sonra bir süre insanları gizli bir şekilde İslam'a davet etmişti. Bu süreçte davetini önce ailesine sonra da dostlarına ve güvendiği kişilere yaptı.

Hazreti Hatice, Hazreti Peygamber'e ilk iman eden kişi oldu. Ardından kızları Zeynep, Rukiye ve Ümmü Külsüm iman ettiler. Daha sonra Hazreti Peygamber'in evinde kalan Hazreti Ali ve Zeyd bin Harise ve İslam'dan önceki dönemde de Hazreti Peygamber'in dostu ve arkadaşı olan Hazreti Ebu Bekir Müslüman olmuştu. İslam'a gizli davet döneminde Hazreti Peygamber Kureyş müşriklerinin kötülüklerinden sakınarak İslam tarihinde Darül İslam diye bilinen Darül Erkam'da Erkam bin Ebu Erkam'ın evinde hem ilk Müslümanlarla toplantılar gerçekleştirmiş hem de onlara Kur'an'ı ve İslam'ı öğretmişti. Bu ev Kabe'nin yakınında Safa Tepesi'nin yanında bulunuyordu. Burada hac ve umre için dışarıdan gelenlerle dikkat çekmeden temas kurulabiliyor, Müslümanlar da bu eve kolayca gidip gelebiliyorlardı. Gizli davet sürecinin ardından Allahu Teala, "Ey Muhammed, sana emrolunanı açıkça ortaya koy ve Allah'a ortak koşanlara aldırış etme." ayetlerini indirdi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, İslam davetinde gizliliği bırakarak davetini açık açık yapmaya başladı. Hazreti Peygamber bir gün Safa Tepesi'ne çıkarak, "Mekkeliler, ben size şu vadide üzerinize baskın yapmak isteyen düşman süvarileri var desem, bana inanır mısınız?" diye sordu Mekkelilere. Topluluğun cevabı, "Evet inanırız, biz senden sadece doğruluk gördük" şeklinde oldu. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, "O halde ben size şiddetli bir azabı haber veren bir uyarıcıyım" deyince, başta amcası Ebu Leheb olmak üzere, "Yazıklar olsun sana, bizi bunun için mi topladın buraya?" dediler ve ona hakaretler ederek orayı terk ettiler. Bunun üzerine Ebu Leheb'in düçar olacağı azabı haber veren Tebbet suresi indirildi. Hazreti Peygamber'in söylemiş olduğu bu ilk uyarıları tepkiyle karşılayan Mekke halkı, kendi putlarına dil uzatmamak kaydıyla kabile reisliği, krallık ve istediği kadar mal teklif ettiklerinde Peygamberimiz onlara, "Ben getirmiş olduğumu sizden mal talep etmek, aranızda şeref sahibi olmak ve size kral olmak için getirmedim. Allah beni size elçi olarak gönderdi. Bana kitabını indirdi ve size müjdeci ve uyarıcı olmamı emretti. Ben de size Rabbimin risaletini tebliğ ettim. Eğer size getirmiş olduğumu benden kabul ederseniz, işte bu sizin dünya ve ahiretteki nasibinizdir. Şayet reddedecek olursanız, benimle sizin hakkınızda Allah bir hüküm verene kadar sabrederim" diye karşılık verdi. Yine kendisine her zaman destek olan amcası Ebu Talib'in de umudunu yitirdiğini anladığında ona şu acı cümleleri sarf etmişti. "Amca, güneşi sağ elime, ayı da sol elime koysalar, Allah'ın yardımı gelene kadar ya da ben bu gaye uğrunda ölene kadar bu davamdan vazgeçmem." Siyer kaynaklarımızda geçen bu rivayetler, Hazreti Peygamber'in İslam'a davetinde ne kadar samimi ve kararlı olduğunu göstermekteydi. Hazreti Peygamber ilahi tebliğini yürütürken Mekkeliler Hazreti Peygamber'e ve ona inananlara boykot kararı aldı. Hazreti Peygamber ve Müslümanlar bu yıllarda çok sıkıntılı günler geçirdi. Tam da boykotun sona erdiği zaman süreci sonrasında en büyük iki destekçisi olan amcası Ebu Talip'le eşi Hazreti Hatice yakın aralıklarla vefat etmiş, Kureyş'in başına da Hazreti Peygamber'in diğer amcası ve İslam'ın azılı düşmanı Ebu Leheb geçmişti. Mekke'de dine davet imkanları kısıtlanıp azalınca Hazreti Peygamber, hac mevsiminde Mina'daki konaklama yerlerinde dolaşmaya ve burada kurulmakta olan Ukaz ya da Zülmecaz fuarlarına gelenleri İslam'a davet etmeye başladı. Amcası Ebu Leheb burada da Hazreti Peygamber'in peşini bırakmıyor ve "Bu adam size atalarınızın ilahlarından ve dininden uzaklaştırıyor" diyerek onu yalanlamaya, insanların onunla ilişki kurmasını engellemeye çalışıyordu. Hazreti Peygamber'in tüm gayretlerini

Kendilerine rağmen doğup büyüdüğü şehir olan Mekke'de dine davet imkanı ortadan kalkınca yeni bir mekan arayışına girdi. Hac mevsiminde Akabe denilen mahalde Medineli Müslümanlarla 2 yıl üst üste 2 anlaşma yaptı ve onlardan bağlılık yemini aldı. Bu anlaşmayla ilahi emirlere kulak verip dinleyeceklerine, her şart altında birbirlerine yardım edeceklerine, iyi şeyleri yapıp kötülüklerden kaçınacaklarına, Allah hakkında hiçbir kınayanın kınamasına aldırmaksızın daima doğruyu söyleyeceklerine, Allah Resulüne yardım etmeye ve Medine'ye geldiği vakit kendilerini, eşlerini ve çocuklarını savundukları gibi onu savunacaklarına dair söz aldı. Bu anlaşmadan kısa süre sonra da Medine'ye hicret etti ve davet, tebliğ görevine burada devam etti. Değerli dinleyicilerimiz, Peygamber Efendimizin hayatının hiçbir döneminde hiçbir kimseyi İslam'ı kabule zorladığı görülmemiştir. Savaş esnasında bile İslam'ı insanlara sevdirme, barış ve sükuneti sağlama, insanların kurtuluşuna vesile olabilme gayreti içindedir. Çünkü Hazreti Peygamber'in nazarında bir tek insanın bile dalaletten kurtarılması, üzerine güneş doğan her şeyden daha hayırlıdır. İslam, Müslümanın sadece kendi Müslümanlığıyla yetinmesini yeterli görmemiş, İslam'dan habersiz yaşayan kimselerin de İslam nimetinden istifade etmeleri için onları davetle mükellef tutmuştur. Allah Resulü asla ümitsizliğe ve karamsarlığa kapılmaksızın İslam'a davet çalışmalarına sabır, inanç ve kararlılıkla devam etmiştir. Hazreti Peygamber insanlara inanmadığı ve yapmadığı hiçbir şeyi söylemedi. Zaten bu Kur'an'ın da bir emriydi. Hazreti Peygamber İslam'a davetinde yaşayışıyla, davranışlarıyla ve sözleriyle en geçerli metotları uygulamış, çevreye davet için gönderdiği ashabına da "Müjdeleyin, nefret ettirmeyin, kolaylaştırın, zorlaştırmayın" buyurmak suretiyle Müslümanların tebliğ esnasında takip etmeleri gereken yöntemin temel esaslarını müjdeleme ve kolaylaştırma olarak belirlemişti. Allah-u Teala Hazreti Peygamber'e Rabbinin yoluna hikmet ve güzel sözlerle davet etmesini ve insanlarla en güzel bir tarzda mücadele etmesini emretmiş, o da bu emre uygun olarak insanları Allah'a en güzel bir biçimde davet etmişti. Muhataplarına daima değer vermiş, ilgi göstermiş, iltifatta bulunmuş, yakınlaşma tesis etmiş, müşterek noktalarda birleşmeye özen göstermiştir. Davetine öncelikle yakın akrabalarından başlamış, ardından halka halka bütün insanlara ulaşmaya çalışmıştır. Daveti sunabilmek için toplantılar düzenlemiş, toplantı yerlerine gitmiş, çarşı, pazar ve evleri kendisi için tebliğ mahalli olarak seçmiştir. Davetinde istihbarattan ve ekonomik ilişkilerden yararlanmış, mescide ve subveye ayrı bir önem ve değer atfetmiştir. Mekke devrinde davette Hazreti Peygamber'in uyguladığı yegane metot, her türlü eziyet ve baskıya aldırış etmeksizin sabır ve sebat göstermek iken, Medine döneminde ise yeri gelince misliyle karşılık verme, yeri gelince savunma, yeri gelince taarruz devreye girmiştir. Hazreti Peygamber, Medine'ye hicretle birlikte İslam'ın hükümranlığını ayakta tutacak, davet çalışmalarını başka milletlere ve ülkelere ulaştıracak ve bütün çağlara örnek olacak bir yapıyı oluşturmuştur. Onun hedefine ulaşmak için takip ettiği metotlar, kullandığı vasıtalar, gözettiği ilkeler, gerek sahabe için, gerekse bütün ümmet için davet yönteminin ideal pratiğini oluşturur. Onun çok yönlü olarak ortaya koyduğu bu nebevi davet metodu, günümüz davetçilerinin de önünü aydınlatacak en büyük ışıktır. Rabbim bizleri de bu davetin muhatabı kılsın ve bizleri bu yoldan ayırmasın. Amin.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Amr bin Avf el-Ensari radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Ubeyde bin Cerrah radiyallahu anh'ı cizye gelirlerinin tahsili için Bahreyn'e göndermişti. Ebu Ubeyde oradan çok miktarda malla döndü. Ensar Ubeyde'nin geldiğini duyunca sabah namazını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte kılmaya geldiler. Peygamber namazı kılıp dönünce Ensar işaretle sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onları böyle görünce gülümseyerek, "Sanırım Ebu Ubeyde'nin Bahreyn'den bir şeylerle geldiğini işittiniz." buyurdu. Onlar da, "Evet ya Resulullah" diye tasdik ettiler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sevinin ve ileride sizi sevindirecek şeyleri bekleyin. Vallahi bundan böyle sizin için fakirlikten korkmuyorum. Fakat dünyanın sizden evvelki ümmetlerin önüne serilmesi gibi sizin önünüze de serilmesinden, onların birbirleriyle kıyasıya yarıştıkları gibi sizin de yarışmanızdan, onları helak ettiği gibi sizi de helak etmesinden endişe ediyorum." Hazreti Ayşe radiyallahu anhadan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Biriniz namaz kılarken uykusu ağır basarsa, uykusu geçinceye kadar yatsın. Zira biriniz uyuklayarak namaz kılarsa, olabilir ki istiğfar edeyim derken bilmeden kendisine söver."

Ebu Humeyd Abdurrahman bin Sa'd es-Saidi radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ezd kabilesinden İbnül Lütbiye denilen bir adamı zekat toplamakla görevlendirdi. Bu adam görev dönüşünde, "Şunlar sizindir, şunlar da hediye olarak bana verildi," dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minbere çıktı ve Allah'a hamdü senadan sonra şöyle buyurdu. "Allah'ın beni yetkili kıldığı işlerden birine bir kimseyi görevlendiriyorum. Sonra o kimse gelip bana, şu mallar sizin, şunlarsa bana verilen hediyelerdir," diyor. Eğer doğru söylüyorsa, babasının veya annesinin evinde otursaydı da kendisine hediye gelseydi ya, "Vallahi sizden biriniz haksız olarak bir şey alırsa, kıyamet gününde o şeyi yüklenerek Allah'ın huzuruna çıkar. Sizden birinin bağıran bir deve, böğüren bir inek ya da meleyen bir koyun yüklenerek Allah'ın huzuruna çıktığını görmeyeyim," dedi. Sonra ellerini koltuk atları görülünceye kadar kaldırıp 3 kere "Allah'ım, tebliğ ettim mi?" buyurdu. Ömer bin Hattab radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanında otururken yanımıza bir adam çıka geldi. Elbisesi bembeyaz, saçları simsiyahtı. Uzak yoldan gelmişe benzemiyordu. Hiçbirimiz onu tanımıyorduk. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin önüne kadar gelip oturdu ve dizlerini peygamberin dizlerine dayadı. Ellerini de uyluklarına koydu ve "Ey Muhammed!

0: İslam'ın ne olduğunu bana söyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, İslam Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed de Allah'ın Resulüdür diye şehadet etmen, namaz kılman, zekat vermen, Ramazan orucunu tutman, gücün yeterse hacca gitmendir buyurdu. Adam doğru söylüyorsun dedi. Hem sorup hem de tasdik etmesi tuhafımıza gitti. Ondan sonra iman nedir diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de iman Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve ahiret gününe, kadere, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmandır diye cevap verdi. Adam yine doğru söylüyorsun dedi ve ihsan nedir diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de İhsan, Allah'ı görüyormuşsun gibi ibadet etmendir. Sen onu görmesen de o seni görüyor buyurdu. O yine doğru söylüyorsun dedi. Sonra kıyametin vaktini bana söyle dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bu konuda kendisine soru sorulan kişi sorandan daha bilgili değildir dedi. O halde alametlerini söyle deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, annelerin kendilerine cariye muamelesi yapacak çocuklar doğurması, yalın ayak, çıplak, yoksul koyun çobanlarının yüksek binalar yapmakta birbirleriyle yarışmalarıdır dedi. Daha sonra o yabancı kalkıp gitti. Ben bir müddet kaldım. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ey Ömer, soruları soran kişinin kim olduğunu biliyor musun dedi. Allah ve Resulü daha iyi bilir dedim. Resulullah da, o Cebrail'di. Size dininizi öğretmek için gelmişti buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü bana en yakın insanlar, bana en çok salavat getirenlerdir. Bera bin Azib radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Kehf suresini okuyordu ve yanında iki yularla bağlanmış bir at vardı. Adamın üzerine bir bulut geldi. Bulut ona yaklaşmaya, at da bundan dolayı ürkmeye başladı. Sabah olunca adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelerek bu durumu anlattı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o bulut Kur'an için inmiş, meleklerin getirdiği rahmetten oluşan sekinettir buyurdu. İbn Abbas'tan radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Görmediği bir rüyayı görmüş gibi anlatan kimseden ahirette iki arpa tanesini düğümlemesi istenir. Oysa o bunu hiçbir zaman yapamayacak ve bu ona bir azap olacaktır. Birilerinin duyulmasını istemedikleri konuşmalarına kulak kabartan kimsenin de kıyamet günü kulaklarına eritilmiş kurşun dökülür. Tapılmak için canlı resmi yapan kimseye kıyamette azap edilecek ve yaptığı resme can vermesi istenecektir. Halbuki bu kimse ona can veremeyecek ve bu da kendisine bir azap olacaktır.

Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu

aleyhi ve sellem, Ramazan'ın son 10 gününde camiye kapanıp itikaf eder ve şöyle buyururdu: Kadir gecesini Ramazan'ın son 10 gecesinde arayın.

Hazreti Aişe'nin radiyallahu anha naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Dinimize aykırı iş yapanın işi reddedilir."

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz camiye girdiğinde Allah'ım bana rahmetinin kapılarını aç desin. Oradan çıktığındaysa Allah'ım ben senden senin lütfunu istiyorum desin.

0: Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da. Kırk hadiste güzel ahlak.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: La tekunu imma'atan tekuluna in ahsanan nasu ahsanna ve in zalamu zalamna velakin vattinu enfusakum in ahsanan nasu en tuhsinu ve in asa'u fela tazlimu.
1: İnsanlar iyilik yaparsa biz de iyilik yaparız. Kötülük yaparsa biz de kötülük yaparız diyen sıradan kimseler gibi olmayınız. Bilakis iyilik yaptıklarında insanlara iyilikle karşılık vermeyi, kötülük yaptıklarındaysa onlara zulmetmemeyi alışkanlık haline getiriniz. Vâbisa yeni Müslüman olmuş bir sahabiydi. Vâbisa, İslam'ın mesajları ile ilgili olarak Peygamber Efendimiz'e sorular sormak istiyordu. Neyin iyi, neyin kötü olduğu konusunda bilgi almak istiyordu. Vâbisa, zihnindeki soruları sormak üzere sevgili Peygamberimizin yanına gitti. Onun gelişini fark eden Peygamber Efendimiz, "Yaklaş Vâbisa, yaklaş," buyurdu. Ve onu dinledikten sonra sorusunu şu şekilde cevapladı. "Vâbisa, iyilik ve kötülük konusunda kalbine, vicdanına danış. Zira iyilik, kendisiyle gönlünün huzur bulduğu ve vicdanını rahatlatandır. Kötülükse, insanlar onaylasalar bile gönlünü huzursuz eden ve vicdanına endişe verendir. İyilik, Allah'ın rızasına ulaştıran her türlü davranıştır. İyilik, gönülleri mutlu etmeye yönelik her türlü güzel iştir. İstenilen, beğenilen, arzu edilen bir özelliktir. İyilik, bir başkasına karşılık beklenmeden yapılan davranış ve lütuftur. İkramdır ve yardımdır. İyiliğin zıddıysa kötülüktür. Kötülük, İslam'ın çirkin gördüğü ve yasakladığı her şeydir. Kötülük, Allah'ın emri ve insanın yaratılışıyla bağdaşmayan, zararlı olan her türlü durumdur. Kötülüğe engel olmak, kişinin imanının bir gereğidir. Sevgili Peygamberimiz, insanlardan öyleleri vardır ki, hayrın önünü açan anahtarlar gibidir. Ve şerrin de önünde duran, ona mani olan sürgüler gibidir. Kimisi de şerrin anahtarı ve hayrın sürgüsü gibidir. Yüce Allah'ın hayrın anahtarlarını ellerine verdiği o kimselere ne mutlu. Ve ne yazık Yüce Allah'ın şerrin anahtarlarını ellerine verdiği o kimselere buyurarak, iyiliği kuşanma, kötülükten uzak durmaya işaret etmiştir. Mü'min, imkanı ve gücü nispetinde insanların kötülük yapmasına engel olur. Daima iyiliği teşvik eder. Ailesine, çevresine, kimsesizlere, yoksullara, yetimlere, yaşlılara, kısacası bütün yaratılmışlara karşı iyiliği benimser. Kötülüğü ortadan kaldırmak için gayret eder. Mü'min, Rabbimiz, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru, ayeti kerimesine gönülden bağlanır.
0: Kırk hadiste güzel ahlak.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Eûzu bi kelimâtillâhi't-tâmmâti min şerri mâ halak.
2: Ben yarattıklarının şerrinden bütün mükemmel kelimeleriyle Allah'a sığınıyorum.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Esma binte Ebu Bekir radıyallahu anh anlatıyor. Müşrik olan annem, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yanıma gelmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sordum ve dedim ki, annem geldi, beni özlemiş. Ona evlatlık vazifemi yapabilir miyim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet, annene evlatlık vazifeni yap buyurdu.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Ben evimde Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederken işittim. Allah'ım, ümmetimin yönetimiyle ilgili bir görev üstlenip de onları sıkıntı ve meşakkate düşürene sen de sıkıntı ver. Ümmetimin yönetimini üstlenip de onlara kolaylık gösteren, onları rahatlık ve refaha kavuşturana sen de kolaylık ver.

İbni Abbas radıyallahu anh şöyle demiştir: Allah bize kafidir, ne güzel vekildir. Mealindeki ayetteki ifadeleri İbrahim aleyhisselam ateşe atıldığı zaman söylemiştir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de bu ifadeyi, insanlar sizin üzerinize yürümek için toplandılar, onlardan korunun dediklerinde söylemiştir. Ayet şöyle devam etmektedir: Bu söz Müslümanların imanlarını arttırdı ve Allah bize kafidir, ne güzel vekildir dediler. Yine Enes'ten radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah yiyip içtikten sonra kendisine hamd eden kulundan razı olur.

0: İnsanları teravih namazı için tek bir imamın arkasında ilk toplayan Hazreti Ömer'in ilk defa böyle bir kararı nasıl aldığını, Hazreti Peygamber döneminde doğduğunu bildiğimiz Abdurrahman bin Abdelkari şöyle anlatır. Bir Ramazan gecesi Ömer'le birlikte mescide çıktık. Bir de baktık ki insanların kimi kendi başına namaz kılıyor, kimi de başkalarının namazına uyarak kılıyordu. Hazreti Ömer dağınık şekilde namaz kılan bu insanları tek bir imamın arkasında toplarsam sanırım daha iyi olacak dedi. Sonra buna kesin kararını verdi ve ertesi gece onları Übey bin Kab'ın imamlığı arkasında topladı. Ve böylece teravih namazı cemaatle kılınmaya başlandı. Sonra bir başka gece yine Hazreti Ömer'le beraber mescide çıktık. İnsanlar imamlarına uyup namaz kılıyorlardı. Hazreti Ömer bu manzarayı görünce nimetil bid'atü hazihi, teravihin böyle cemaatle kılınması ne güzel bir yenilik, bid'at oldu. Fakat şimdi uyuyup gecenin sonunda kalkıp kılanlarınki şu anda kılanlarınkinden daha faziletlidir dedi. Çünkü o cemaatle kılan insanlar bu namazı gecenin evvelinde kılıyorlardı. Güzel bir görünüşe sahip olan Abdullah bin Haris el-Bahili isimli sahabi, bir gün Resulullah'ın yanına gelip onunla tanışmış, bir sene sonra görünüşü ve şekli değişmiş olarak, tekrar geldiğinde ise Allah Resulü onu tanıyamamıştır. Abdullah kendisini tanıtınca, Allah Resulü, seni değiştiren nedir? Halbuki sen güzel görünüşlü biriydin diyerek şaşkınlığını dile getirmiştir. Bunun üzerine Abdullah, senden ayrıldıktan sonra, sadece geceleri yedim, sürekli oruç tuttum deyince Allah Resulü kendine niçin eziyet ettin diyerek yaptığı aşırılığa dikkat çekmiş, ardından da Ramazan ayı ve her ay sadece bir günü oruçlu geçirmesini önermiştir. Abdullah daha fazlasını isteyince Peygamber Efendimiz önce her ay iki gün, sonra üç gün oruç tutmasını tavsiye etmiş, sonunda da haram aylarından belli sayıda oruç tutmasına izin vermiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetimi yahut insanları sıkıntıya düşürmekten korkmasaydım, onlara her namaz vaktinde ağızlarını ve dişlerini temizlemelerini emrederdim, buyurmuştur. Cerir bin Abdullah radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Bir gece Resul-i Ekrem'le sallallahu aleyhi ve sellem birlikteydik. Peygamber Efendimiz dolunaya baktı ve siz şu ayı zahmetsizce nasıl rahat görüyorsanız Rabbinizi de öylece göreceksiniz buyurdu.

0: İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: size el-adhu kelimesinin ne demek olduğunu söyleyeyim mi? O, insanların arasını bozmak için laf taşımaktır. Numan bin Beşir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dua ibadetin ta kendisidir buyurdu. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: gerçek Müslüman dilinden ve elinden Müslümanların güvende olduğu kimsedir. Esas muhacir, hicret eden ise Allah'ın yasakladığı şeyleri terk edendir.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: ezanı duyduğunuz zaman siz de müezzinin dediğini deyin.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hafsa radıyallahu anha şöyle demiştir: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yemek, içmek ve giyinmekte sağ elini, bunların dışındaysa sol elini kullanırdı. Adi bin Hatim radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kıyamet gününde Rabbiniz sizin her birinizle tercümansız olarak konuşur. O adam sağa bakar, yalnız dünyadayken yaptığı iyi amelleri görür. Soluna bakar, yine yaptıklarından başkasını göremez. Önüne bakar, bu defa karşısında yalnız cehennemi görür. Bir hurmanın yarısıyla da olsa kendinizi ateşten koruyun.

0: Ümmü Seleme radiyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Ben bir beşerim. Siz bana davalarınızı getiriyorsunuz. Bazılarınız belki delil getirmekte diğerinden daha mahir olabilir ve ben işittiğime göre hüküm veririm. Bu şekilde bir yargı sonucu kime mümin kardeşinin hakkını verirsem, gerçekte ona cehennemden bir parça vermişim demektir." Esma binti Yezid el-Ensariye'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem gömleğinin kolu bileğine kadar uzanırdı."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Übade bin Samit'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Allah Teala yeryüzü

0: yüzünde kendisine dua eden bir Müslümanın ya istediği şeyi verir ya da buna karşılık ondan bir kötülüğü savar. Günah olan şeyleri veya akraba ile ilişkiyi kesmeyi istemediği sürece bu böyledir. Oradakilerden birisi, "Öyleyse biz çok dua ederiz," dedi. Peygamberimiz de, "Allah'ın vereceği şeyler daha çoktur," buyurdu. Ebu Said'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Cennetlikler kendilerinden yüksekteki köşklerde oturanları aralarındaki derece farkı sebebiyle sizin ufkun doğu veya batı tarafındaki parlak yıldızı gördüğünüz gibi uzaktan göreceklerdir," buyurdu. Sahabiler, "Ey Allah'ın Resulü, o yüce köşkler başkalarının ulaşamayacağı sadece peygamberlerin makamları mıdır?" diye sordu. Resul-i Ekrem, "Evet, o köşkler peygamberlerin ve bir de canımı bu tende tutan Allah Teala'ya yemin ederim ki Allah'a iman edip peygamberleri tasdik eden kimselerin dereceleridir," buyurdu. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir kimse, "Ya Resulallah, ben İhlas suresini seviyorum," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, "Onu sevmen seni cennete koyar," buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Bir kulun Rabbine en yakın olduğu an secdede bulunduğu zamandır. Öyleyse orada çok dua edin."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe Hatıraları. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Ümmetin güvenilir şahsiyeti Ebu Ubeyde bin Cerrah. Medine'ye hicretin ardından 2 yıl geçmişti. Kureyşlilerin tahammül sınırlarını zorlayan zulümlerinden kurtulmak, en azından rahat bir nefes almak üzere öz yurtlarını terk etmek zorunda kalan Müslümanların, nice acı tatlı hatıralar barındıran evlerine ve sevdiklerine duydukları özlemlerini gönüllerinin en derin yerlerinde yaşattıkları 2 yıl. Bu süre Kureyşlilerin kin ve nefretlerini eskisi kadar açığa çıkaramadıkları, işkencelerini önceki şiddetlerinde sergileyemedikleri bir dönem olmuştur. Kur'an'ın Yevmül Furkan olarak tanımladığı Bedir Savaşı'nın şartları oluşmuştu. Nihayet 2 ordu Bedir kuyuları civarında karşılaştı. Babayla oğlu, abi ile kardeşi karşı karşıya getiren ve trajik olayların yaşanacağı bu savaşta iman uğruna önemli fedakarlık sahneleri sergilendi. Bedir günü İslam ordusunda babası müşrikler tarafında saf tutan bir yiğit vardı. Mücadelenin kıyasıya devam ettiği sıralarda Kureyşlilerin kendisinden çekindiği bu kahraman babasıyla yüz yüze gelmeyi arzu etmiyordu. Onunla karşılaşmamak için düşmanla savaş meydanının farklı bölgelerinde çatışıyordu. Babasıyla dövüşecek olma ihtimalinin ağır yükünü ruhunda fazlasıyla hissediyordu. Bu yüzden de türlü manevralarla babasından kaçıyordu. Babasının birkaç kez tekrarlayan saldırısını çevik hamlelerle savuşturup sadece kendini müdafaa etmekle yetinen delikanlı ona kılıcını kaldırmamıştı. Evladına zulme ta Mekke'de başlayan müşrik babaysa gittikçe artan öfkesi ve biriken intikam duygusuyla oğlunu kendi elleriyle öldürmeye ant içmişti. Bu nedenle delikanlının peşini bırakmıyordu. Ne yazık ki babasının öteden beri devam ede gelen inatçılığı savaş meydanında da tezahür etmişti. Kovalamacayı sürdüren babası bir türlü vazgeçmiyordu. Canına kastettiği öz oğlunu öldürmekte kararlı olduğundan sürekli fırsat kollamıştı. Sonunda istediği olmuştu. Delikanlının artık dikkati dağılmıştı. Düşmana odaklanamaz hale gelmişti. Yeniden mücadeleye devam edebilmesi için bu engel aşılmalıydı. Artık yapılacak bir şey kalmamıştı. En sonunda babasına, ''Baba, yalvarırım yaklaşma bana, önümden çekil, beni sıkıştırmaktan vazgeç, zorlama beni. Savaş meydanında baba oğul olmaz, bunu bilesin. Ölümün benim elimden olsun istemiyorum. Ancak mecbur bırakırsan orasını sen bilirsin.'' dedi. Sahne kesinlikle çetin bir imtihan arz ediyordu. Delikanlı tüm bu sözlere rağmen vazgeçmeyen, aksine daha da saldırganlaşan müşrik babasını tek bir darbeyle öldürmek zorunda kaldı. Doğduğu gün kurbanlar kesen, tarifsiz sevinçle evladı adına törenler tertip eden babasının hayatına tek bir kılıç darbesiyle son vermişti. Varlık sebebi olan babasının kanını döktüğü için çok üzülmüştü. Bu durum üzerine gönüllere su serpen şu ayet nazil oldu. Ey peygamber! Allah'a ve ahirete gerçekten inanan bir topluluğun Allah'a ve elçisine baş kaldıran kimselerle işbirliği yaptıklarına şahit olamazsın. İsterse onlar kendi babaları, çocukları, kardeşleri ve aşiretleri olsunlar. Çünkü Allah o müminlerin kalplerine imanı nakşetmiş, lütuf ve inayetiyle onları desteklemiştir. Allah onları içinde derelerin çağıldadığı cennetlere yerleştirecektir. Onlar orada temelli kalacaklardır. Allah onlardan, onlar da Allah'tan hoşnutturlar. İşte onlar Allah'tan yana olan kimselerdir. İyi bilin ki kurtuluşa erip umduklarına kavuşanlar sadece Allah'tan yana olanlardır. Mücadele Suresi 22. Ayet. Hazreti Peygamber tarafından henüz hayattayken cennetle müjdelenen 10 sahabi arasında yer alan bu fedakar isim Ebu Ubeyde bin Cerrah'tır. Asıl adı Amir bin Abdullah bin el-Cerrah el-Fihri olup dedesine nispetle Ebu Ubeyde bin Cerrah olarak şöhret bulmuştur. Ebu Ubeyde ticaret, binicilik, ok atma, kılıç kullanma gibi alanlarda yetişmiş ve dönemin entelektüel bakış açısına sahip simaları arasında yer almıştır. Cahiliye döneminde Kureyşliler, Mekke'de okuma yazma bilen birkaç isim arasında Ebu Ubeyde'ye bu yüzden saygı duyarlardı. Müslüman olduğunda annesi Ümeyme binti Ghanem, evde sessizliğe bürünen, çoğu zamanda dostlarıyla buluşma bahanesiyle evden gittiğinde uzun süre dönmemesinden dolayı oğlunun halinden endişe eder olmuştu. Sonraları gerçekleri öğrenen annesi de İslam'la şereflendi. Babası ise iman ettiğini duyduğu andan itibaren oğluna eziyet etmeye başladı. Ebu Ubeyde, işkencenin ardı arkası kesilmeyince Habeşistan'a hicret etmek zorunda kaldı. Diğer sahabiler gibi Ebu Ubeyde de Allah Resulü'nün üzülmesine, kılına zarar gelmesine dayanamazdı. Uhud günü Ayneyn tepesindeki bir anlık gaflet sonucu İslam ordusunda bir karmaşa vuku buldu. Ebu Ubeyde bu hengamede canları pahasına Resulullah'ı koruyan bir avuç kahramandan biriydi. Ancak tüm çabalarına rağmen uzaktan hedefine taş atma konusunda yeteneğiyle bilinen ve Peygamber Efendimiz'i öldürmeye yemin eden Utbe bin Ebu Vakkas isimli müşriğin attığı taş, Resul-i Ekrem'in ön dişlerinin ikisini kırdı ve alt dudağını yardı. Yine Allah Resulü'nün canına kasteden İbni Kamiye adlı müşrikse, yanına kadar yaklaştığı Hazreti Peygamber'in miğferini sert bir kılıç darbesiyle parçaladı. Parçalanan miğferin iki demir halkası Peygamber Efendimiz'in mübarek yanaklarına battı. Canı öylesine yandı ki yüzü al kanlara boyanan ve kan kaybeden Resulullah dizleri üzerine çömeldi. Allah Resulü'nün yüzüne saplanan miğferin demir halkaları derinde olduğundan onları çıkarmak zor görünüyordu. Ebu Ubeyde halkaları eliyle çıkarmanın Hazreti Peygamber'in canını daha fazla yakacağını düşündüğünden dişlerini bir kerpeten gibi kullanarak halkaları tek hamlede çıkarmalıydı. Öyle de yaptı. Yere uzanan Resul-i Ekrem'in başucunda durup dizüstü çökerek önce sağ yanağındaki halkaları dişleriyle sıkıca kavrayıp hızla çekti. Halka kurtulmuştu ancak Ebu Ubeyde'nin ön dişlerinden biri de halkayla birlikte yere düşmüştü. Ebu Ubeyde çıkardığı halkayı bir tarafa bıraktı. Yüzünde ve ağzında oluşan kanları sildi. Bu hali gören Hazreti Ebu Bekir dayanamadı ve ikinci halkayı çıkarma işlemini kendisine bırakmasını istedi. Ancak Ebu Ubeyde başladığı işi bitirmeliydi. Bu kez Hazreti Peygamber'in sol yanağındaki halkaya yöneldi. Onu da dişleriyle sıkıca kavradı, tek hamlede ve hızlı bir şekilde çıkardı. Bu sefer de ön dişlerinin diğerini kaybetmişti. Kırılan iki diş sebebiyle ağzından kanlar boşanan Ebu Ubeyde, bir yandan Allah Resulü'nün durumuna gözyaşı döküyor, diğer yandan da yüzündeki kanları siliyordu. O günden itibaren Ebu Ubeyde ön dişleri olmadan hayatına devam etti. Bu nedenle o, Kur'an-ı Kerim okurken ve konuşurken bazı harfleri çıkaramazdı. Araplar ön dişleri olmadığı için hetem dedikleri kimseleri kınarlardı. Ancak Ebu Ubeyde bu sebeple hiç kimse tarafından ayıplanmadı. Hazreti Ebu Bekir, o hetemlerin, gediklerin en güzelidir demek suretiyle, bu özellikteki kişiler içinde en kıymetlisinin Ebu Ubeyde olduğunu dile getirmişti. Dişsizlik insanı çirkinleştirir. Lakin Ebu Ubeyde, Uhud'da kaybettiği dişlerinden sonra çok daha güzelleşmişti diyen sahabeden bazıları, Allah Resulü uğruna dişlerini feda eden Ebu Ubeyde'den sitayişle bahsetmiştir. Ebu Ubeyde ne güzel bir insandır buyurmak suretiyle ona değer verdiğini ishar eden Resulullah, her ümmetin emini vardır. Bu ümmetin emini de Ebu Ubeyde'dir ifadesini sahabe arasında çok defa kullanmıştır. Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer başta olmak üzere kendisini sevip sayan ashab-ı kiram da Ebu Ubeyde'den Eminül Ümme, ümmetin emini sıfatıyla bahsetmiştir. Bu çerçevede Hazreti Ebu Bekir, hilafeti döneminde Şam'a göndereceği İslam ordusunun başına kumandan olarak Ebu Ubeyde'yi tayin etmiştir. Onunla helalleştikten sonra veda vakti geldiğinde Ebu Ubeyde'ye dönüp şunları söylemiştir. Ey Ebu Ubeyde! Senin Hazreti Peygamber'in nazarında ne kadar kıymetli olduğunu ve senin üzerine nasıl titrediğini bilirim. Allah Resulü'nün senin hakkında söyledikleri yanında benim söyleyeceklerim boş laf kalır. Ancak Allah'a yemin ederim ki, muhacirler ve diğer insanlar arasında senden daha adil hiç kimse tanımıyorum. Buna Ömer de dahildir. Benim nezdimde bu hususta Ömer asla senden önce gelmez. Belki aynısınız. Bu durum Ebu Ubeyde'nin sahabe arasındaki önemli yerine işaret eder niteliktedir. Hazreti Ömer de çok sevdiği Ebu Ubeyde'ye saygıda kusur etmez, ilmine ve fikirlerine değer verdiğinden ona muhalefette bulunmazdı. Hazreti Ömer, hilafeti sırasında teftiş amacıyla Tebük Vadisi'nde bir kasaba olan Serge'ye gitmiş ve burada Şam'da veba salgınının ortaya çıktığını öğrenmişti. Alınan istişare kararına göre daha ileri gitmeyecek, buradan Medine'ye dönecekti. Dönerken de kıymet verdiği Ebu Ubeyde'yi beraberinde götürerek onu bu hastalıktan korumayı planlamıştı. Hazreti Ömer acilen oradan ayrılıp geri dönmesini istediyse de Ebu Ubeyde, "Başında bulunduğum askerden ayrılmak istemiyorum. Allah'ın emri neyse o olur." diyerek geri dönmeyi kabul etmedi. Hazreti Ömer çaresiz bir şekilde dostunun elini öpüp gözyaşlarıyla ona sarılarak vedalaşmak zorunda kaldı. Hazreti Ömer yine bir gün bir sohbet esnasında yanındaki sahabilerden dilekte bulunmalarını istemişti. Sohbet meclisinde bulunanların bazıları oda dolusunca parası, bazıları çok altını, bazıları da çok mücevheri olmasını ve bunları Allah yolunda harcamak üzere dilekte bulunmuşlardı. Hazreti Ömer ise, "Ben bunlar yerine buraların Ebu Ubeyde bin Cerrah gibi dostlarla dolu olmasını ne çok isterdim." diyerek ona olan özlemini dile getirmişti. Peygamber Efendimiz, ilim öğrenmek isteyenleri zaman zaman iyi bir Kur'an hafızı olan Ebu Ubeyde'ye yönlendirirdi. Nitekim Ebu Salebe bir gün Allah Resulüne gelip kendisini irşad edecek birisine göndermesini istedi. Resulullah da ona, "Ben seni hem ilmini hem de ahlakını güzelleştirecek birisine yolluyorum." buyurarak Ebu Ubeyde'ye gitmesini söyledi. Yine Yemenliler, Necranlılar da kendilerine sünneti ve İslam'ı öğretecek güvenilir bir muallim talep ettiklerinde Hazreti Peygamber Ebu Ubeyde'nin elinden tutarak, "Gördüğünüz bu kişi bu ümmetin en güvenilir şahsiyetidir." buyurdu ve akabinde onlara Ebu Ubeyde'yi gönderdi. Öyle ki Resul-i Ekrem'in bu sözleri sarf ettiği esnada sahabe hep birlikte dikkat kesilmişti. Peygamber Efendimiz, "Size tamamen güvenilir bir kimse gönderiyorum." ifadesini 3 kez kullanmıştı. Bu sahneyi gıptayla takip edenlerin başında Hazreti Ömer geliyordu. Olayın öncesiyle ilgili olarak yaşadıkları Hazreti Ömer'in penceresinden şu şekildedir. Necran Hristiyanlarından bir heyet gelip Allah Resulü'nden güvenilir bir rehber talep etmiş, Resulullah da "Yarın öğle namazından sonra ashabım arasından güvenilir birini size rehber olarak görevlendireyim." buyurmuştu. Bu sözleri duyan ve anılan özelliklerde olmayı ne çok arzu ederdim diyen Hazreti Ömer öyle heyecanlanmıştı ki ertesi günü zor getirebilmişti. O gece gözüne bir damla uyku girmemiş, bahsedilen gün öğle namazına erkenden gidip Peygamber Efendimizin kendisini kolayca fark edeceğini düşündüğü en ön safta yerini almıştı. Namazı kıldıran Resul-i Ekrem cemaate dönerek gözleriyle birini aramıştı. Hazreti Ömer sürekli hafifçe kalkar gibi yaparak Hazreti Peygamber'in kendisini görmesini sağlamaya yönelik büyük çaba sarf etmişti. Ancak Hazreti Ömer'in bu gayreti beyhudeydi. Allah Resulü 2 saf arkada bulunan ümmetin emini olarak tavsif ettiği Ebu Ubeyde'yi çağırdı ve bu görevi ona tevdi etti. Sahabe arasında idarecilik vasfı, derin kavrayış kabiliyeti ve dirayetiyle tanınan Ebu Ubeyde'ye gerek Hazreti Ebu Bekir gerekse Hazreti Ömer tarafından halifeliğe en layık kimse olarak bakıldı. Benzer görüşü Hazreti Ayşe validemizden gelen rivayet de teyit eder mahiyettedir. Buna göre Hazreti Ayşe'ye, Eğer Allah Resulü yerine birini bıraksaydı o kim olurdu diye sorulduğunda Hazreti Ayşe önce Hazreti Ebubekir ardından Hazreti Ömer'in ismini zikretmiş, üçüncü olarak da Ebu Ubeyde iyidir demek suretiyle onun adını vermiştir. Bir başka rivayete göre de Hazreti Ayşe validemiz kendisine yöneltilen sahabe içinde Hazreti Peygamber'e en sevgili olan kimdir sorusunu Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer ve Ebu Ubeyde'dir şeklinde cevaplamış, daha sonra kim olduğu sorulunca ise sükût etmiştir. Ebu Ubeyde ömrü boyunca son derece sade ve mütevazı bir hayat sürdü. Şam valisiyken Şam ve civarında ortaya çıkan veba salgınını yerinde incelemek üzere Şam'a gelen Halife Hazreti Ömer kendini karşılayanlara "Benim kardeşim Ebu Ubeyde nerede?" diyerek dostunu sormuştu. Ebu Ubeyde kısa bir süre sonra halifenin yanına geldiğinde Hazreti Ömer "Ey Ebu Ubeyde, beni evinde misafir etmeyecek misin?" diye sordu. Aslında bu bir teftiş vesilesiydi. Halife böylece Şam valisinin yaşam standardını görmek istiyordu. Ebu Ubeyde evinin şartlarının halifeye ağır geleceğinden endişe ettiğini söylese de Hazreti Ömer ısrarcı oldu. Beraberce eve gittiler. Hazreti Ömer, Ebu Ubeyde'nin evinde üzerine yattığı bir keçe, kılıç, zırh, bir yemek kabı ve su kırbası gibi bazı ev eşyaları gördü. Ona bundan başka bir eşyası olup olmadığını sordu. Ebu Ubeyde'den, "Bunlar benim ihtiyacım için yeterlidir." cevabını alınca gözleri dolan Halife Hazreti Ömer, Ebu Ubeyde'ye şöyle hitap etti. "Ey Ebu Ubeyde, dünya senin dışında hepimizi değiştirdi." Güzel ahlakı, samimiyeti, güvenilirliği, hayası ve zarafetiyle sahabe arasında dikkat çeken Ebu Ubeyde'nin yanında bulunma fırsatı elde edenleri güven ve rahatlık duygusu kaplardı. Görenlerin hemen kanlarının ısındığı, yakınlık duydukları Ebu Ubeyde'nin içinin güzelliği adeta dışına yansımıştı. Bu durumu Abdullah bin Amr şu şekilde dile getirmiştir. Kureyş'ten üç kişi vardı ki, onlar insanların en hoş simaları, en güzel ahlaklıları ve en hayalılarıdır. Onlar seninle konuştuklarında asla yalan söylemezler. Sen onlara bir şey dediğinde seni yalanlamazlar. Bu üç kişi Ebu Bekir Sıddık, Osman bin Affan ve Ebu Ubeyde.

Ubeyde bin Cerrah'tır. Bu çerçevede Ebu Ubeyde'nin şu tavsiyesi onun güzel ahlakını tavsif eder niteliktedir. Ey Allah'ın kulları! Şaka olsun, ciddi olsun, hiçbir konuda yalan işe yaramaz. Rabbinizin, ey iman edenler! Allah'tan korkun ve doğrularla beraber olun mealindeki ayeti okuyunuz. Siz burada yalan konusunda herhangi bir ruhsat görebiliyor musunuz? Ebu Ubeyde'nin verdiği öğütler insanlar üzerinde oldukça tesirliydi. Ordu kumandanı olduğu sıralarda rehavet içinde gördüğü emrindeki askerler arasında yürürken şu nasihatte bulunmuştu. Dikkat ediniz, uyanık olunuz. Elbisesini temiz tutan, parlatan nice insanlar vardır ki, hakikatte onlar dinlerini kirletmişlerdir. Yine kendini üstün görüp gururlanan nice kimseler vardır ki, hakikatte nefislerinin boyunduruğu altına girmiş, şahsiyetini yerle bir edip eskitmişlerdir. Geçmiş günahlarınızı işlediğiniz yepyeni sevaplarla def etmeye çalışınız. Eğer biriniz yerle gök arasını dolduracak kadar kötü amel işlerse, mahlukatın en hatalısı olsa dahi, tüm bunlardan sonra samimi şekilde güzel bir eylemde bulunsa, bu hayırlı fiili kötülüklerine galebe çalar ve günahlarını yok eder. Taşıdığı güzel hasletlerin yüzüne yansıdığı Ebu Ubeyde, tevazuuyla gönüllerde taht kurmuştu. Şu sözü onun samimiyetini gözler önüne sermektedir. Siyah veya kırmızı tenli, hür veya köle, Arap veya Arap olmayan, kim takvasıyla benden daha üstünse, onun ayağının tozu olmayı her şeye tercih ederim. Vefa duygusunu en yoğun şekilde yaşayan Ebu Ubeyde, vefa azizdir, yücedir yazılı bir yüzük takardı. Bir rivayete göre ise adeta Allah'a verdiği ahde vefasını ifade eden, beşte biri Allah'a aittir yazan yüzüğünü parmağından çıkarmazdı. Ömrü cihat meydanlarında geçen Ebu Ubeyde, son dönemlerinde Müslümanlara şu öğütlerde bulundu. Size bir vasiyette bulunacağım. Eğer bu tavsiyelerimi dikkate alırsanız, hayırda kalmaya devam edersiniz, helak olmazsınız. Ne olur namazınızı hakkıyla eda ediniz, zekatınızı veriniz, orucunuzu tutunuz, tasaddukta bulununuz, hac ve umre yapınız, birbirinize hakkı tavsiye ediniz, idarecilerinize hakkı söyleyiniz, asla onları aldatmaya yeltenmeyiniz. Dünya hayatı sakın sizi kandırmasın. Onun eğlenceli havasına kapılmayınız. Dünyevi işlerinizin üzerine gereğinden fazla düşmeyiniz. Bir kimse bin yıl ömür sürse dahi, benim içinde bulunduğum şu durum, ölüm, mutlaka onun başına gelecektir. Muhakkak ki Allah, insanoğluna ölümü mukadder kıldığı için insanlar fanidir. Bu münasebetle insanların en akıllısı, Rabbine en itaatkar, ahiret günü amel defteri açıldığında iyiliği fazla olan kimsedir. Allah'ın selamı ve bereketi üzerinize olsun. Ebu Ubeyde bu sözlerinden kısa bir süre sonra hayata veda etti. Daha dünyadayken cennetle müjdelenme bahtiyarlığına kavuşan Ebu Ubeyde, hicretin 18. yılında baş gösteren Taun-u Anvas diye bilinen ve Muaz bin Cebel, Süheyl bin Amr, Haris bin Hişam başta olmak üzere birçok sahabinin ölümüyle sonuçlanan veba salgınında hastalanarak yatağa düştü. Ebu Ubeyde 36 bin kişilik İslam ordusunun başında bulunduğu ve yalnızca 6 bin askerin sağ kurtulduğu bu salgın sırasında vatanından kilometrelerce uzaktaki Anvas'ta 58 yaşındayken savaş meydanında son nefesini verdi. Cenaze namazını gözyaşları eşliğinde kıldıran Muaz bin Cebel, İslam ordusuna şu konuşmayı yaptı. Ey insanlar! Bugün öyle bir kimseyi kaybettiniz, vefatı için hüzne boğuldunuz ki, Allah'a yemin ederim ki Ebu Ubeyde'den daha fazla gönlü iyilikle dolup taşan, daha merhametli, kin, öfke ve kötülükten uzak duran, insanlara yardım ve nasihat eden, ahireti arzulayan bir kimseyi ben görmedim. Ona rahmet dileyiniz. Allah Ebu Ubeyde'ye merhametiyle muamele etsin. Muaz bin Cebel, defnin ardından Ebu Ubeyde'ye,

0: Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber, namaz kıldıkları sırada aksıran bir kimseye yerhamükallah denilmesi üzerine, bu namazda insan kelamı konuşulmaz. Namaz ancak tesbih, tekbir ve Kur'an okumaktır buyurarak, namazda konuşulmasını ve bazı sahabilerin namazda selam vermeleri üzerine de selamlaşmayı yasaklamıştır. Zira Resulullah, tekbirle başlayan yasakların selam verilinceye kadar devam ettiğini belirtir ve Allah'a saygı ve bağlılık içinde namaz kılın ayeti gereğince namazdaki huşuyu bozabilecek davranışları yasaklamıştır. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir.

0: Şimdi Ankara için ikindi ezanı vakti.
1: Allahu Ekber, Allahu Ekber.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kamu spotu.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Zamanın ötesinden. Hazırlayan Kübra Erdem, seslendiren Ahmet İshak Mete.

İnsanı insan yapan, kalpleri birbirine yaklaştıran, merhameti diri tutan bazı değerler vardır hayatta. Bu değerlerden biri de hasta ziyareti. Bir kapıyı çalmakla başlar, bir hal hatır sormakla derinleşir. Bazen bir geçmiş olsun cümlesi, bazen sessizce tutulan bir el olur. Fakat günlük hayatın koşuşturmacası içinde, kimi zaman vakit bulamadım, rahatsız olur diye aramadım, mesaj attım yeterli olur sandım gibi cümleler kuruyoruz. Ama durup hiç şunu sorduk mu kendimize? Hasta ziyaretini gerçekten önemsiyor muyuz acaba? Eskiden hastalık çevrede hemen fark edilirdi. Bir evde bir rahatsızlık varsa sadece o evi ilgilendirmezdi. Komşular haberdar olur, hal hatır sorulur, ihtiyaç varsa giderilmeye çalışılırdı. Bugün ise hastalık daha çok kişinin kendi haline bırakıldığı bir duruma düştü. Peki sorun gerçekten zaman mı? Yoksa biz hasta ziyaretinin dini ve toplumsal değerini mi gözden kaçırıyoruz? Bir insanın zor zamanında yanında olmanın, onu yalnız olmadığını hissettirmenin ne anlama geldiğini mi unuttuk? Gelin bir an duralım. Günlük telaşı biraz geriye bırakalım ve bu meseleyi daha iyi anlayabilmek için hadi yeniden zamanın ipini biraz geriye saralım. Çünkü soruların cevabı alemlere rahmet Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'de. Ve şimdi hasta ziyaretinin ne anlama geldiğini yeniden anlamak için zamanın ötesine geçiyoruz. Asr-ı saadete, saadetin çağına, rahmetin çağına. Kapatalım gözlerimizi. Takvimleri, saatleri, bugünün telaşını geride bırakalım. Yıllar öncesinde Medine sokaklarındayız. Bir vahiy ile aydınlanan topraklarda. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim güzelce

abdest alır ve sevabını Allah'tan umarak hasta olan Müslüman kardeşini ziyaret ederse, yürünerek 70 yılda kat edeceği bir mesafe kadar cehennemden uzaklaştırılır. Resulullah bu sözleri hasta ziyaretinin sevabını anlatırken, müminin mümin üzerindeki haklarından biri olarak görüyordu. Rahmet elçisi hasta ziyaretine çok önem verirdi. Hastalığın ağır ya da hafif oluşuna bakmaksızın, hasta olan ashabını ziyaret ederdi. Rahatsızlığı uzadığındaysa, onları tekrar tekrar ziyaret etmekten geri durmazdı. Ve bir gün bir haber geldi. Bir sahabi hastalanmıştı. Bu haber Allah Resulüne ulaşır ulaşmaz, Efendimiz duraksamadan o sahabinin yanına gitmek için yola koyuldu. Allah'ın elçisi adımlarını atarken yanındaki sahabilere dönerek, "Kim güzelce abdest alır ve sevabını Allah'tan umarak hasta olan Müslüman kardeşini ziyaret ederse, yürünerek 70 yılda kat edilecek bir mesafe kadar cehennemden uzaklaştırılır," diyerek nasihatte bulundu. Atılan her adımın bir karşılığı vardı artık. Rahmet elçisinin bu hassasiyeti sadece dostlarıyla sınırlı değildi. Münafıkların reisi olarak bilinen Abdullah bin Übeyy'i bile hastalandığında ziyaret etmişti. Sevgili Peygamberimiz Abdullah bin Ömer, Sa'd bin Ebu Vakkas, Abdullah bin Mesud'un da içinde bulunduğu sahabilerle birlikte oturuyordu. O esnada Medineli Müslümanlardan biri içeri girip selam verdi ve geri döndü. Allah Resulü ona seslendi. "Ensar'ın kardeşi, kardeşim Sa'd bin Ubade nasıl?" diye sordu. Medineli zat, "İyi ya Resulallah," dedi. Bunun üzerine rahmet elçisi yanındakilere döndü ve aranızdan kim onu ziyaret edecek diye sordu ve ayağa kalktı. Hazreti Peygamberle birlikte ayağa kalkan Abdullah bin Ömer radıyallahu anh bundan sonraki gelişmeleri şöyle anlattı. 10 küsur kişiydik. Üstümüzde başımızda ayakkabı, mest, takke ve gömlek de yoktu. Bu çorak toprakta yürüyerek hasta olan Sa'd bin Ubade'nin evine vardık. Başına toplanan yakınları hemen etrafından çekildiler. Resulullah ve beraberindekiler yanına yaklaştı. Sa'd'ın etrafındaki kalabalığı gören Allah Resulü, "Allah'ın ölüm hükmü gerçekleşti mi? İmri hak vaki oldu mu?" diye sordu. "Hayır ey Allah'ın Resulü," dediler. Allah Resulü ağlamaya başladı. Resulullah'ın ağladığını gören sahabiler de ağladılar. Bunun üzerine, "İşitmiyor musunuz? Allah Celle Celaluhu gözyaşından ve kalbin hüzünlenmesinden dolayı kimseye azap etmez. Ancak diline işaret ederek işte bundan dolayı azap eder, işte bundan dolayı azap eder veya merhamet eder," buyurdu. Peygamberimiz aynı zamanda hastanın da kendisine şifa vermesi için Yüce Allah'a dua eder ve öyle tavsiyelerde bulunurdu. Ziyaret için bir hastanın yanına girdiğinde ondan senin için dua etmesini iste. Zira onun duası meleklerin duası gibidir. Ve şimdi yavaş yavaş geri dönüyoruz. Medine sokakları arkamızda kaldı. Saatler yeniden işlemeye başladı. Ve biz bugünün içindeyiz. Ama zamanın ötesinden getirdiğimiz bir emanet var. Hasta ziyaretine dair bir bilinç. Şimdi kendimize sormanın tam vakti. Biz hasta ziyaretini nereye koyduk hayatımızda? Bir mesajın, bir emojinin, kısa bir ses kaydının yeterli olduğunu mu düşünüyoruz? Yoksa bir kapıyı çalmanın, bir el tutmanın, birkaç dakikalık varlığın ne kadar kıymetli olduğunu hala hatırlamıyor muyuz? Efendimizin yürüdüğü o yollar bize şunu söylüyor. Hasta ziyareti ertelenmez, ihmal edilmez. Zor zamanında bir insanın yanında olmak, imanın sessiz ama güçlü bir göstergesidir. Belki bugün bir kapıyı çalacağız, belki sadece oturup dinleyeceğiz. Belki söyleyecek fazla bir sözümüz olmayacak. Ama bazen bir ziyaret bir duaya dönüşür. Bazen bir dua bir şifaya vesile olur.

Zamanın Ötesinden. Hazırlayan Kübra Erdem. Seslendiren Ahmet İshak Mete.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Bera bin Azib radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Teyze anne gibidir."

Muaz bin Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse yemek yedikten sonra beni doyuran, güç ve kuvvetim olmadığı halde bana bu rızkı veren Allah'a hamdolsun derse geçmiş günahları bağışlanır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala Adem'i yarattığı vakit git ve şu oturan meleklere selam ver. Selamını nasıl karşılayacaklarını dinle. Onların verdiği karşılık senin ve neslinin selamı olacaktır buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Adem Esselamu Aleyküm dedi. Melekler de Esselamu Aleyke ve Rahmetullah dediler. Yani Rahmetullah kelimesini ilave ettiler.

Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize uğramıştı. Biz de oturduğumuz kulübeyi tamir ediyorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyorsunuz dedi. Biz de yıkılmak üzere olan bu evi onarıyoruz diye cevap verdik. Bunun üzerine ben ölümün bundan daha çabuk geleceği kanaatindeyim buyurdu. Kâb bin İyaz'ın radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Her ümmetin bir imtihan vesilesi vardır. Ümmetimin imtihan vesilesi de maldır.

Medine'ye hicretin üzerinden birkaç yıl geçmişti. Enes bin Malik şöyle anlatıyor. Çölden bir bedevinin gelip Allah Resulüne soru sorması hoşumuza giderdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün kalktı ve halka vaaz ve nasihat ediyordu. O esnada bir bedevi çıka geldi. Hiç beklemeden gür sesiyle zihnini günlerdir meşgul eden sorusunu sordu. Ey Allah'ın Resulü, kıyamet ne zaman kopacak? Bu soruyu işiten Allah Resulü'nün yüzü asıldı. Biz ona, otur bak Allah'ın Resulü'ne hoşlanmadığı bir şey sordun dedik. Adam aynı soruyu tekrar sordu. Peygamberimizin yüz ifadesi daha da değişti. Bunun üzerine biz adamı oturttuk. Adam üçüncü defa kalktı ve soruyu bir kez daha tekrarladı. Tam o sırada namaz vakti geldi ve namaz için kâmet getirildi. Allah Resulü namazı kıldırdıktan sonra döndü ve kıyametin ne zaman kopacağını soran kişi nerede dedi. Adam benim ey Allah'ın Resulü buradayım dedi. Allah Resulü peki sen onun için ne hazırladın diyerek soruya soruyla karşılık verdi. Adam ben onun için pek fazla nafile namaz, oruç ve zekat hazırlayamadım. Fakat ben Allah ve Resulünü çok seviyorum dedi. Bu cevap üzerine rahmet peygamberi, kişi sevdiğiyle beraberdir ve sen de sevdiklerinle beraber olacaksın buyurdu. Enes sözlerine şöyle devam eder. Biz İslam'a girişimizden sonra Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem bu sözünden daha fazla hiçbir şeye sevinmemiştik. Ben de Allah'ı, Resulünü, Ebu Bekir'i ve Ömer'i seviyorum. Onların amelleri gibi amel edemediysem de onlarla beraber olmayı ümit ediyorum.''

0: Allah mahlukatı yarattıktan sonra rahim dile gelerek, "Burası akrabalık ilişkilerini kesmekten sana sığınanların makamıdır," der. Allah, "Evet öyledir. Sen seninle bağ kuranlarla benim bağ kurmama, seninle ilgiyi kesenlerden de ilgiyi kesmeme razı olmaz mısın?" diye sorar. Rahim, "Evet razıyım Rabbim," deyince Yüce Allah, "Öyleyse bu sana verilmiştir," buyurur. Bundan sonra Resulullah, "İsterseniz şu ayetleri okuyun," der. Demek siz İslam'dan yüz çevirip de yeryüzünde fesat çıkaracak ve akrabalık ilişkilerini koparacaksınız, öyle mi? İşte Allah'ın lanetlediği, kulaklarını sağır ve gözlerini kör ettiği kimseler bunlardır. Bunlar Kur'an'ı hiç düşünmüyorlar mı? Yoksa kalpleri üzerinde kilitler mi var?
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hüsnü Hal.
3: Henüz 5 yaşındaydı çocuk. Dünyadan habersizdi. Dünyada ondan. Annesi ve kardeşleriyle birlikte derme çatma bir evde yaşıyordu. Babası başka bir ülkeye sürgün edilen zayıf, uzun boylu bir adamdı. Yüzünü hayal meyal hatırlıyordu. Görse tanıyamazdı ama dayak yemekten yüzü gözü şişmiş bütün adamların yüzünü babasının yüzüne benzetirdi. Zaten yaşadığı kamptaki adamların yüzleri birbirine çok benzerdi. Avurtları bir mengenede sıkılmış gibi çökük dururdu. Elmacık kemiklerini kaplayan derileri iyice incelmiş ve gözleri yuvalarından fırlayacak gibi bakarlardı. Çeneleri her zaman sıkı sıkıya kapalıydı bu adamların. Ağızlarını açtıklarında eksik dişleri ve ellerini gösterdiklerinde tırnaksız parmakları fark edilirdi. Çocuk bu adamları çok severdi. Onlar da küçük çocuğu. Çok büyümeden bu adamların neden böyle göründüklerini öğrenecekti ve bu neden onu gördüğü adamlar gibi olmaktan geri bırakmayacaktı. Sonunda onun da birkaç dişi eksilecekti. Çocuğun arkadaşları da kendisine benziyordu. Aynı ağaçtan toplanarak küçük bir kaba sıkıştırılmış irili ufaklı zeytin taneleri gibiydiler. Tıkıştırıldıkları çukur tabaklarda üzerlerine gelen sivri çatallardan kaçışmaya çalışırlar, lakin birer birer yakalanarak eksilirlerdi. 3000 yaşında olduğu söylenen, göz bağlayıcılıkta ustalaşmış çöl sürgünü bir hortlağın demir çenesi tarafından öğütülürlerdi. Neredeyse yok denecek kadar kısacık kesilmiş saçları, güneş altında susuz kalmaktan sararmış otlara benzerdi. Toprağa sıkıca tutunmuş, vakti geldiğinde yeşermeyi bekleyen otlara. Yürekleri pamuklara sarılmış ay ışığı gibi parlak ve yumuşacıktı ama ayakkabısız yürümekten ayak tabanları sertleşmişti bu çocukların. İyi beslenemedikleri gibi eğitimden de mahrum bırakılıyorlardı. Yeryüzünün hiçbir ülkesinde hiçbir çocuğun oynamadığı tuhaf oyunlar oynarlardı. Mermilerden kaçma, bombalardan saklanma ve hayatta kalma oyunları. Henüz 5 yaşındaki çocuk da silah seslerini, bombaları, gece yarısı götürülen ve dövülen adamları hep oyunun bir parçası sanıyordu. Yontulmuş birkaç tahta parçası, irili ufaklı deniz taşları ve boş mermi kovanları sayılmazsa oyuncağı da yoktu çocuğun. Zamanla büyüdü küçük çocuk. Onu hapseden duvarlarda büyüdü. Bir yanı duvar, diğer yanı denizdi. Duvarı aşıp dışarı çıkmasına da, yüzerek denize geçmesine de izin verilmiyordu. Çatısı olmayan bir hapishanede çürümeye bırakılmışlardı. Üstelik hayatta kalmakla suçlanıyorlardı. Topraklarını savunmak, işkenceye rıza göstermemek suçların en büyüğüydü. Taşlar tanklara karşı suçluydu. Derisi kemiğine yapışmış eller silahlara karşı suçluydu. Babalar vatanını, anneler evladını korumakla suçluydu. gövdeleri bombalara siper olmakla suçluydu. Sevmek suçtu, gülmek suçtu, kalmak suç, gitmek suçtu. Küçük çocuk büyümüş ve ömrünün baharında, henüz ilk gençlik çağında birçok akranı gibi herhangi bir gerekçe gösterilmeden bilekleri kelepçelenmişti. Yaşadığı şehir böyleydi. Çocuklar büyüdükçe hapsedildikleri yerler küçülüyordu. Büyük duvarlar küçük çocuklar için, küçük hücrelerse büyük insanlar içindi. Artık bir genç olduğu için taşların insan kanı koktuğu, ışığın karanlık tarafından yutulduğu, donmuş kemiklerin buz parçaları gibi çatır çatır kırıldığı ve mahkumların günlerce aç bırakıldığı hücrelere hapsedilebilirdi. Öyle de oldu. Sevdiği her insanın öldürüleceğiyle tehdit edildi. Vücudu iyileştirilemez şekilde dövüldü ve inandığı her değer aşağılanarak eziyet edildi. Elbette dişleri de söküldü. Küçükken gördüğü ağzı kapalı adamlar gibiydi artık. Ancak vazgeçmedi. Güneş kendisini ısıtmıyordu ama onun varlığını biliyordu. Ayın ışığı bulunduğu hücreyi aydınlatmıyordu ama gökyüzünde parladığını biliyordu. Tıpkı bir gün özgür olacağını bildiği gibi. Umudunu yitirmedi. Nehirden denize kadar özgür olacağı bir günü düşledi. İşte o an demirden kubbeler birer kağıt gibi yırtıldı. Parmaklıklar tel gibi büküldü ve bileklerindeki zincirler kırılarak bin parçaya bölündü. Gökyüzü çocukların önüne serilmiş, duvarlar yıkılmıştı. Denizin üstünden batan güneşi seyrederken hayal etti kendini ve gün batımına gülümsedi. Bu da tüm hikayeler gibi iyi bitmeliydi. Çocuklar sonsuza kadar mutlu yaşamalıydı. Aslında böyle acılar hiç yaşanmamalıydı. Zaten yaşanmadı da. Modern dünyada, şu medeni çağda çocukların katledilmesi mümkün olabilir miydi? Dünya buna sessiz kalır mıydı? Böyle bir soykırıma göz yumulur muydu hiç? Koca koca ordular buna müsaade eder miydi? İnsan hakları vardı bir kere, hatta savaşın bile bir ahlakı vardı. Sonra çocuklar masumdu. Çocukları kim rahatlıkla öldürebilirdi ki? İki cihanın tüm kötüleri bir araya gelse, hepsi bir bedene girip surete bürünse bile bunu yapamazdı. Bunu yapan insan olamazdı. Bunu yapan insan olarak kalamazdı. Neyse ki bunlar yaşanmadı da, böyle bir leke milyarlarca insanın alnına sürülmemiş oldu. Eğer yaşansaydı, bu utançla kimse yaşayamazdı. Öyle film seyreder gibi izleyemezdi kimse. Ayağa kalkar, karşı çıkar ve asla buna izin vermezdi. Kim kendi çağının zalimine sessiz kalanlardan olmak ister ki? Geçmişteki bütün zalimlerin cezasını bulduğunu bildiği halde hem de...

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şifa-i Şerif'ten dersler az sonra.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Cuma günü boy abdesti alıp camiye erken vakitte giden bir deve, ikinci vakitte giden bir inek, üçüncü vakitte giden boynuzlu koç, dördüncü vakitte giden bir tavuk, beşinci son vakitte giden ise bir yumurta sadaka vermiş gibi olur. İmam minbere çıktığında ise sevapları yazma işini bırakan melekler gelip hutbeyi dinlerler. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Zenginin borcunu geciktirmesi zulümdür. Biriniz alacağının ödenmesi için durumu iyi olan birine havale edildiğinde ona başvursun. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala da kıskanır, gücenir. Allah'ın kıskanması, gücenmesi, kişinin Allah'ın haram kıldığı şeylere yaklaşması dolayısıyladır. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Sizden biriniz yanında mahremi bulunmayan yabancı bir kadınla yalnız kalmasın. Abdullah bin Ömer şöyle naklediyor: Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saçının bir kısmı tıraş edilip bir kısmı bırakılan bir çocuk gördü de bunu yasakladı ve ya her tarafını tıraş edin yahut hepsini bırakın buyurdu. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğle namazının farzından evvel 4 rekat sünnet kılamazsa onu farzdan sonra kılardı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Pek kıymetli kardeşlerim, Şifa-i Şerif dersimize başlıyoruz. Peygamberler hakkında Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetlerde geçen peygamberlerin sıfatlarını, Allah Teala'nın onlardan nasıl bahsettiğini görmeye başlamıştık. İnşallah devam edeceğiz bugün. Müellifimiz Kadı İyaz, Allah ona rahmet eylesin, diyor ki: "Fevasafahum bi evsafin cemmetin mines salahi vel huda vel ictibai vel hukmi vel nübüvve." Allah Teala Hazretleri okuduğumuz bu ayeti kerimelerde birçok peygamberlerden söz ediyor. Onları, o peygamberleri her türlü hayra sahip kıldığını ve onları doğru yola ilettiğini Allah Teala haber veriyor. Bu kullarını peygamber olarak seçtiğini söylüyor ve kendilerine hikmet verdiğini, elçi yaptığını ifade buyuruyor. Ben onlara hikmet verdim ve onları kendime elçi yaptım buyuruyor. Şimdi misalleri görmeye devam edelim. Ve kâle, Allah Teala Hazretleri Hazreti İbrahim'i oğlu İsmail ile müjdelediğini haber veriyor.

Zariyat suresinin 28. ayeti kerimesinde ve beşşernâhu bi gulâmin halîmin ve ali. Biz de ona yumuşak huylu, uysal bir erkek evlat müjdesi verdik. Neymiş vasfı? Yumuşak huylu ve uysal. Demek ki sevgili kardeşlerim, bu sıfatlar peygamberlerin sıfatları. Dolayısıyla Allah Teala bize de böyle olmamızı öğütlüyor. Yumuşak huylu olmak ve uysal olmak peygamberlerin özelliklerindendir. Rabbim hepimizi böyle yumuşak huylu ve uysal insanlardan eylesin. Ve kale, Duhan suresinin 17. ve 18. ayeti kerimelerinde Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Estağfirullah. Velakat fetenna kablahum kavme firavne ve caehum rasulun kerim. Hazreti Musa hakkında buyuruyor. Onlardan önce biz Firavun'un kavmini de sınamıştık. Daha önce biz Firavun'un kavmini de sınamıştık. Yani İsrail oğullarından önce Firavun'un kavmini sınamıştık. Onlara çok şerefli bir peygamber geldi ve dedi ki, çok şerefli. Demek ki peygamberlerin vasıflarından biri de şerefli olmalar. Evet, yüce insanlar, seçkin insanlar. Ve şöyle dedi o peygamber: En eddu ileyye ibadallah, inni lekum rasulun emin. Ey Allah'ın kulları, dedi Hazreti Musa, bana kulak verin, beni dinleyin. Ben size gönderilmiş, güvenilir bir elçiyim. Demek ki sevgili kardeşlerim, peygamberlerin özelliklerinden biri de güvenilir olmaz. Bizim Efendimiz nasıl anılıyordu? Muhammedül Emin. Güvenilir olmak peygamberlerin sıfatlarındandır, özelliklerindendir. Onun için güzel kardeşlerim, biz de güvenilir insan olmaya gayret edeceğiz inşallah. Çünkü bizim Efendimiz de öyle. Güvenilir olmak demek ki büyük bir meziyet. Ve kâle, setecüdünî inşallahü minessâbirîn. Hazreti İbrahim, bu kıssayı çok iyi bilirsiniz. Oğlu İsmail büyüdüğünde ona Saffat suresinin 102. ayeti kerimesinde belirtildi. Üzere şöyle diyor: Yavrucuğum, seni rüyamda kurban ederken gördüm. Buna ne dersin, diye sordu Hazreti İsmail'e. Babası Hazreti İbrahim. Hazreti İsmail de babasına şu cevabı verdi: Babacığım, sana emredileni yap. Allah Teala sana neyi emrediyorsa onu uygula. İnşallah beni sabredenlerden biri olarak bulacaksın. Demek ki peygamberlerin özelliklerinden biri de sabretmeler. Allah Teala ona sabretme imkanını lütfetmiş. Daha çocukken, ileride peygamber olacağı için babasına böylesine teslim oluyor. Babacığım, Allah Teala sana neyi emretse onu yap. Beni sabredenlerden bulacaksın. Onun için güzel kardeşlerim, sabretme huyunu da kendimize mal etmeye gayret eder. Karşımıza çeşitli aksilikler çıkar, huysuz insanlar çıkar, bizi kızdırır, öfkelendirir. Ama ben müminim, müminin özelliklerinden biri sabretmesidir, diyeceğiz. O sıkıntıya sabredeceğiz. Ve kâle fî İsmail, Hazreti İsmail hakkında da Allah Teala Meryem suresinin 54. ve 55. ayeti kerimelerinde şöyle buyurdu. Hazreti İsmail hakkında. Esselle. İnnehu kâne sâdikal vâdi ve kâne rasûlen nebiyyâ. O İsmail sözüne sadık bir rasûl ve bir nebiydi. Sözüne sadık. Demek ki söylediği zaman insanlar, yani müminler konuştuğu zaman sözünde duracaklar. Verdiği sözde duracaklar. O öyleymiş. Mesela ve kâne ye'muru ehlehu bis salati ve zekâ ve kâne inde rabbihi merdiyâ. Hazreti İsmail

ailesine namaz kılmayı ve zekat vermeyi emrederdi. Rabbinin de rızasını kazanmıştı. Ve kâne inde rabbihi merdiye. Demek ki hedefimiz Allah'ın rızasını kazanmak olmaktır. Yaptığımız işlerde, davranışlarda hep Allah benden razı olsun diye düşünmeliyiz. Onun için birbirimize nasıl dua ediyoruz? Hep sık sık değil mi? Dilimize pelesenk olmuş. Elhamdülillah. Biri bize bir iyilikte bulundu mu Allah razı olsun diyoruz. Demek ki Allah'ın rızasını kazanmak çok önemli bir şey. Bizim elhamdülillah bu huylarımız Kur'an ahlakıdır. Allah razı olsun. Demek Kur'an-ı Kerim'in duasını karşımızdaki kardeşimiz için yapmak demektir. Elhamdülillah bu o kadar yaygınlaştı ki yani hiç beklemediğin insanlar bile Allah razı olsun diyorlar ya. Çok şükür. Ve kâle fî Musa. Allah Teala Hazreti Musa hakkında Meryem suresinin 51. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor. İnnehu kâne muhlesa. O ihlaslı ve seçkin bir insandı. Demek ki sevgili kardeşlerim, müminin özelliği ihlaslı olmak, samimi olmak. Allah hepimizi ihlaslı kullarından eylesin. Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için gayret edeceğiz böyle. Ve fi Süleyman, Hazreti Süleyman hakkında Yüce Rabbimiz Saat suresinin 30. ayeti kerimesinde şöyle buyurmuştur. Ni'mel abd innehu evvab. Böyle buyuruyor Hazreti Süleyman hakkında. Ne güzel bir kuldu o. O Süleyman ne güzel bir kul. Ni'mel abd. İnnehu evvab. O hep Allah'a yönelen bir kuldu. Evvab demek o demek. Allah'a yönelen kuldur. Allah'a yöneleceğiz inşallah. Biz de öyle olmaya gayret edeceğiz. Allah Teala peygamberlerin bu sıfatlarını boşuna söylemiyor tabii ki. Bize burada dersler var. Müellifimiz de Allah razı olsun. Bu ayeti kerimeleri özellikle buraya getirmiş. Bize bunları hatırlayın diyor. Allah Teala bizden böyle olmamızı istiyor. Allah'a yönelen kullar olmamızı istiyor. Ve kâle Hazreti İbrahim, Hazreti İshak, Hazreti Yakup hakkında Saat suresinin 45 ve 47. ayeti kerimelerinde Allah Teala şöyle buyurmuştur. Estağfirullah. Vezkur ibadena İbrahim'e ve İshak'a ve Yakub ülül eydi vel ebsar. Güçlü ve basiretli kullarımız, güçlü ve basiretli kullarımız İbrahim'i, İshak'ı ve Yakub'u da. Bu peygamberlerin demek ki özellikleri neymiş? Güçlü ve basiretli olmaları. Yani olacak hadiseleri tahmin etmeleri, onlara göre düşünmeleri, tedbirli olmalar. Basiretli olmak o demek. Basiret bu. İnna ahlasnahum bi halisatin zikrettar. Biz onları özellikle ahiret yurdunu düşünen ihlaslı kullar kıldık. Ahiret yurdunu düşünen ihlaslı kul. Peygamberlerin demek ki güzel kardeşlerim özelliklerinden biri ahireti düşünen insanlar olmalı. İnşallah biz de hep ahireti düşüneceğiz. Çünkü ne diyoruz? Biz buraya bu gurbet hayatına çalışmaya geldik. Ahirete hazırlanmaya geldik. Bu gurbette niye çile çekiyoruz? Biz buraya dinlenmeye gelmedik ki, rahat etmeye gelmedik ki. Rahat yeri ahiret. Yorulma yeri, acı çekme yeri dünya. Onun için sevgili kardeşlerim başım ağrıdı, eşim hasta, oğlum hasta, kızım rahatsız, ben hastayım. Olacak bunlar. Bunlar aslında Allah'ın birer ikramıdır da biz sabırsız olduğumuz için tahammül edemiyoruz. Çünkü Rabbimiz bizim ahiretteki derecemizi yükseltmek için bize sıkıntılar veriyor. Ve innehum indena leminel mustafeynil ahyar. Hiç şüphesiz onlar bizim katımızda seçkin kullardandı. Hayırlı kullardandı. Ve fi Davud innehu evvab. Hazreti Davud hakkında da
aynı sıfatı kullanıyor Allah Teala.

Saat suresinin 17. ayeti kerimesinde o daima Allah'a yönelen bir kuldu diyor. Peygamberlerin özellikleri böyle, Allah'a yönelen bir kul. Onun için biz de Allah'a yönelen kullar olmaya gayret edeceğiz. Rabbim hepimizi muvaffak kılsın. Sümme kâle ve şeddednâ mülkehû ve âteynâhul hikme ve faslal hitâb. Hazreti Davud hakkında Saat suresinin 20. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor Mevlamız. Biz onun hakimiyetini güçlendirmiştik ve kendisine hem hikmet vermiştik hem nübüvvet vermiştik. Peygamberlik de verdik, hikmet de verdik, hem de adaletle hükmetme kabiliyeti verdik. Demek ki hikmet Allah'ın bir lütfudur. Adaletle hükmetmek Cenab-ı Hakk'ın bir lütfudur. Onun için biz de adil olmaya gayret göstereceğiz. Evimizde, ailemize, çalıştırdığımız işçilere karşı, oğlumuza, kızımıza karşı, insanlara karşı adil olmaya gayret edeceğiz. Ve kâle an Yusuf, Allah Teala Yusuf suresinin 55. ayeti kerimesinde Hazreti Yusuf'un hükümdara şöyle dediğini söylemişti. Yani hapisten çıktıktan sonra hükümdarla görüşüyor ya Hazreti Yusuf. Hükümdara dedi ki, Estağfirullah, İc'alni ala hazainil ard, inni hafizun alim. Hükümdara diyor ki Hazreti Yusuf, beni ülkenin hazinelerini yönetmekle görevlendir. Hazinelerin başına beni geçir. Çünkü ben koruyup yönetmeyi iyi bilirim diyor. Benim böyle bir özelliğim var. Nitekim de öyle yapıyor biliyorsunuz. O kuraklık yıllarını Hazreti Yusuf'un bu özelliği, yani koruyup yönetmeyi iyi bilmesi sebebiyle kolaylıkla atlatıyor. Ve fi Musa, Hazreti Musa da Allah Teala Kehf suresinin 69. ayeti kerimesinde Hazreti Musa'nın Hızır Aleyhisselam'a şöyle dediğini haber veriyor. Hazreti Musa ile Hızır Aleyhisselam karşılaştılar ya, o sırada diyor ki Hazreti Musa, Estağfirullah, seteciduni inşallahu sabira. İnşallah benim sabırlı olduğumu göreceksin. Ve kâle Teala an Şuayb, Hazreti Şuayb, Hazreti Musa'ya demişti ki, hani Hazreti Musa Firavun'un zulmünden kaçıyor, beni öldürür diye Medyen'e, Şuayb Aleyhisselam'ın yaşadığı Medyen'e kaçıyor, geliyor. Hazreti Şuayb da ona diyor ki, seteciduni inşallahu mines salihi. İşte yanımda 8 yıl çalış, kızlarımdan birini sana vereyim, onunla evlen demişti. Musa Aleyhisselam da ona kendisine zorluk çıkarmayacağını ifade ettikten sonra şöyle demişti. İnşallah benim ahdine sadık olduğumu, dürüst bir insan olduğumu göreceksin demişti. Anlaşmamıza sadık kalacağım. Onun için demek ki anlaşmalara sadık kalmak müminin özelliğidir. Biriyle bir sözleşme, anlaşma yaptık mı, biz bozmayacağız. Bozan taraf biz olmayacağız. Anlaşmayı, sözleşmeyi bozan taraf biz olmayacağız. Ahdimize sadık kalacağız. Dürüst olacağız. Ve kâle, Hazreti Şuayb Hud suresinin 88. ayeti kerimesinde belirtildiği üzere kavmine şöyle demişti. Hazreti Şuayb, Resulullah, ve mâ üridu en uhalifekum ilâ mâ enhâkum an. İn üridu illel ıslaha mestatatu. Size yapmayın dediğim şeyleri kendim yaparak çelişkiye düşmek istemem. Size bir şeyi yapmayın diyorsam onu ben de yapmam. Size yapmayın dediğimi ben yaparak çelişkiye düşmek istemem. Tek istediğim elimden geldiği kadar yanlışlarınızı düzeltmektir diyor. Ben sizin yanlışlarınızı düzeltmeye çalışıyorum. Evet, demek ki peygamberlerin özelliklerinden biri de bu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste güzel ahlak.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: Allahümme Rabbena ve Rabbe kulli şey, ec'alni muhlisan lek ve ehli fi kulli sa'atin fid dunya vel ahire. Ya zel celali vel ikram.
2: Ey yücelik ve ikram sahibi, her şeyin Rabbi olan Allah'ım, bizi dünya ve ahirette her an sana ihlas ve samimiyetle bağlı kıl. Riya, gizli yapılması gereken amel ve ibadetleri başkalarının görmesi amacıyla açıktan yapmaktır. Riya, kişinin inandığı gibi hareket etmemesidir. Özü ve sözü bir olmamasıdır. Dünyevi çıkar peşinde koşmasıdır. İnsanlara gösteriş olsun diye iyilik yapmasıdır. İnsan ilişkilerinde başkalarının beğenisini kazanmak için çalışmasıdır. Saygınlık ve çıkar sağlamak amacıyla inandığından farklı davranışlarda bulunmasıdır. Müminler riyadan şiddetle sakındırılmıştır. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de namazlarını ciddiye almayıp gösteriş yapanları, ibadetlerine riya karıştıranları kınamaktadır ve şöyle buyurmaktadır. Yazıklar olsun o namaz kılanlara. Onlar ki namazlarını ciddiye almazlar. Onlar ki namazlarıyla gösteriş yaparlar. Bu kişiler namazlarını şuurla, samimiyetle kılmayanlardır. Namazlarında gevşeklik gösterenlerdir. İbadetlerde asıl olan ihlasla yapmaktır. Sevgili Peygamberimiz Muaz bin Cebel'i Yemen'e gönderirken, dininde samimi, ihlaslı ol ki az amel bile sana yetsin tavsiyesinde bulunmuştur. İbadetlerde önemli olan çok yapılması değil, ihlasla ve huşu içerisinde yapılmasıdır. Kişinin samimi olarak yalnızca Rabbinin rızasını gözeterek yaptığı ameller, riya için yaptığı amellerin karşısında elbette ki çok değerlidir. Niyette asıl olan dille ifade edilen değil, kalpte yer edendir. Yüce Allah hem ibadetlerimizde hem de davranışlarımızda samimi olmamızı, kalbimizle dilimizin tutarlı olmasını ister. Sevgili Peygamberimiz, ihlasla ve samimiyetle yapılan davranışları övmüş, arkasında samimi bir niyet bulunmayan, gösteriş, şöhret, çıkar ve riya amacıyla yapılan davranışları asla onaylamamıştır. Peygamber Efendimiz bu hususta şöyle buyurmuştur. Kim görsünler ve duysunlar diye bir kişiyi yüceltirse, Allah da kıyamet günü onun gösteriş ve insanlara duyurma niyetini ortaya çıkarır. Riya, imanla asla bağdaşmayan bir tutumdur. İnanan bir insanın gerek Cenab-ı Hak, gerekse diğer insanlarla ilişkilerinde samimi ve dürüst olması gerekir. Sevgili Peygamberimizin şu duasıyla Rabbimize her an sığınmamız gerekir. Allah'ım, fakirlikten, kötülükten, şirkten, nifaktan ve görsünler diye yapılan amelden sana

0: 40 hadiste güzel ahlak.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hutbe verirken ayakta duran birini gördü ve onun kim olduğunu sordu. Ebu İsrail'dir. Kendi kendine güneşte durmayı, oturmamayı, gölgelenmemeyi, konuşmamayı ve oruç tutmayı adamıştır dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ona söyleyin konuşsun, gölgelensin, otursun ve orucunu tamamlasın buyurdu.

Ka'b bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir koyun sürüsüne salıverilen iki aç kurdun verdiği zarar, servet ve mevki düşkünü bir adamın inancına verdiği zarardan daha büyük değildir.

Ebu Bişir Kabisa bin Muharık radıyallahu anh anlatıyor. Kefil olduğum için borç edindim. Sonra bu hususta yardım istemek üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme müracaat ettim. Resulullah da sadaka malı gelinceye kadar bekle. Ondan sana verilmesini emrederiz dedi. Sonra ya Kabisa, istemek yalnız üç kimse için helaldir. Kefalet üstlenen kimse için borcunu ödeyinceye kadar istemesi helaldir. Sonra istemeyi bırakır. Büyük bir kazaya uğrayıp bütün malını kaybeden kimsenin geçimini yoluna koyacak kadar istemesi helaldir. Birisi son derece fakir düşer de kavminden aklı başında en az üç kişi çok fakir kaldı derlerse, o takdirde o kimsenin geçimini temin edecek kadar istemesi de helal olur. İşte ya Kabisa, bunun haricindeki istemeler haramdır. Bunu yapan şüphesiz haram yemiş olur.

0: Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: güçlü mümin zayıf müminden daha hayırlı ve Allah nezdinde daha sevgilidir. Bununla beraber hepsinde de hayır vardır. Sana faydalı olan şey için azimle çalış, Allah'tan yardım iste, acizlik gösterme. Eğer başına bir şey gelirse, keşke şöyle yapsaydım, şöyle şöyle olurdu deme. Ancak Allah takdir etti ve dilediğini yaptı de. Zira keşke demek şeytanın vesvesesine yol açar.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Nevvas bin Sem'an'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: kıyamet günü Kur'an ve onunla amel edenler mahşer yerine getirilirler. Bakara ve Ali İmran

sureleri kendilerini okuyup amel eden kimsenin önüne geçerek onun hakkında ben şahitlik edeceğim diye birbirleriyle mücadele ederler. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: en hayırlı beraberlik 4 kişiyle olur. Savaşa gönderilen ideal askeri birlik 400 erden, ideal bir ordu da 4000 askerden oluşur. 12.000'e ulaşan bir ordu ise artık sayı azlığı sebebiyle yenilmez. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: bir grup insan Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem kâhinler hakkında sorular sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların hiçbir değeri yoktur buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, onların bize verdiği bazı haberler dedikleri gibi çıkıyor dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğru çıkan bu sözü işiten bir cin kapıp gelerek dostunun kulağına fısıldar. Onlar da o gerçeğe kendilerinden 100 yalan karıştırırlar buyurdu. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğle namazından evvel 4 rekat ve sabah namazından evvel 2 rekat namaz kılmayı terk etmezdi. Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadının başını ustura ile tıraş etmesini yasakladı demiştir.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Güvenilir, dürüst, Müslüman tacir, kıyamet günü şehitlerle beraberdir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerin hikayeleri.
2: İyi akşamlar Haham Feynihas. Bu vakitte gel demiştiniz, geldim.
3: Şşt, sessiz ol. Bir gören oldu mu seni?
2: Sanmam.
3: İyi, kapıda bekleme, içeri geç hadi.
2: Tamam.

0: Gel bakalım Şalum. Ayakta bekleme. Otur şöyle hadi. Otur otur, çekinme.
1: Sağ olun efendim.
0: Şöyle rahat ol.
1: Teşekkürler.
0: Şalum, anlat bakalım. Çok bitkin görüyorum seni bu aralar. İyi misin?
1: Eskisi kadar iyi olduğumu söyleyemem efendim.
0: Yazık. Ne oldu sana böyle Şalum? İşlerin de yolunda gitmiyor epeydir.
1: Öyle. Her şey çok güzel giderken birden tersine dönüverdi. Ben de ne olduğunu anlayamadım. Son çare olarak Yahudi tüccarlardan borç almak zorunda kaldım. Bunun ne demek olduğunu bilirsiniz efendim.
0: Evet evet, bilirim ne demek olduğunu. Bir kere bulaştın mı yakanı kurtarman zordur. Çamurlu bir kuyuya düşmek gibi. Ne kadar uğraşırsan uğraş, çırpındıkça daha da batarsın.
1: Çok doğru söylediniz efendim.
0: Neyse, daha fazla konuşmaya gerek yok bunları. Hadi buyur sofraya.
1: Sağ olun efendim.
0: Hadi Şalum, benden çekinmene gerek yok. Aç olduğunu biliyorum. Çekinme, ye hadi.
1: Teşekkür ederim haham Feynehas. Siz gerçekten çok iyi birisiniz.
0: Ye Şalum, ye. İyice doyur karnını.
1: Açıkça konuşmak gerekirse bu kadar cömert olduğunuzu bilmiyordum efendim. Hatta aksini düşünüyordum sizin hakkınızda.
0: Boş ver şimdi bunları Şalum.
1: Çok yanılmışım. Özür dilerim sizden.
0: Önemi yok bu tür şeylerin. Bahsini açmaya değmez. Şalum, geçen söylediğim şeyi düşündün mü?
1: Evet, düşündüm efendim.
0: Senin için çok kolay bir iş. Hem bunun karşılığında işlerini de yeniden düzeltmene yardımcı olurum. Yapacağın şey çok basit. Korkacak bir şey yok. Gece gizlice gireceksin. İstediğim şeyi alıp kimsenin ruhu duymadan bana getireceksin.
1: Özür dilerim ama ben bunu yapamam efendim. Bu bana doğru gelmiyor. Bu arada çocuklarım da çok açlar. Onlar için şuradan birkaç lokma bir şeyler alabilir miyim?
0: Ne demek yapamazsın? Çık git o halde buradan. Hiçbirine de el sürme yiyeceklerin. Defol.
1: Ama efendim...
0: Defol dedim. Çık git. Gözüm görmesin seni bir daha. Sessizlik! Beytül Midraş'ta olduğunuzu unutmayın. Suçlu Şalum ben Meşkem. Suçu hırsızlık. Konuş bakalım Meşkem'in oğlu Şalum.
1: Yalvarırım affedin beni haham Feynehas. Musa'nın Rabbi üzerine yemin ederim ki bir daha yapmayacağım. Lütfen lütfen beni bağışlayın. Çocuklarım kaç gündür aç. Siz de biliyorsunuz bunu. Mecbur kalmasam yapmazdım. İnanın yapmazdım.
0: Hayır Şalum, hayır. Sen ruhunu kirlettin. Ondaki temiz parçayı koparıp attın.
1: Ben bir şey yapmadım efendim. Ne size ne de diğer hahamlara karşı bir saygısızlığım olmadı. Sadece bir sobun ekmek aldım. O da çocuklarımın karnını doyurmak için. Kurumuş boğazlarına birkaç lokma ekmek, birkaç yudum su geçsin efendim.
0: Sen bizim etimizi çiğnedin. Sen bizim kanımızı içtin Şalum. Bunun karşılıksız kalacağını mı sandın?
1: Sadece durumumu anlayın istiyorum efendim.
0: Ne yani, kanunlarımızı mı bozalım senin için ha? Tevrat'ı mı inkar edelim, hükmünü mü değiştirelim?
1: Hayır hayır, ben öyle bir şey demek istemedim. Sadece merhamet...
0: Yeter, çok bile dinledik seni. Yaptığın şeyin cezası belli. Çaldığın şeyi 5 misliyle geri ödeyeceksin.
1: Ama benim hiçbir şeyim yok. Karıncaların kemireceği bir kırıntı bile yok evimde. Karnımı bile doyuramazken 5 katıyla nasıl geri ödeyebilirim?
0: Bunu çalmadan önce düşünecektin. Özgürlüğünle ödeyeceksin bedelini o halde. Haham Yitzhak, oku ona Tevrat'ın hükmünü.
2: Ama bu hüküm Şalum'u mahveder haham Feynehas. Onun sonu olur.
1: Lütfen yapmayın efendim. Çocuklarımı düşünün.
0: Yitzhak, sadece sana söylediğimi yap. Bu sefil hırsızın alnına yapışacak mührü oku. Herkes yaptığı karşılığında ona ödettiğimiz bedeli görsün. Tanrı'nın ona ödettiği bedeli tabii.
2: Tamam, madem öyle diyorsunuz. Mabedimize toplanan Yahudiler, kulak verin dinleyin. Elohe İsrail Tevrat'ta şöyle buyuruyor. Eğer hırsızın hiçbir şeyi yoksa, çaldığının karşılığı olarak kendisi satılacaktır.
0: Duydunuz, bunlar benim sözlerim değil. Haşem böyle buyuruyor. Bu hükme göre cezasını ödeyebileceği malı mülkü olmadığı için Şalum artık hür değildir.

0: adam. Onunla görülecek işlerim var.
1: Tamam, siz burada bekleyin, ben kendisine haber vereyim.
2: Gerek yok Yitzhak. Asil Baruh'un sesini nerede olsam tanırım. O bizi ziyarete gelecek ve onu bekleteceğiz, öyle mi? Beytül Midraş'a hoş geldiniz soylu Baruh. Bizi şereflendirdiniz.
0: Hoş bulduk Beytül Midraş'ın bilge hahamı Yüce Feynahas.
2: Yitzhak durma öyle. Soylu Baruh'a içecek bir şeyler ikram et hadi.
1: Tamam, hemen.
2: Getir Yitzhak. Şöyle bırak.
1: Tamam, buyurun. Benden başka bir isteğiniz var mı efendim? Eğer yoksa çıkayım.
2: Bekle Yitzhak. Otur, tomarı aç ve mürekkebi hazırla.
1: Tamam efendim.
2: Evet soylu Baruh. Nedir benden istediğiniz?
0: Bakıyorum da çok güzel süslenmiş burası. Altın ve gümüş eşyalarla bir hayli göz alıcı olmuş.
2: Sayenizde sizin bağışlarınız ayakta tutuyor burayı.
0: Dün Şalum'u yargılarken ben de oradaydım Feynahas. Seni izledim. Tıpkı avını canlı canlı yiyen vahşi bir hayvan gibi saldırdığını gördüm. Etkilendim doğrusu. Bize karşı da böyle olmayacağını umarım.
2: Boşverin Şalum. O artık malını mülkünü yitirmiş önemsiz biri. Pençelerinde kıvranıp canını verdi.
0: Mahkemede çok serttin Feynahas.
2: Onlara bu şekilde davranılmazsa bizi farenin cesedi kemirdiği gibi kemirirler.
0: Ya biz?
2: Siz başkasınız soylu Baruh. Zenginsiniz, asilsiniz. Burayı bağışlarınızla lütuflandırıyorsunuz. Bizim veli nimetimizsiniz.
0: Ama bizim de bazı günahlarımız oluyor.
2: Ufak tefek günahlar. Hem kimin olmuyor ki? Ayrıca siz cemiyetimiz için çok daha fazlasını yapıyorsunuz.
0: Öyle değil mi ya?
2: Öyle tabii.
1: Haham Feynahas, müsaadenizle ben çıkabilir miyim efendim?
2: Otur yerine Yitzhak. Dediğimi yap ve mürekkebi hazırla.
1: Peki efendim.
2: Sizin işinize gelince soylu Baruh. Elimden geleni yapmak için çabalarım, lakin bu tür şeyleri yapmak bilirsiniz pek kolay değildir.
0: Çabaların karşılıksız kalmaz Feynahas. Haham başı olarak senin dilinden çıkanların kabul görmemesi mümkün değil. Senin dilin ve mürekkebin bizi, bizim de altın ve gümüşlerimiz seni korusun.
2: Ama bu iş sadece benim dilimden çıkanlarla olacak şey değil. Yaptığınız şeyin kitaptaki cezası çok ağır.
0: Bunun için beni taşlayarak öldürmenin kime ne faydası var?
2: Ben de öyle olmasını istemem tabii. Yani düşünüyorum ne yapabilirim diye ama bir hayli zor bir iş bu. Anlarsınız, bu konuda hüküm apaçık ortada.
0: Buyur Feynahas. Bu altınlar rahat rahat düşünmene yardımcı olur.
2: Beni bilirsiniz. Her zaman bir yol bulmuşumdur. Bunları da böyle ortalıkta bırakmayalım. Yitzhak, şuradaki sandığı ver bakalım bana.
1: Buyurun Haham Feynahas. Sandığınız.
2: Sakin ol Yitzhak. Bunlar benim için değil. Beytül Midraş için. Oku bakalım Yitzhak. Ne yazıyor bu suçun karşılığı olarak?
1: Ölüm mü yazıyor? Taşlanarak hem de.
2: Bu çok ağır bir ceza. Lakin bunu şöyle yorumlayabiliriz. Eğer bu suçu işleyen cemiyetimizin soylu direklerinden biri ise ölüm yerine mesela yüzüne kara sürülmesi yeterlidir diyebiliriz. Evet, bu şekilde yazıver oraya Yitzhak.
1: Hayır, ben böyle yazamam. Nasıl değiştirebilirim kutsal kitabın hükmünü? Bunu siz de yapamazsınız. Hem daha dün Şalum'u bir somun ekmek için köleliğe mahkum ettiniz. Şimdi ise hükmü değiştirmek istiyorsunuz. Yüce Adonai adına bunu nasıl yaparsınız?
2: Yeter Yitzhak. Senden hükümleri dinlemeye ihtiyacım yok. Etrafına bir bak. Bu mabetteki yanan şu kandillerin yağlarına bir bak. Nereden geliyor bunlar? Burası nasıl böyle aydınlık, nasıl böyle zengin görünüyor sanıyorsun? Hepsi Baruh ve diğer soylular sayesinde. Onların yardımlarıyla zenginliğimiz artıyor. Onların sayesinde güçleniyoruz. Onların verdiği altınlarla yanıyor bu kandiller. Ne sanıyorsun sen? Şu tabanı taşıyan direkler yıkılsın mı istiyorsun? Baruhu ölüme mahkum etmek, direklerimizi yıkmak.

0: demek, kendimizi açlığa sefalete mahkum etmek demek.
1: Açlığa razıyım ama hükmü değiştirmeye asla. Ben bunu yapamam. Ben Haşem'in sözlerini değiştiremem.
0: Defol o zaman buradan Yitzhak.
1: Tamam, gidiyorum.
0: Kusura bakmayın, gençler işte. Henüz dünyanın nasıl işlediğini bilmiyorlar.
2: Umarım çok geç olmadan öğrenirler.
0: Onun için ihtiyarlarla bu tür işleri görmek daha kolay oluyor. Daha anlayışlılar. Çünkü alışmış oldukları rahatlıktan vazgeçmek onlar için pek kolay olmuyor.
2: Haklısın.
0: Neyse, iş başa düştü. Çoğu zaman olduğu gibi Feynahas yine kendi yazacak. Ne diyorduk? Şöyle düzelteyim. Eğer bu suçu işleyen cemiyetimizin soylularından biri ise ölüm yerine yüzüne kara sürülür. Kara sürülür. Oldu. Demek ki neymiş soylu baruğu?
2: Neymiş?
0: Altınların ışıltısı alındaki karayı silermiş.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu, inne kethiran minel ahbari vel ruhban ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Bilin ki Yahudi din bilginlerinin ve Hristiyan din adamlarının birçoğu halkın mallarını haksızlıkla yerler ve Allah yolundan alıkoyarlar. Altın gümüşü biriktirip Allah yolunda harcamayanları elem veren bir azapla müjdele. O gün bunlar cehennem ateşinde kızdırılıp onların alınları, böğürleri ve sırtları dağlanacak. İşte yalnız kendiniz için toplayıp sakladıklarınız. Tadın şimdi biriktirip sakladıklarınızı.
4: Hicretin 9. yılıydı. Tevbe suresinin 34 ve 35. ayetleri yeni nazil olmuştu. Ayetler, Yahudi ve Hristiyan din adamlarının tahriflerinden ve böyle yapanların başlarına gelecek azaplardan bahsediyordu. Müslümanlar kendi aralarında bu ayetler hakkında konuşmaya başladılar. Bazı sahabiler, artık kendileri için altın ve gümüş biriktirmenin mümkün olmayacağını söylediler. Hangi malın kendileri için hayırlı olup olmadığını bilemediklerini belirttiler. Bu konuşmalar esnasında Hazreti Ömer de oradaydı. Konuşulanları dinledikten sonra hangi malın hayırlı olup olmadığını öğrenmek için aralarından ayrılıp Hazreti Peygamber'in yanına geldi.
5: Allah'ın selamı üzerine olsun ya Resulallah.
4: Resulullah Hazreti Ömer'in selamına mukabele etti ve söyleyeceklerini dinlemek için konuşmasını beklemeye başladı.
5: Bir konuda görüşüne ihtiyacımız var ya Resulallah. Biz hangi malın hayırlı olduğunu bilmek istiyoruz. İstiyoruz ki o malı bilelim ve onu edinelim. Bu konuda tavsiyelerin nedir ey Allah'ın Resulü?
4: Kutlu Nebi Hazreti Ömer'i dinledi ve sorusuna şükreden bir kalp, zikreden bir dil ve ahiret hususunda yardımcı olacak imanlı bir eş diyerek yanıt verdi. Nurlu Nebi'nin bu yanıtı karşısında Hazreti Ömer'in kalbi rahatladı. Allah'ın kutlu elçisine teşekkür etti ve duyduğu bu güzel sözleri arkadaşlarına iletmek için izin isteyip yanından ayrıldı. Arkadaşlarının yanına gidecek, bu güzel sözleri onlarla paylaşacak ve onların da gönlünü rahatlatacaktı.
6: Hadislerin hikayeleri.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radiyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz ayakkabılarınızın sağından başlayarak giyinsin. Çıkarırken de önce sol ayağındakini çıkarsın. Sağdaki ilk giyilen ve son çıkarılan olsun. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Yemenliler geldiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size Yemenliler geldi. Onlar el sıkışma adetini buraya ilk getirenlerdir demiştir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz insanlara namaz kıldırdığında namazı kısa tutsun. Çünkü içlerinde zayıf, hasta ve yaşlı olanlar vardır. Kendi başına kılarken istediği kadar uzatsın.

Ebu Hureyre radıyallahu an anlatıyor. Muhacirlerin yoksullarından bazıları bir gün Allah Resulüne gelip, "Zenginler üstün dereceleri ve ebedi nimetleri elde edip götürdüler," dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ne yaptılar da götürdüler?" deyince, "Onlar da bizim gibi namaz kılıyor, bizim gibi oruç tutuyor, fazla olarak sadaka veriyorlar. Bizse veremiyoruz. Onlar köle azat ediyorlar, biz yapamıyoruz," dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sizden öncekilerin mertebelerine ulaşabileceğiniz, sonrakileri geçeceğiniz ve sizin yaptıklarınızı yapmadıkları sürece kimsenin sizden daha faziletli olamayacağı bir şeyi öğreteyim mi size?" buyurdu. Onlar da, "Evet, öğretin ya Resulallah," dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, her namazın sonunda 33'er kere "Sübhanallah, Elhamdülillah ve Allahu Ekber" deyin buyurdu. Bir müddet sonra fakir muhacirler tekrar gelerek, "Zengin kardeşlerimiz bizim yaptıklarımızı işittiler. Onlar da bizim gibi yapmaya başladılar," dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu Allah'ın bir lütfudur ve onu dilediğine verir," buyurdu.

Hazreti Ayşe, Resul-i Ekrem'in "Kim hesaba çekilirse helak olur" sözünü duyunca ona Kur'an'daki "Ameli kendisine sağ elinden verilenler kolay bir hesaba çekilecek" ayetini hatırlatmıştı. Peygamberimiz ayetin manasını "Bu senin dediğin ancak defterinin kişiye gösterilmesi anlamında arzdır. Yoksa her kim ince hesaba çekilirse helak olur" sözüyle açıklamıştı.

Ruhum sana, varlık sana hayrandır efendim. Bir ben değil, alem sana hayrandır efendim. Ecram-ı felek, levh-ü kalem mest-i nigahın, didarına aşık ulu yezdandır efendim. Mahşerde nebiler bile senden medet ister, rahmet diyen alemlere rahmandır efendim. Ta arşa çıkar her gece aşıkların ahı, medheyleyen ahlakını Kur'an'dır efendim. Ulvi de senin bağrı yanık aşık-ı zarın, feryadı bütün ateşi suzandır efendim. Aşkınla buhurdan gibi tütmekte bu kalbim, sensiz bana cennet bile hicrandır efendim. Doğ kalbime bir lahzacık ey nuru dilara, nurun ki gönül derdine dermandır efendim. Kıtmirinim ey şah-ı rusul, kovma kapından, asilere lütfun yüce fermandır efendim.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin el emin. Rabbena atina min ladunke rahmeten ve hayyi lana min emrina rashada. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazu's Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm komşu hakkı. Sıradaki hadisimiz 306 nolu hadis. Ve anhu, yine ondan, yani Hazreti Ebu Hureyre'den, enne Resulallahi sallallahu aleyhi ve selleme kâle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki, men kâne yu'minu billahi vel yevmil âhir. Kim Allah'a iman ediyorduysa, kim ahiret gününe iman ediyorduysa, yani gelip de ben Allah'a iman eden bir kimseyim, ahirete iman eden bir kimseyim, bu ikrar ile yaşayan bir kimse, yani bunu bugün başlatmış olandan söz etmiyoruz, böyle yaşıyor, bu ikrar üzere hayatını sürdürüyor. O zaman فَلَا يُؤْذِي جَارَهُ, komşusuna eziyet etmesin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir kimse ve bu imanı üzere bir hayat kurmuş, hayatını böyle yaşayan bir kimse, var eden yegane bir ilahın gökleri yeri var ettiğini, hayatı insanları var ettiğini, ecel tayin edip vakti gelince hepimizi öldürdüğünü, huzuruna çıkıp hayatımızı muhasebe edeceğini ve bizler hakkında ahirette hüküm vereceğini, iyilerin cennete, kötülerin cehenneme gideceğini, tüm bunları bilen bir kimse. Bu bir perspektif, bu bir hayata bakış açısı. Eğer bu bakış açısına sahipse bir kimse, kalkıp komşusuna eziyet etmez, etmesin de. Peki kim komşusuna eziyet eder? Hayatın bir sahibi Allahu Zülcelal Hazretlerini tanımayan, hayatın geçici bir süreç olup ahirete açıldığı gerçeğini göz ardı eden, hep burada yaşayacakmışçasına hayatı öncelemiş, ona toz bile kondurmak istemiyor. En küçük bir aksiliğe tahammülü yok. En ufacık şeyini başkalarıyla paylaşmaya yanaşmıyor. Böyle bir kimsenin komşusuyla olan çoğu etkileşiminden arıza çıkacağını rahatlıkla kestirebiliriz. Çünkü diğer gamlı olmaz, empati kuramaz, paylaşımcı olamaz, uğrunda rızasını umduğu ve zaten bırakıp gideceği bu dünya hayatını onun rızası uğrunda harcamayı, fedakarlık etmeyi göze alamaz. O yüzden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a ve ahirete olan iman ile komşularımız ile olan ilişkimiz arasında bağlantı kurdu. Madem böyle bir imanınız var, madem hayatı geçici, ahirete açılan bir süreç olarak görüyorsunuz, komşunuza eziyet etmeye hangi saik, hangi sebep, neden olabilir ki? Neyi paylaşamıyorsunuz? Bir insan niçin komşusuna eziyet eder? Niçin onu rahatsız eder? Niçin ona kötülük eder? Niçin ona rahatsızlık vermekten zevk alır? Bunların hepsi şeytanların insanları ifal ettiği süreçlerde gelişir. Böyle kimseler Cenab-ı Hakk'a ve onun Resulüne kulak vermek yerine şeytanların dürtülerine kulak verirler. Ve dolayısıyla da çevrelerindeki insanları huzursuz ederler. Buradan çıkmanın yolu imanı tazelemek, Allah'a olan bağlılığımızı yenilemek, hayatın sahibi ve maliki olarak bizi yaratmış ve öldürecek olan, bir süreliğine yaşatıp huzuruna alacak olan Cenab-ı Hak ile irtibatımızı kuvvetlendirmek, imanımızı ameli salihler üzerinden, başta namaz olmak üzere, ayaklarını yere basacak şekilde hayatımızda görünür kılmak ve sonra beklentimizi, gelecek hayallerimizi, arzularımızı ahiret odağında toplayabilmeye çalışmak, işte o zaman diğer insanlarla ve özellikle komşularımızla olan ilişkilerimizde sağlıklı davranışlar sergileyebiliriz. Yoksa hayata seküler bakan kimselerin kendilerini böylesi davranış bozukluklarından kurtarmaları mümkün değildir. Çünkü onlar şeytanların güdümüne girerler. Şeytanlar da onları daha muhteris, daha tutkulu, daha tamahkar olmaya dönük duygularını köpürtecek ve onları çevrelerindeki insanlar ile problemli hale getirmeye çalışacaklardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sözlerine şöyle devam ettiler. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Yine kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa, bu imanı üzere yaşıyorsa, فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ O zaman misafirine ikramda bulunsun. Yine paylaşım esaslı bir davranış biçimi. Bu kez yemek ikram eden, yiyecek ikram eden, çay ikram eden, misafirini ağırlayan bir kimseden söz ediyoruz. Bunlar toplumda hayatın içerisinde sevginin yayıldığı ve çoğaldığı süreçler. Ve buna bağlı olarak mutluluğun, neşenin ve zevkin çoğaldığı süreçler. İnsanların

ellerine geçen şeyleri birbirleriyle paylaştıkları ve yaşadıkları süreçler. Halbuki şeytan bunları biriktirmeyi, başkalarıyla paylaşmaktan kaçınmayı, üst üste koyup yığmayı, hatta kendinden bile esirgemeyi öğütleyen bir ruh haline davet eder. Böylece kişi kendi içerisine kapanır. Kapandıkça da yalnızlaşır, yalnızlaştıkça da karamsar hale gelir. Sonra yıllar sonra ölümüne doğru o yığıp biriktirdikleriyle baş başa kalır ve öylece hayattan ayrılır. Geride biriktirdiği bir yığın sevgisizlikten başka bir şey değildir. O yüzden Allah'ın Resulü, elinizde olan şeyleri başkalarıyla paylaşın. Siz yediğiniz gibi başkalarıyla da paylaşın, onlar da yesinler. Hatırlarsanız önceki bir sohbetimizde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir et suyu çorbası yaparken ilave konulacak bir miktar suyla bunu komşuyla paylaşmayı öğütlemişti. Maliyeti az ama gayesi ve kazanımı çok bir formül bu. Ucunda Cenab-ı Hakk'ın rızası ve sonrasında onun rahmetinin bir tecellisi olarak yüreklerde karşılık bulan sevgi. Bunun anahtarı bu paylaşımdan geçiyor. Evine davet eden, iş yerine davet eden, ikramda bulunan, yemeğini aşını paylaşan, çayını, çorbasını diğer insanlar ile aynı sofrada yemekten haz alan bir anlayıştan söz ediyoruz. Bunu yaparken de gözünü ufka, yücelere dikmiş, Cenab-ı Hakk'ın rızasını umuyor. İşte Allah'a ve ahiret gününe imanın dünyanın içerisine, sokağına, çarşısına, iş yerine, hanesine indirildiği vakit nasıl semeresini vermeye başladığını, nasıl sonuç vermeye başladığını gördüğümüz yerdeyiz. Ama Allah'a ve ahiret gününe olan iman, hayata bakış açımızda, kararlarımızda, davranışlarımızda etkili olmaktan uzak kalırsa, o zaman çarşıda, pazarda, iş yerinde, hanede bu türden dost meclislerini göremeyiz. İkram eden, paylaşan cömert insanlar kaybolur, yerine bencilleşmiş, sevgisiz kimseler gelir. Ve bu sevgisizlik o kadar ilerler ki gün gelir, baba ile evladı birlikte yedikleri bir yemekten sonra herkes hesabını kendisi öder. Bir aile varıp bir yerde yemek yemişler, herkes kendi hesabını ödüyor. Sevginin ve ilahi rahmetin hayatlarından çekildiği batılı seküler toplumlardaki gelinen tablo bu. Buna elbette özenmiyoruz. Allah'a imanın ve ahirete imanın davranışlarımızda egemen olmasını diliyoruz. Kararlarımıza yön vermesini arzu ediyoruz. Merhametin ve sevginin hayatın içerisinde bireyleri birbirine bağlamasını ve bu bağlantının ucunda Cenab-ı Hakk'ın rızasına doğru yol almasını umuyoruz. Geride hiç kimsenin kalmadığı bu hayattan hoş ve güzel erdemli davranışlar ile amel defterimizi doldurup böylece Cenab-ı Hakk'ın huzuruna varmayı diliyoruz. Zaten bize kalmayacak olan şeyleri kendimize özgüleyip yığıp yığıp biriktirip sonra da bedbaht bir şekilde onlardan ayrılmayı ve hayatımızı böylece karartmayı elbette ki istemeyiz. O yüzden Allah'ın elçisine kulak verip Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir esas ile hayata bakmayı ve hayatı bu çerçevede ele almayı ve böyle görmeyi becerebilmeliyiz. Bunu becerdiğimizden emin olmak için de dönüp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu bahsettiği hususları birer gösterge olarak kendimizde yoklamalıyız. Paylaşabiliyor muyum? İkram edebiliyor muyum? Komşumun hakkına, hukukuna riayet edebiliyor muyum? Onun ricasına, arzusuna, destek beklentisine, yardım isteğine Allah rızası için koşabiliyor muyum? Malımdan, vaktimden, zamanımdan
Onlar için fedakarlıkta bulunabiliyor muyum? Yediklerimi, içtiklerimi onlarla paylaşabiliyor muyum? Allah rızası için bunları başarabildiğimizde, o zaman iyi bir merhaleye adım attığımıza dair ümit var olabiliriz. Yoksa henüz daha işin başındayız demektir. Devamla Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Yine kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa, bu hal üzere olduğunu ikrar ediyor, ben böyleyim, ben iman üzereyim, ahirete iman ediyorum. Söze gelince böyleyse, o zaman davranışa gelince de şöyle olsun. Kurulan ilişki bu, Resulullah'ın ifadesinde. Ve dikkat edilirse başından beri hep bu bağlantıyı kurdu. Allah'a ve ahiret gününe imanını ikrar ediyor, böyle olduğunu iddia ediyorsa, bu ahit tarafı, bu teorik taraf, bu iddia tarafı, diğer taraf ise eylem tarafı. İmanın hayata indirildiği, davranışlara yansıtıldığı, uygulamaya geçirildiği, tatbikat tarafı. Resulullah'ın bu ifadelerinde bunları rahatlıkla gözlemleyebiliyoruz. Bu son ifadesi de böyle. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Kim de Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa, فَلْيَقُلْ خَيْرًا O zaman ya hayır konuşsun, اَوْ لِيَسْكُتْ yahut sussun. Bu kez çıktılarımızdan en önemlisi olan söz çıktığımıza Resulullah konuyu getirdi. Çünkü insanın çıktısı ya eylemdir, bir şeyi yapar, icra eder, gerçekleştirir, ya söylemdir, bir şeyi konuşur, ifade eder, dile getirir. Bir de takrirden söz edilebilir. Bunların yanı sıra gördüğü ama ses çıkarmadığı durumlarında insan bir parçasıdır. Onayladığı kabul edilir. Dolayısıyla oradan da insanın bir mesuliyeti olur. Dolayısıyla bunu da eklersek insanın toplamda 3 çıktısı var diyebiliriz. Ama bunlar içerisinde söz ve fiil tabii ki en önemlileri. Şimdi Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem söz boyutuna işi getirdi. Ne konuştuğumuz, ne söylediğimiz, neyi dile getirdiğimiz çok önemli. Bunlardan mesulüz. Allah Azze ve Celle'ye hesabını vereceğiz. O yüzden Resulullah buyurdu ki Allah'a ve ahiret gününe imanı olduğunu söyleyen bir kimse o zaman ağzından çıkanlara dikkat etsin. Böyle bir kimse her şeyi konuşamaz. Böyle bir kimse sözü gelişi güzel ortaya atamaz. Şunu bunu rahatsız edecek şekilde, falancanın filancanın hukukuna girecek şekilde, gıybet ederek yahut iftira ederek konuşamaz. Ağzından çıkan sözün doğru yerli yerince hakkı ifade etmesine dikkat eder. Başta Cenab-ı Hak hakkında ileri geri konuşamaz. Çünkü Cenab-ı Hak اَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ Yoksa siz Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri mi konuşuyorsunuz? Dolayısıyla sözümüz bildiklerimizin sonucu olmalı. Bilmediğin şey hakkında ne diye öyle konuşup durursun? Pek çok yargıda bulunuyorsun ama o yargıda bulunduğun konular hakkında yeterince bilgin yok. Pek çoğu isabetsiz yargılar bunlar. Ben de çok iyi bilmiyorum ama deyip bir dünya yargıda bulunuyorsun. Bazısı da var ki bilmediğini de saklı tutar, çok iyi biliyormuşçasına o konular hakkında yargılarda bulunur, keskince hem de. Resulullah da diyor ki, senin Allah'a ve ahiret gününe imanın yok mu? Varsa o zaman ağzından ne çıkıyor? Buna dikkat edeceksin. Başta Allah Azze ve Celle hakkında. İlme dayanmayan. Cenab-ı Hak dedi ki, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًا وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ Ne ilme dayanıyor, ne kitaba dayanıyor, ne bilgiye dayanıyor. Bilmediği şeyleri Allah hakkında tartışıp duruyor. Bunlar büyük mesuliyet gerektirir ve bunların ciddi sonuçları olur. Sözdür
Ne olacak en fazla?

وتخر الجبال هدا. Dağlar yere serilecek, hem zemin olacak gibi oluyor. Şu koca dağlar yürüyüp yere uzanmak istiyorlar. O kelimenin tesiriyle. Dolayısıyla ağzımızdan çıkan bir kelimenin, hele hele Cenab-ı Hak hakkında olursa, eğer gerçeği yansıtmıyorsa, felaketimiz olabileceğini asla hatırımızdan çıkarmayalım. Aynı şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında da konuştuklarımızın gerçeği yansıtmaması durumunda yine felaketimize yol açabilir. Allah'ın Resulüne iftira öyledir. Allah'ın Resulüne saygısız bir ifade öyledir. Cenab-ı Hak dedi ki وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ. Biri birinize seslenircesine bir ifadeyle ona seslenmeyin. Ne olur? اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. Bütün amelleriniz an itibariyle iptal edilir. Hiç farkında bile olmazsınız. Yutan eleman, sıfır gibi bir durum. Ağızdan çıkan o saygısız bir ifade, kişinin bütün iyiliklerini yutabilir. Boşa çıkarabilir. Şuraya bakın, ağzımızdan o küçücük dudaklarımızın oluşturduğu o halkadan çıkan ses, somut bir dünya çaba ve gayretle ortaya koyduğumuz fiillerimizi yok ediyor. Onları silip süpürüyor. Ve gelelim insanlara. İnsanlar hakkındaki konuştuklarımız da öyledir. Onlara iftira ederek yahut gıybetlerini yaparak bütün sermayemizi tüketiriz. Daha önceki bir sohbetimizde konu etmiştik. Allah'ın Resulü, siz iflas eden kimdir bilir misiniz diye sormuştu. Adam pek çok namaz kılmış, hacca gitmiş, umresini yapmış, oruç tutmuş ama Allah'ın huzuruna وَقَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَدْ سَبَّ هَذَا, şuna kötü konuşmuş, ötekine hakaret etmiş, berikinin gıybetini etmiş olarak çıkıp gelir ve bütün iyi amellerini, o kimselerin haklarını öderken hepsini kaybeder. Dolayısıyla ağzımızdan çıkanların bizi helak edebileceği, akıbetimizi karartabileceği endişesiyle ciddiye alınması lazım. Basite almak kişiyi bu hususta hata yapmaya sevk eder. اِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا. Cenab-ı Hak dedi ki başkalarından duyup ağzınıza alıyordunuz ve kendi dillerinizle bu kez bunu başkalarına ifade ediyordunuz ve bunu basit bir şey yapıyoruz zannediyordunuz. وَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظ۪يمٌ. Halbuki bu Allah'ın katında muazzam bir şeydir. Çok büyük bir şey. Şundan bundan duyduklarını berikine, ötekine aktarıp dururken ben ne yaptım ki sadece? Duyduklarımı başkalarıyla paylaştım. Kabilinden bir sorumsuzluk ile hafife aldıklarımız bile Allah'ın katında muazzam karşılık buluyormuş. Dolayısıyla hangi boyutuyla ele alırsanız alın, ister Allah hakkında, ister Resulullah hakkında, ister diğer insanlar hakkında, asla ağzımızı, dilimizi ve konuştuklarımızı sorumsuz bir şekilde yaşamaya devam edemeyiz. Bu bakımdan dilimizle işlediklerimizin hiçbir boyutta mesuliyet dışında kalmadığına tanık oluyoruz. O yüzden Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem başka bir rivayette ağzına işaret ederek bununla ilgili kim bana güvence verebilir? Ben de ona cennetle ilgili güvence vereyim. Yani kim ağzına muhayit olabilir, ağzını koruyabildiğini, konuştuklarını dikkatlice kimsenin hukukuna girmeden, başta Allah'ın ve Resulünün ve insanların hukukuna dikkat ederek ifade etmeye çalıştığını kim söyleyebilir? Ben de ona bu çaba ve gayretinin cennetle sonuçlanacağına dair müjdeyi vereyim. Buna benzer bir rivayet hatırlıyorum. Dolayısıyla hafif ve basit ve sorumluluğu düşük bir olaydan bahsetmiyoruz. Sorumluluğu yüksek bir hadiseden bahsediyoruz. Kim bilir, çoğu insan

0: ahiretten baktığı zaman dünyadaki kaybedişini şu diliyle işledikleri üzerinden görecek. O yüzden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu rivayetin sonundaki bu öğüdüne dikkat çektiği hususa son derece eğilmek zorundayız. Ve Allah'ın Resulü bunu imanla ilişkilendirdi. Elbette bizler de müminleriz. Elbette bizler de bu geçici yaşadığımız dünyadan özlemle umduğumuz ve beklediğimiz Allah'ın cennetine ve mağfiretine doğru yol almak istiyoruz. O zaman biz de ne konuştuklarımıza dikkat etmeliyiz. Allah'ın Resulü'nün ifadesiyle, konuşacaksak ya hayır konuşacağız, فَلْيَقُلْ خَيْرًا yahut susacağız, konuşmayacağız. Söyleyeceğimiz sözün hayır olup olmadığını önden bir tartacağız. Bu hayır değil dediğimizde bundan vazgeçip susacağız. Cenab-ı Hak bize bunu yapabileceğimiz ve bunu çok hızlı, ışık hızından bile çok daha hızlı yapabileceğimiz bir sistem nasip etmiş. İnsan beyni bunun hayalini kurmayı, tasavvur etmeyi, bu sözü söylediği takdirde kim incinir, kim incinmez, etrafta kime nasıl etki eder, bunları zihninde tasavvur etmeyi, yeni deyimle simüle edebilmeyi ve bunları çok çabuk bir biçimde sonuçlandırabilecek bir potansiyel vermiş. Ki bunu yapalım. Baktık ki bunu ben söylemiş olursam falanca incilir, filanca hakkında kötü olur, ötekine şöyle dokunur. En iyisi ben bunu söylemeyeyim. Kimseyi incitmeye hakkım yok. Hepimiz kusurlu ve yanlışları olan, günahları olan kimseleriz. Gıybetini etmeyeyim diye konuşacağımız sözlerin öncesine böyle bir filtre koyar isek ve bunu Cenab-ı Hakk'ın rızası için hayatımızda kendimizi zapt etmek ve kontrol edebilmek adına yapmak üzere prensip olarak edinir isek sonuç alabiliriz. Ama söylediklerin önüne hiçbir filtre koymamış, ağzına geleni konuşuyor, aklına geleni dışa vuruyor, bazen iftira ediyor, bazen yaralıyor, bazen tahkir ediyor, bazen küçük görüyor. Yeter ki etrafındakileri gülümsetsin, yeter ki etrafındakileri kahkahaya boğsun diye ağzının tabiri caizse ayarı olmayan kimseler Allah'a ve ahirete dair imanlarının henüz ağızlarına gem vuramadığı kimselere dönüşürler. Böyleleri belki insanlar nezdinde sempatik bulunabilir, eğlendirici, hoş vakit geçirici kimseler olarak ilgi toplayabilirler. Ama gerçek şu ki Allah Azze ve Celle katında bunlar değersiz ve kötü kimselerdir. Önemli olan İnsanların ilgisini çekebilmek mi, yoksa Cenab-ı Hakk'ın rızasına kavuşabilmek mi? Biz hayatı tam da bu tercihimizi ortaya koymak için yaşıyoruz. Konuştuklarının bir marci olmayan kimseler, sağdan soldan tıpkı yola çizilmiş şeritler gibi, Allah'ın, Resulünün ve diğer insanların haklarına tecavüz etmemek ve yolu ihlal etmemek üzere, İstikametleri olmayan kimselerdir. Bir sağa kırarlar, bir sola kırarlar, bir karşıdan gelen araçların önüne atlarlar. Çoğu zaman yoldan çıkarlar, savrulurlar, pek çok araca çarparlar, takla atarlar ve akıbetleri felaket olur. Bunlar ilerleyemezler. Dolayısıyla insanın hem davranışlarında hem de sözlerinde sağlığı, solluğu, şeritleri olmalı. Konuşabildikleri ve konuşamadıkları, yapabildikleri ve yapamadıkları kırmızı çizgileri olmalı. Yol istikamet üzere alınır. Hedefe, gayeye ve sonuca götüren sırat-ı müstakimin şeritleri vardır. Kişi bunlara dikkat ederek ilerler. Yoksa ne konuştuklarında hakkı batılı önemsemeyen, ne yaptıklarında helali, haramı, doğruyu, yanlışı, ciddiye almayan kimseler fasit bir dairenin içerisinde hayatlarını geçirirler. O yüzden Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu koşullu ifadelerinin her birinde Allah'a ve ahirette iman etmekten söz etti. Allah hayatın sahibi ve yine Allah-u Zülcelal Hazretleri bize vaat ettiği ahiretin sahibi. Yolculuğumuz dünyadaki hayattan başlayan ve ahiretteki sonsuz hayata doğru ilerleyen bir süreçtir ve bu ancak kontrollü olarak gerçekleşebilir. Hayatımız üzerinde ve bu yolculuğumuz üzerindeki bu kontrolümüzü Cenab-ı Hakk'a duyduğumuz sorumlulukla yaşayabiliriz. Onun sevdiği ve rızasına uygun olan davranışlar ve sözler makbul olanlardır. Onun rızasına uygun olmayan davranışlar ve sözler ise makbul değildir. Bunlardan uzaklaşmalı, bunları terk etmeliyiz. İleri geri konuşmazsak, şunu bunu gıybet etmezsek, boş boş gevezelik yapmazsak, kimseyle muhabbetimiz kalmaz sanırsak, şeytanın ardına düşmüş oluruz. Elbette latifeler yapmanın, güzel hoş espriler yapmanın da, kimsenin hukukuna girmeden, batıla ve yanlışa bulaşmadan da bir yolu vardır. Biz bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendisinde görüyoruz. O espri yapmayan, hoş muhabbetten nasibi olmayan biri değildi. Aksine ortamı neşeli ve zevkli bir kimseydi. Ama bunu yaparken insanların haysiyetlerine ve kişiliklerine ilişerek yapmıyordu. Hakkı öğütleyeceği zaman bile bir kimse şöyle yaparsa, bir kimse böyle yaptığında şeklinde bunu şahıslardan arındırarak, kimseye dokundurmadan ifade etmeye çalışıyordu. Çünkü hak her halükarda haktır, buna söz üzerinden dahi ilişmek doğru değildir. O yüzden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, eğer Allah'a ve ahiret gününe imanınız varsa, bu hususta ikrarınız var ise, kendinizi böyle tarif ediyorsanız o zaman sözlerinize dikkat edin. Ya hayır konuşun yahut susun. Bu okuduğumuz rivayeti İmam Buhari sahihine aldığı gibi İmam Müslim de sahihine almış. Dolayısıyla muttefakun aleyh bir rivayet. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki hadis sohbetimizde buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbni Ömer'in radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın bir topluma gönderdiği azap, oradaki iyi kötü herkesi kuşatır. Sonra herkes ahirette amelleri üzerine diriltilir. Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim babası olmadığını bildiği halde babasından başka birine babamdır diye nesep iddia ederse cennet ona haramdır. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir.

Biz Medine'deyken müezzin akşam ezanını okuyunca sahabiler cami direklerinin yanına koşar ve orada iki rekat namaz kılarlardı. Hatta yabancı bir kimse camiye girerse namaz kılanların çokluğundan dolayı akşam namazı kılınmış zannederdi. Ebu Said'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennette Tuğba denilen bir ağaç vardır ki idmanlı, seri bir ata binen mahir bir süvari 100 sene onun gölgesinde gider de yine onun dışına çıkamaz. Yine Buhari ve Müslim Sahihayn'de Ebu Hureyre'nin bir süvari 100 sene o ağacın gölgesinde gider de dallarının kapladığı alanı aşamaz dediği rivayet edilmiştir.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Büyük günahlar işlenmedikçe 5 vakit namaz ile 2 cuma namazı aralarında işlenen küçük günahlara kefarettir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Yahya Üseyd bin Hudayr anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü! Filan kimseyi vali tayin ettiğiniz gibi beni de vali tayin etmez misiniz dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, siz benden sonra adam kayırma gibi durumlarla karşılaşacaksınız. Bana ahirette havuz başında kavuşuncaya kadar sabredin buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse mecliste oturup uzun uzadıya boş şeyler konuşur. Ancak oradan ayrılmadan önce Allah'ım seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih eder ve sana hamd ederim. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Senden beni bağışlamanı diler ve sana tövbe ederim duasını okursa, o mecliste yaptığı hataları bağışlanır.

Enes'in radıyallahu an İsra hadisesini anlattığı meşhur hadisinde aktardığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: Cebrail beni birinci kat göğe çıkarıp oraya girmek için izin istediğinde kim o denildi? Cebrail diye cevap verdi. Yanındaki kim denildiğinde de Muhammed cevabını verdi. Beni ikinci kat göğe çıkarıp oraya da girmek için izin istediğinde kim o denildi? Cebrail diye cevap verdi. Yanındaki kim denildiğinde de Muhammed cevabını verdi. Üçüncü, dördüncü ve diğer gök katlarında da her sema kapısında kim o denildi? O da Cebrail diye cevap verdi.

0: İbn Ömer radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. En güzel iyilik bir kimsenin baba dostunu görüp gözetmesidir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Tabiundan Ebu Üseyd bin Üseyd'in Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem biat eden kadınlardan birinden rivayetine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem iyilikte ona karşı gelmeyeceğimize dair bizden aldığı biatta musibet anında yüzlerimizi tırmalamayacağımıza, çığırtkanlık yapmayacağımıza, yaka paçalarımızı yırtmayacağımıza ve saçlarımızı yolmayacağımıza dair hususlar da vardı. Ebu Bekre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında Mina'da bayram günü verdiği hutbede kanlarınız, mallarınız ve onurlarınız tıpkı bu Zilhicce ayınızda, bu harem beldenizde, bu Arafat gününüzün saygınlığı gibi birbirinize haramdır, saygındır, dokunulmazdır. Tebliğ ettim mi? Buyurdu. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Ebu Bekir es-Sıddık radıyallahu anhüma Resulullah'a ey Allah'ın Resulü bana sabah akşam söyleyeceğim bazı sözler emir buyursan dedi. Peygamber Efendimiz Allahümme fatiras semavati vel ardi alimel gaybi ve şehadeti Rabbe külli şeyin ve melikehu eşhedü en la ilahe illa ente euzu bike min şerri nefsi ve şerri şeytani ve şirkihi göklerin ve yerin yaratıcısı görünen ve görünmeyeni bilen her şeyin Rabbi ve Meliki, yöneticisi olan Allah'ım. Şahitlik ederim ki senden başka ilah yoktur. Nefsimin kötülüğünden, şeytanın kötülüğünden ve onu sana ortak koşmaktan sana sığınırım diye dua et ve bunu sabahleyin, akşamleyin ve yatağına yattığında söyle buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dayanılmaz beladan, sapkınlığa dalmaktan, kötü yazgıdan ve düşmanların diline düşmekten Allah'a sığının. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ben Resulullah ile birlikte öğle namazının farzından önce ve sonra ikişer rekat sünnet kıldım.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden birinizin urganını alıp sırtında bir bağ odun getirip satması ve böylece Allah'ın onun itibarını koruması, bir şey verip vermeyecekleri belli olmayan kimselerden dilenmesinden daha hayırlıdır.

Zamanın ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan zamanın ötesinden Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

0: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
1: "Mâ min musibetin tusibul muslime illa kaffarallahu biha an hatta şevketi yuşakuha."
0: Mümin bir kişiye bir musibet, bir ağrı, bir yorgunluk, bir hastalık, bir üzüntü isabet etse, hatta ayağına bir diken batsa bile, bunlar müminin bir kısım günahlarına kefaret olur. Cenab-ı Hak, insanı bir takım sınavlara tabi tutarak, kulunun iman gücünü dener. Bunlardan biri de engelli olma halidir. Şayet kul imtihanını sabırla ve güzellikle aşarsa, bu onun hayrını olur ve günahlarının affolmasına vesile olur. Dolayısıyla engellilik, karşılığı cennet olan bir sınavdır. Zira Peygamber Efendimiz, Yüce Allah, iki sevgilisi olan gözlerini almak suretiyle kulumu sınadığımda sabrederse, bu ikisine karşılık ona cenneti veririm buyurmaktadır hadisiyle bu müjdeyi haber vermiştir. Engelliler, Hazreti Peygamber'in yanında sadece kendilerine merhamet ve yardım edilen kimseler olarak görülmemişler, bilakis bilgi ve kabiliyetlerine göre vazifelendirilmişlerdir. Rahmet Peygamberinin hayatında engelli sahabilerin görevlendirilmeleriyle ilgili etkileyici örnekler vardır. Söz gelimi Peygamberimiz, bir ayağı aksayan genç sahabi Muaz bin Cebel'i Yemen'e zekat memuru ve kadı olarak göndermiştir. Medine'ye ilk hicret eden Müslümanlardan biri olan görme engelli sahabi Abdullah bin Ümmü Mektum'u Kur'an öğretmeni olarak görevlendirmiş, gözleri görmediği için evde namaz kılmak üzere kendisinden izin istediğinde, kulakları ezanı işittiğine göre mescide gelmesi gerektiğini söylemiş, böylelikle onun toplumdan uzak kalmamasını sağlamıştır. İlerleyen yıllardaysa onu Peygamber Mescidi'nin müezzinliğiyle şereflendirmiş, Medine dışına çıktığı bazı seferlerde vekil olarak onu bırakmıştır. Örneklerde de görüldüğü üzere Hazreti Peygamber, engelli sahabilerin ibadete devam etmelerini istemiş, onları çok önemli vazifelerde görevlendirmiş, savaşlara katılmalarına dahi izin vermiştir. Böylece o, engellilerin toplumdan soyutlanmasına asla müsaade etmemiş, yeterliliklerine uygun alanlarda hizmet etmelerine fırsat vererek topluma fayda sağlamalarının önünü açmıştır. Engelli bireyin her insan gibi eğitim, ibadet, sosyal hayat ve iş hayatına katılabileceği imkanları sunmak, aile başta olmak üzere devletin ve toplumun sorumlulukları arasındadır. Unutulmamalıdır ki Allah kuluna taşıyamayacağı yükü yüklemez. Onların hayatlarını kolaylaştıracak düzenlemelerin yapılması, her türlü engelin aşılmasına katkı sağlayacaktır. 40 hadiste sosyal hayat.

Zeyd bin Desinne. Hicretin 3. yılında Uhud Savaşı'ndan sonra bazı Arap kabileleri peygamberimize gelerek kendilerine İslam'ı öğretmesi için davetçi göndermelerini istemişti.

0: Niyetleri farklıydı. İslamiyet'i kabul etmiş görünerek haince bir tuzak kurmuşlardı. Peygamberimiz Ashab-ı Suffe'de yetişen 10 güzide sahabisini onlarla birlikte gönderdi. Adal ve Kare kabileleri canları kendilerine emanet edilen 10 davetçiden 8'ini şehit ettiler. İkisini de esir alarak Mekkelilere sattılar. Reci kuyusu civarında gerçekleşen bu olayda esir alınan sahabiler Hubeyb bin Adi ile Zeyd bin Desinne'ydi. Safvan bin Ümeyye, Bedir'de öldürülen babası Ümeyye bin Halef'e misilleme olarak Zeyd'i satın almıştı. Ona herkesin göz önünde işkence ederek babasının intikamını almış olacaktı. Müşrikler ellerindeki esirleri öldürmek için Mekke'nin dışına çıkardılar. Çünkü harem Allah'ın dokunulmaz kıldığı bir bölgeydi. Burada istedikleri gibi kan dökemezlerdi. Mekke'nin tüm ileri gelenleri bu sahneye şahitlik etmek için belirlenen mekanda toplandılar. Ebu Süfyan esirlerden Zeyd'in yanına gelerek şöyle bir soru sordu. Allah aşkına Zeyd, şu anda yanımızda senin yerine Muhammed'in olmasını, senin yerine onun boynunu vurmamızı, böylece ailenin yanına dönmeyi istemez miydin? Ebu Süfyan bu sorusuna hiç beklemediği bir cevap aldı. Vallahi bırak benim yerime peygamberimizin öldürülmesini, şu anda bulunduğu yerde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin canını yakacak bir dikenin onun ayağına batmasını dahi istemem. Ebu Süfyan olan biteni anlayamıyordu. Ölüme bu kadar yaklaşmış biri nasıl olur da hala bir başkasını kendine tercih edebilirdi? Ebu Süfyan şaşkınlığını şöyle dile getirdi. Muhammed'in ashabının onu sevdiği kadar sevilen hiç kimse görmedim. Müminlerin Resulullah'a olan sevgisi, analarını, babalarını ve canlarını onun uğruna feda edecek kadar büyüktü.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İnkarcı biri bir iyilik yaptığı zaman ona iyiliği karşılığında dünyalık verilir. İnanana gelince Allah Teala onun iyiliklerini ahirete saklar. Dünyada da itaatine göre rızık verir. Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Yahudiler kendilerine yer hamükümüllah diyeceğini ümit ederek Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem yanında yalancıktan aksırırlardı. Peygamberimiz de Allah size hidayet versin ve halinizi güzelleştirsin derdi. Amr bin Şuayb'ın babası aracılığıyla dedesi Abdullah bin Amr radıyallahu anh'tan rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Çocuklarınızdan 7 yaşına geldiklerinde namaz kılmalarını isteyin. 10 yaşına bastıklarındaysa namaz kılmaları için paylayın. Kardeş de olsalar yataklarını ayırın.

İmran bin Husayn radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere gelip sallallahu aleyhi ve sellem "Esselamu aleyküm" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şekilde karşılık verdi. Sonra selam veren zat oturdu.

Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 10 sevap kazandı buyurdu. Sonra bir başkası gelip selamu aleyküm ve rahmetullah dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şekilde cevap verince selam veren oturdu. Resulullah 20 sevap kazandı buyurdu. Sonra bir adam daha geldi ve selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh dedi. Peygamberimiz yine aynı şekilde cevap verince selam veren oturdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 30 sevap kazandı buyurdu.

Hudeybiye Antlaşması imzalandıktan sonra Ömer bin Hattab geldi ve Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına giderek, "Ey Allah'ın Resulü, biz hak üzereyiz, onlar da batıl üzere değil mi?" dedi. Resulullah, "Evet," buyurdu. Sonra Hazreti Ömer, "Bizim ölenlerimiz cennette, onların ölenleri ise cehennemde değil mi?" diye sordu. Resulullah yine "Evet," diye buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Ömer, "Öyleyse neden dinimiz hususunda bu acizliği gösteriyoruz da Allah henüz onlarla bizim aramızda bir hüküm vermeden geri dönüyoruz?" dedi. Resulullah şöyle cevap verdi. "Ey Hattab'ın oğlu, ben gerçekten Allah'ın Resulüyüm. Allah ebediyen benim emeğimi boşa çıkarmaz." Sonrasında Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Fetih suresi nazil oldu. Allah Resulü hemen Hazreti Ömer'e birini gönderip sureyi ona okuttu. Bunun üzerine Hazreti Ömer, "Ya Resulallah, bu Hudeybiye antlaşması gerçekten bir fetih midir?" diye sordu. Hazreti Peygamber de "Evet" cevabını verdi. Artık Ömer'in gönlü oldu ve döndü.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabına dönerek "Bugün içinizden kim oruçlu olarak sabahladı?" diye sordu. Orada hazır bulunanlardan Hazreti Ebubekir "Ben" cevabını verdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Bugün içinizden kim bir cenazenin arkasından gitti?" dedi. Yine Ebubekir "Ben" cevabını verdi. Hazreti Peygamber bu sefer "Bugün içinizden kim bir fakiri doyurdu?" diye sordu. Ebubekir yine "Ben" cevabını verdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Peki bugün içinizden hanginiz bir hastayı ziyaret etti?" buyurdular. Yine Ebubekir "Ben" cevabını verdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Bu hasletler kimde bulunursa o mutlaka cennete girer" buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiği üzere Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü insanlar arasında ilk sonuçlandırılacak davalar kan davalarıdır.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birinizin bir kor üzerine oturup elbisesini yakması ve ateşin vücuduna işlemesi kabir üstüne oturmasından daha hayırlıdır.

0: Ebu Derda'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişi herhangi bir şeye lanet edince o lanet göğe yükselir. Fakat göklerin kapısı bu kötü söze karşı kapanır, yere iner, onun da kapıları kapanır. Sonra sağa sola gider, girecek yer bulamayınca lanetlenene döner. Eğer o kimse lanete layık değilse, bu defa lanet edene döner. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ergenliğe ermemiş 3 çocuğu ölen Müslümanı Allah o çocuklara olan rahmet ve şefkatinden dolayı cennete koyar.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Kaynak Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
3: Nasreddin Hoca gençlerle sohbetine devam ediyor. Mekkelilerin uyguladığı baskı döneminde Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Hatice gibi maddi durumu iyi olanlar fakirlere yardım ediyorlardı çocuklar. Öyle ki bu 3 sene sonunda onlar mallarının hemen hemen tamamını bu amaçla harcamışlardı. Mekkeli müşrikler bu kararı acımasızca uyguluyorlardı. Ancak içlerinden rahatsız olanlar da vardı. Müslüman olanların bazı akrabalarıyla vicdan sahibi bazı insanlar yapılanları çok büyük bir haksızlık olarak görüyorlardı. Bu vicdan sahipleri bazı geceler gizlice mahallede bulunan akrabalarına yiyecek götürüyorlardı. Hatta bir defasında Ebu Cehil, Hakim adında birini buğday taşırken yakalamıştı. "Bu buğdayı nereye götürüyorsun?" diye sordu. "Ebu Talip mahallesine götürüyorum. Bunun yasak olduğunu bilmiyor musun?" "Biliyorum ama uygulamıyorum. Sizde hiç mi vicdan yok? Ne biçim insanlarsınız? Orada akrabalarımız, yaşlılar, çocuklar açlıktan perişan oluyor. Ben buna sessiz kalamam." "Hayır, onlara yardım edemezsin," dedi Ebu Cehil. Çıkan tartışma kavgaya dönüştü, yaralananlar oldu. Yine vicdan sahibi insanlardan Hişam adında birisi yakınlarına şöyle demişti. "Ben utanıyorum bu durumdan. Onlar yiyecek yemek bulamıyor, içecek su bulamıyor. Bizse bolluk içinde yaşıyoruz. Onların ne suçu var? Bu işe bir son vermek gerekir." Ve arkadaşlarını ziyaret ederek bu fikrini paylaştı. Sonra da Kabe'de toplanan ileri gelen yöneticilerle bu meseleyi tartıştılar. Bu konuşmaların yapıldığı gün Peygamber Efendimiz amcası Ebu Talib'e şöyle buyurdu. "Amcacığım, Rabbim Allah Kureyş'in bu 3 yıldır süren ambargosunu geçersiz kıldı. Gönderdiği böcekler Kabe duvarında asılı olan boykot kararları belgesini yediler. Sadece Allah isminin yazılı olduğu satırlar yerinde duruyor." Peygamber Efendimiz Kabe'deki yazılı belgenin son halini görmemişti ama Allah ona haber vermişti. Kafirlerin kararlarının geçersiz olduğunu böcekler vasıtasıyla bildiriyordu. Hazreti Muhammed'den bunları duyan Ebu Talip doğruca Kabe'ye gitti. Orada Mekke'nin ileri gelenleri toplanmıştı. Vicdan sahibi insanlar bu baskının bitmesini istiyordu çocuklar. Zalimlerse Müslümanlar ölünceye veya Peygamberimiz Hazreti Muhammed kendilerine teslim edilinceye kadar bu kararların uygulanmasını istiyorlardı. Ebu Talip onlara Hazreti Muhammed'in söylediklerini aktardı. Mekkeliler bu habere şaşırıp kaldılar, inanmadılar. "Olmaz öyle şey, asla inanmayız." Ebu Talip mantıklı bir teklifte bulundu. "Gidip Kabe duvarındaki belgeye bakalım. Eğer yeğenimin dediği gibi ise boykotu sona erdirelim. Yok eğer o yalan söylemişse ben de sizinle birlikte Muhammed

0: de karşı duracağım. Bu söze hiç kimse itiraz etmedi. Kabe'ye gelip uzaktan belgenin duvarda asılı olduğunu görünce müşrikler sevinçle bağırdılar. Ancak bu sevinç uzun sürmedi. Belgenin yanına geldiklerinde onun delik deşik olduğunu, sadece Allah isminin yazılı olduğu kelimelerin sağlam olduğunu gördüler. Böylece 3 yıl boyunca devam eden şehir baskısı sona erdi. Müslümanlar direnmiş, kazanmışlardı. Bu imtihandan da yüz akıyla çıkmışlardı. Ambargonun kalkmasından sonra Müslümanlar biraz rahatlamıştı. Peygamber Efendimiz daha önce olduğu gibi yine İslam'ı anlatmaya devam ediyordu. Peygamberliğin 10. yılıydı ve o sene 2 büyük acı yaşandı. 80 yaşında olan Ebu Talip rahatsızlandı. Çocukluğunda Peygamberimize babalık, peygamberliğinde de en büyük koruyuculuk yapan Ebu Talip artık ölüm döşeğindeydi. Allah Resulü onu ziyaret ediyor, hiç olmazsa vefat etmeden önce Müslüman olmasını arzu ediyordu. Ancak Ebu Talip kelime-i şehadet getirmedi ve bir müddet sonra vefat etti. Peygamber Efendimiz en büyük destekçisi olan amcasının Müslüman olmadan ölmesine üzülüyordu. Ama inanç işlerinde zorlama olmazdı. Herkes kendi arzusuyla Müslüman olmalıydı. Evet çocuklar, Ebu Talib'in vefatının üzerinden daha 3 ay geçmemişti. Vefatının getirdiği hüzün henüz dağılmamıştı. Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ömrü boyunca unutamayacağı bir acı daha yaşadı. 25 yıl hayatını paylaştığı, birlikte olduğu Hazreti Hatice vefat etti. Hazreti Hatice 65 yaşındaydı. Çok da yaşlı sayılmazdı ama ölüm Allah'ın emriydi ve buna kimse karşı koyamazdı. O Peygamber Efendimizin eşiydi. Her konuda ona yardımcıydı. İlk iman edendi. Gerçek bir hanımefendiydi. Çileli günlerin teselli edicisiydi. Cömertti. Malını Allah yolunda fakirlere harcardı. Allah'ı seven bir kuldu. Müminlerin annesiydi. Onun vefatı müminleri de çok üzdü. Bu 2 acı olay dolayısıyla da bu yıla hüzün senesi denildi. Evet sevgili çocuklar, Peygamber Efendimiz Mekke'de her türlü fırsatı değerlendirerek İslam'ı tebliğ ediyordu, anlatıyordu. Ancak insanlar kesin olarak 2 gruba ayrılmıştı. Müslümanlar dinlerine bağlıydı, kafirler de kendi inançlarından vazgeçmiyordu. Bu durumu gören Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, tebliğ için Taif'e gitmeye karar verdi. Taif, Mekke'ye çok uzak değildi. Orada yaşayan çok insan vardı. Eğer onlar Müslüman olursa, İslam için büyük bir gelişme olurdu. Yanına Zeyd'i alarak Taif'e giden Allah Resulü, yol boyunca kabileleri de ziyaret etti. Onları Allah'ın son dinine davet etti. Sonra yeşillikleri içinde, bağları ve meyveleriyle ünlü olan Taif'e girdi. Orada pek çok insanla, şehrin ileri gelenleriyle görüştü. Onlara İslam'ı anlattı. Ama Taif'in yöneticileri de çok katı ve anlayışsızdılar. Üstelik nezaketten de yoksundular. Peygamberimizi alaya alarak saygısız sözlerle incittiler. Bununla da yetinmediler, ayak takımından bazı kişileri, köleleri görevlendirerek onlara saldırmalarını emrettiler. Allah Resulü ile Zeyd şehirde duramadı. Hiçbir suçları olmadığı halde sadece İslamiyet'i anlattıkları için her ikisi de taş ve sopalarla saldırıya uğradılar. Rümeysa izin alarak araya girdi. "Hocam, sizin de bir köyde saldırıya uğradığınızı duyduk, doğru mu?" "Ha, evet doğru. Ben de benzer bir saldırıya uğramıştım. Ama bana saldıranlar köpeklerdi. Hayvanların saldırısını insan anlayabiliyor. Adı üstünde hayvan onlar ama bu Taifliler o zaman daha vahşice saldırdılar. Madem sordunuz anlatayım. Ben bir zamanlar bir köye gitmiştim. Hava soğuktu. Dışarıda kimsecikler görünmüyordu. Birden sokak aralarından çıkan sürü sürü köpekler bana saldırmaya başladı. Ben de yerdeki taşlara davranmaya çalıştım. Ama hangi taşa elimi attıysam alamadım. Taşlar buz tutmuştu. Ben bir taraftan kaçıp bir eve sığınmaya çalışırken diğer taraftan da o meşhur sözümü söyledim. Ne biçim köy burası? Köpekleri salıvermişler, taşları bağlamışlar. Evet, bu nükteden sonra devam edelim. Taif'te köpekler yoktu ama ondan daha azgın insanlar vardı çocuklar. Peygamber Efendimiz'e ve Zeyd'e vahşice saldırıyorlardı. Atılan taşlar Peygamber Efendimiz'i yaralamasın diye Zeyd çok çaba harcadı. Üstü başı kanlar içinde kaldı. Allah Resulü de pek çok yerinden yaralanmış, ayaklarından kanlar sızıyordu. Şehir dışına çıktıklarında bir bağ evinin kenarında oturup dinlendiler. Bu insanlar niçin böyle davranmışlardı? Peygamberimiz düşünüyordu. Onlara hakaret etmemişlerdi. Canlarına, mallarına, evlerine, bahçelerine bir zarar vermemişlerdi. Sadece onları Allah'ın varlığına ve birliğine davet etmişlerdi. Acaba görevini gereği gibi yerine getirememiş miydi? Allah'ı kızdıracak bir şeyler mi yapmıştı? Bunları düşünen Peygamber Efendimiz'e Cebrail, Allah'ın emriyle geldi. Ey Muhammed, üzülme! Eğer sen istersen Allah bu şehri halkıyla beraber yok edecektir, ne dersin? Merhamet sahibi olan Peygamber Efendimiz bunu istemedi. Hayır, ben bu insanların yok olmalarını istemem. Ümid ederim ki bu insanların soyundan gelenler iman ederler. Allah Resulü üstünlüğünü, sevgisini gösteriyor, onlara dua ediyordu. Bu duanın bir sonucu olacak ki, az sonra Addas isimli bir köle, elinde üzüm salkımlarıyla onların yanına geldi. Peygamberimizle tanıştı, onu dinledi ve Müslüman oldu. Asel, Nasreddin Hoca'nın biraz duraksamasından yararlanarak söz aldı. Hocam, bu insanlar Peygamber Efendimiz'e niçin inanmıyorlardı? İnanmak çok mu zor? Nasreddin Hoca tebessüm etti. Evet, inanmak hem çok kolay hem de çok zordur. Allah'ın son hak dini olan İslamiyet'i günümüzde de kabul etmeyen insanlar var. Müslüman ülkeleri yağmalayan, şehirleri yerle bir edenler var. Kılıçla, türlü silahlarla önlerine gelen masum insanları öldüren nice zalim beyler, krallıklar, ülkeler var. Her devirde iyiler ve kötüler, müminler ve kafirler olmuştur çocuklar. İnanmayan her bir insanın kendine göre bir gerekçesi olabilir. Ama bazılarının bahaneleri, bazılarının da yanlış sebepleri vardır. Soruna cevap olarak şunları söyleyeyim. Yıllarca devam eden inanç ve alışkanlıkları değiştirmek kolay değildir. Bazıları eski düşüncelerine körü körüne bağlanırlar. Toplumun ileri gelenlerinin etkisinde kalırlar. Gurur ve büyüklenme içindedirler. Peygamberi küçük görürler. Zengin olmaları onları şımartmıştır. Bu yüzden kendilerinin her zaman haklı olduğunu zannederler. Allah'ın emirlerini yerine getirmek onların nefsine zor gelmektedir. İslam'a girdikleri zaman bazı ibadetleri yapmaları gerekmektedir. Bu ise onlara zahmetli görünmektedir. Daha doğrusu şeytan onlara zor göstermekte. Zevkine düşkün, dünyaya aşırı derecede bağlıdırlar. Doğruları aramak ve bulmak için herhangi bir çaba göstermemektedirler. Kendi çıkarlarını gözetmektedirler. İnsanlar bu ve bunun gibi sebeplerle doğrulardan yüz çevirebiliyorlar. Ama kim doğru ve güzel olana uyarsa her zaman kazançlı çıkar. Allah hepimizi dünyada da ahirette de kazanan kullarından eylesin. Nasreddin Hoca öğrencilerinin amin demesinden sonra sözünü bitirdi. Bakın, ben dersimize gelirken bir olaya şahit oldum çocuklar. Bir grup genç birlikte geldiğimiz bu arkadaşımızı sıkıştırmış, ona zarar vereceklerdi. Ama onları uyardım. Sağ olsunlar, onlar da beni dinleyip kavgadan vazgeçtiler. Ama beni dinlemeselerdi günah işleyeceklerdi. Allah'ın hoşuna gitmeyen bir iş yapmış olacaklardı. Ayrıca suç işlemiş olup ceza alacaklardı. Bizler hayatımız boyunca hep doğrudan yana olalım ve doğru, temiz, ahlaklı insanlarla birlikte olalım. Evet çocuklar, bu haftalık da bu kadar. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.
1: Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz sevgili arkadaşlar.
2: Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren: Nisan Kumru.

Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala gündüz günah işleyenlerin tövbe etmesi için gece mağfiret elini uzatır. Gece günah işleyenlerin tövbe etmesi için de gündüz mağfiret elini uzatır. Güneş batıdan doğuncaya, kıyamet kopuncaya kadar bu böyle devam eder. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Peygamberle birlikte sallallahu aleyhi ve sellem bir seferdeydik. Bu sırada devesine binmiş bir adam geldi. Adam açlıktan yiyecek bir şeyler bulmak ümidiyle sağa sola bakınmaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fazla binek hayvanı olanlar olmayanlara versin. Fazla azığı olanlar da azığı olmayanlara versin buyurdu ve olabilecek her türlü malı zikretti. Böylece hiçbirimizin fazla mal saklamaya hakkı olmadığını anlamış olduk.

0: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yapmayı sevdiği bir işi ondan görerek halk da yapar ve neticede kendilerine farz olunur endişesiyle terk ederdi. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem içilecek şeye üflemekten nehyetti. Bunun üzerine bir adam kaptaki suyun yüzünde çer çöp görürsem ne yapayım diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çöp düşünceye kadar dök dedi. Adam bu defa ben bir solukta suya kanamıyorum dedi. Resulullah da öyleyse nefes alırken kaseyi bardağı ağzından uzaklaştır buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah kıyamet günü şu üç sınıf insanla ne konuşur, ne onları temize çıkarır, ne de onlara bakar. Onlar için can yakıcı azap vardır. Zina eden ihtiyar, yalancı yönetici ve kibirli fakir. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geceliğin ikişer rekat namaz kılardı. Gecenin sonunda ise bir rekat vitir namazı kılardı. Sonra sabah namazının farzından evvel kulağı kamette olduğu halde iki rekat namaz kılardı. Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse güzelce abdest alırsa tırnak altlarına varıncaya kadar bütün bedeninden günahları dökülür. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem,

0: şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kimse din kardeşine silah çekmesin. Çünkü o bilmez ki belki şeytan elini çeliverir, adamı vurur da bu yüzden cehennemden bir çukura yuvarlanır. Müslim'in bir rivayetine göre Ebu Hüreyre şöyle demiştir. Ebu'l-Kasım sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, melekler ana baba bir de olsa kardeşine silah çekene onu bırakıncaya kadar lanet ederler. Şekel bin Hümeyd'in radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Ey Allah'ın Resulü, bana bir dua öğret dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım, kulağım, gözüm, dilim, kalbim ve cinsel organım sebebiyle başıma gelebilecek kötülüklerden sana sığınırım de buyurdu. Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ikindi namazını terk eden kimsenin ameli boşa gider buyurmuştur.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. Şüphesiz o kötü bir arkadaştır. Hıyanetten de sana sığınırım. Çünkü o pek kötü bir sırdaştır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Katade el-Haris bin Rib'i el-Ensari radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ben uzun kılmak niyetiyle namaza dururum. Arkadan bir çocuğun ağladığını duyunca annesine sıkıntı vermek istemediğim için namazı kısa keserim.

Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme veba hastalığını sormuş, Allah Resulü de ona şöyle cevap vermiştir. Veba, Allah Teala'nın dilediği topluluğa gönderdiği bir çeşit azaptı. Allah onu müminler için rahmet kıldı. Veba hastalığına yakalanan, sabredip ecrini umarak ve başına Allah'ın yazdığından başka hiçbir şey gelmeyeceğini bilerek memleketinde kalan kimse şehit sevabına nail olur.

Vabisa bin Mabet radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah'a gelmiştim. İyiliğin ne demek olduğunu sormak için geldin değil mi dedi. Evet ya Resulallah dedim. İnsanlar fetva verse de sen kalbine danış. İyilik kalbinin yattığı, gönlünün yatıştığı şeydir. Günahsa seni rahatsız eden, kalbinin tereddüt ettiği şeydir buyurdu. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kabın içine solumayı ve üflemeyi yasaklamıştır.

0: Değerli dinleyiciler, Diyanet TV'de yayınlanan Diyanet'e Soralım programını sizlere aktarıyoruz. Öğrenmek herkese farzdır.
1: Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz Ankara'dan, Diyanet Televizyonumuzdan, Diyanet'e Soralım programından her birinizi Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Cenab-ı Allah'tan sağlık, afiyet ve huzur niyaz ediyoruz. Yaklaşık bir saat boyunca kabul ederseniz hanelerinizde misafir olacağız ve dini anlamda merak edilen sorulara cevap bulmaya çalışacağız. Bu akşam ilminden istifade edeceğimiz, sizlerden gelen soruların cevaplarını isteyeceğimiz kıymetli hocamız, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı Sayın Mehmet Kapukaya hocam. Sizler de telefon bağlantısıyla yayınımıza katılıp sorularınızı muhterem hocamıza kendiniz sorabilirsiniz. 0312 alan koduyla 294-4294 nolu telefon numarasını tuşladığınızda Diyanet Televizyonumuza ulaşacaksınız. Sizleri Diyanet'e Soralım'dan ekip arkadaşlarımız karşılayacak. Onlarla kısa bir ön görüşme gerçekleştirdikten sonra da inşallah sizi yayında dinleyeceğiz. Sorularını mail üzerinden belki biraz daha detay vererek sormak, tüm detaylarıyla bize aktarmak isteyen izleyicilerimiz mail olarak sorularını iletebilir. diyanetesoralim@diyanet.gov.tr adresini kullanarak sorularınızı bize iletmeniz mümkün. Aynı zamanda programımızla alakalı istek, öneri ve görüşleriniz için de yine mail adresimizi kullanabilirsiniz. Facebook ve Instagram sosyal medyayı kullanarak bize ulaşabileceğiniz bir başka mecra efendim. Her iki sosyal medya platformunda Diyanet'e Soralım sayfalarına ulaşabilirsiniz. Hem soru sorabilirsiniz hem de programımızda daha evvel cevaplanmış soruların kısa videolarını izleyerek daha çok doğru dini bilgiye erişebilirsiniz. Kendi sayfalarınızda paylaşarak başka insanların da bu bilgiye erişmesine vesile olabilirsiniz diye bir hatırlatma yapayım. Bizleri Diyanet Risalet Radyo üzerinden dinleyen aziz dinleyicilerimizi de Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Onlardan gelecek soruları da bekliyoruz efendim. Muhterem hocamıza bir hoş geldiniz diyelim. Hal hatır soralım, dua isteyelim kendisinden. Akabinde ilk telefon için Karaman'a gideceğiz inşallah. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
2: Hoş bulduk Furkan'cığım.
1: Nasılsınız efendim?
2: Elhamdülillah, siz nasılsınız?
1: Elhamdülillah hocam, sizinle beraberim. Daha iyi olamazdım herhalde.
2: Çok sağ olun.
1: İyi ki varsınız.
2: Benim için de aynı.
1: Eyvallah. Müsaade var mı efendim telefon bağlantısı için? Karaman'a gideceğiz demiştik. Fatma Hanım hattımızda. Hoş geldiniz Fatma Hanım.
3: Hoş bulduk yavrum. Selamun
1: aleyküm. Aleykümselam. Allah razı olsun.
3: Allah'ım sizlere, hocama, sefana, dünyada yokluk, ahirette sorumluluk
1: vermez. Amin. Ne güzel bir duaydı bu. Allah razı olsun. Fatma anne.
3: Şimdi ben 77 yaşındayım yavrum.
1: Maşallah.
3: Varislerim var. Varis çoraplarını çekemiyorum. Kollarım, ayaklarım şiş. Yıllardır da 25 senedir de meslimi hiç çıkarmıyorum. Yaz, kış. Hı hı. Şimdi bu varis çorabının üstüne de mesle giyiyorum. Onun üstünden meslesem kaç gün gider?
1: Soralım Fatma anne. Rabbim sana hayırlı uzun ömürler ihsan etsin. Sağlık, afiyette müzdad eylesin. Bize duanı eksik etme. Ellerinden öpüyorum. Karaman'a selamlar. Evet, yani bu acaba varis çorabının üzerine giyildiğinde zamanda bir değişiklik olur mu mesle için?
2: Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Yani gerçekten ilk defa böyle bir soru ve evet, çok ilginç bir soru. Burada tabii ki kişi varis çorabı giyiyor. Varis çorabı giydiği için de üzerine de mesk giyiyor. Varis çorabını burada asıl kabul edebiliriz. Çünkü önce onu giyiyor, onun üzerine mesk giyiyor. Bu bakımdan varis çorabını çıkarmadığı sürece bunun üzerine mesk edebilir. Yani normal mesler üzerine mesletme gibi mukim için bir gün, misafir için üç gün burada diyemeyeceğiz. Çünkü asıl olan burada varis çorabıdır.
1: Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Tam tersini yapsaydı ki öyle bir şey olmaz da önce mesli giyip daha sonra varis çorabını kullansaydı o zaman mesl hükümlerine tabi olur.
2: Tabii. Şimdi burada asıl olan ilk giydiği şeydir.
1: Eyvallah hocam.
2: Mesela şimdi bunun bir örneğini söyleyelim. Bir kimse diyelim ki mesk giyse, üzerine de normal bir çorap giyse, burada ne diyoruz? İşte
1: çorabın üstünden mesli de ıslatacak,
2: evet,
1: kadar olsa,
2: evet,
1: olur diyoruz.
2: Öyle diyoruz. Yani asıl olarak mesli kabul ediyoruz.
1: Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Adıyaman'dan bir izleyicimiz telefon attığımızda. Murat Bey hoş geldiniz efendim.
4: Hoş bulduk hocam.
1: Buyursunlar.
4: Hocam selamünaleyküm.
1: Ve aleykümselam.
4: Şöyle deprem bölgesinden arıyoruz. Bizim buralarda da inşaat sektöründe bayağı yeniden bir dönüşüm oldu. Şimdi bu yerinde dönüşüm projelerinden birinde de bir tane malim vefat etti. Bununla ilgili normalde alacağımız oluyor. Ben de ailesine bunu bağışlamak istiyorum. Bunu kendi yanımda isim olarak bu bağışın karşılığı ne olabilir? Zekat yerine mi geçer? Sadaka mı olur? Başka bir şey mi olur? Onu soracaktım.
1: Eyvallah. Soralım. Bakalım hocam ne diyecek? Allah razı olsun. Bu vesileyle depremde kaybettiğimiz bütün kardeşlerimize de Cenab-ı Allah'tan rahmet dileyelim. Böyle acı hadiselerle imtihana tabi tutulmamamız için de Cenab-ı Allah'a yalvaralım. Adıyaman'a selam ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Evet hocam, yani çokça insan vefat etti hocam ya. Çok evet. Canlar gitti. Allah'a hamdolsun çokça hızlı da sardık yani. Milletçe adeta oraların üstüne titredik. Devletimiz de elinden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyor. Orada bir takım faaliyetler devam ediyor. Zaten Murat Bey de söyledi, Allah razı olsun. İnsanlar birbirlerine borçluydu. Alacak verecek olanlar da vardı. Yarın sabah öderim niyetiyle yattı belki ama, ya da sabah barışırım niyetiyle yattı ama sabahı göremedi birçok insan. Murat Bey bir borçlusunun borcunu almaktan vazgeçecek. Ama bunu neye sayabilir? Yani zekat mı olur, sadaka mı olur? Bu hususla alakalı ne söylersiniz?
2: Bu zekat olmaz. Çünkü burada kişi vefat ettiği için temlik söz konusu olamıyor. Bunu sadakasına sayabilir.
1: Eyvallah hocam. Allah kabul etsin. Tabii bu sadaka deyince zekat olmuyormuş. Farz olan yerine gelmediği için sadaka belki sevabı daha az olur diye falan düşünmesinler değil mi hocam? Bu da çok kıymetli.
2: Hayır,
1: bir şey yani.
2: Tabii sadaka da kıymetli bir şey.
1: Peki efendim. Sevinç Hanım'ın selamları var size. Hayırlı akşamlar. Vefat dolayısıyla kapanan iki ev var. Yakınlarımızdan o evlerden kalan, kimi sağlam, kimi yıpranmış Kur'an-ı Kerimleri alabilir miyiz? Bunları ne yapabiliriz? Vereceğimiz yerler var mı? Ya da kullanılmayacak derecede eskimişse, yıpranmışsa bunları nasıl değerlendirmeliyiz demişler. Ne dersiniz?
2: Bu kullanılmayan evlerdeki okunabilecek derecedeki mushaflara onları alabiliriz. Çünkü orada kullanılmıyor. Onları kendimiz okuyabiliriz veya onları götürüp camiye de bağışlayabiliriz. Ama yıpranmış olanları öncelikle hani mümkünse bir toprağa gömmek veya o mümkün değilse bunun tabii ki başka şekillerde imhası da mümkündür, caizdir o takdirde.
1: Eyvallah hocam, teşekkür ediyoruz. Bir telefonumuz daha var. Bu kez durağımız Van, Ayhan Bey hattımızda. Alo.
5: Alo, iyi akşamlar.
1: Hayırlı akşamlar Ayhan Bey.
5: Devam ediyorum hocam.
1: Ve aleyküm selam.
5: Nasılsınız, iyi misiniz hocam?
1: Duacıyız efendim sağlığınıza. Siz de iyisiniz inşallah.
5: Teşekkürler, sağ olun. Allah hocam bir sorum olacak da.
1: Buyurun.
5: Hocam ben 42 yaşındayım. İki tane dairem var. Yaklaşık 3 milyon TL de benim sermayem var. Ben ilk defa bu yıl haca yazıldım hayırlısıyla.
1: Ne güzel.
5: İnşallah nasip olursa gitmeyi düşünüyoruz. İnşallah gideriz.
1: İnşallah.
5: Hocam ben bu mal varlığımla, bu iki dairemle Allah kısmet ederse gideceğim. Kısmet etmezse 2027 yılı içerisinde vefat edersem bu hac boynumdan düşer mi?
1: Soralım Ayhan abi. Allah sana hayırlı uzun ömürler ihsan etsin. Hayırla rızıklandırsın. Sana verdiği rızıklardan sen de yeryüzünde Allah rızası için harcamaya devam et inşallah. Bana selam ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Ne dersiniz hocam?
2: Bir kimse hacca gitmeye imkanı olduğu anda yazılmışsa kendisine kurada çıkmadığı sürece Din İşleri Yüksek Kurulumuzun fetvası gereğince bu kişiye hac farz değildir. Ancak daha önce gitme imkanına sahip olduğu halde yazılmamışsa kurada kendisine çıkmasa bile bu kişiye hac farz olmuş olur. Peki diyelim ki ömrü

0: vefa etmedi, yani Allah gecinden versin, vefa etmemişse bu takdirde yakınlarının birisi onun adına hac edebilir veya vekalet yoluyla haccını vasiyet etmelidir.
1: Peki efendim. Cengiz Bey bir süt sorusu sormuş efendim. Diyor ki muhterem hocam, oğlumun süt kardeşi olan arkadaşının o zamanlar dünyada olmayan kız kardeşiyle evlilik yapması mümkün mü? Yani süt kardeşinin kardeşiyle diye bitirmiş sorusunu, ne dersiniz?
0: Evet. Burada kural olarak şunu söylüyoruz. Emziren bir hanımın nesli emzirdiği çocuğa, yani süt çocuğuna haramdır nesli. İster bu o anda hayatta olsun, isterse daha sonra doğmuş olsun. Dolayısıyla bu sorudaki şeklinde daha sonra doğacak bir çocuğuyla emzirdiği çocuk evlenemezler.
1: Eyvallah hocam. Osman Bey'in selamları var. Mardin'de memurum ve Mardin'de de evim var demiş efendim. Ama Şanlıurfa'da da babam gibi yaşıyor. Ben de oraya gittiğim zaman kalmam için bir ev yapmıştık. Gittiğimizde orada kalıyoruz. Bu halde benim Şanlıurfa'da 15 günden az kaldığım zamanlar seferi mi olurum, mukim mi olurum? Bu konuda hocamın yardımına ihtiyacım var. Namazları nasıl kılacağım demiş.
0: Evet, kendisine yardım ederim o takdirde. Böyle bir kimsenin farklı yerlerde evi olsa, her gittiği evde bu kişi mukimdir. Dolayısıyla orada seferi kılamaz. İki değil de üç yerde olsa, hatta yazlığı da olsa, buralarda yine namazlarını normal olarak kılması gerekir.
1: Eyvallah. Yani yolda seferi, oraya vardığı zaman mukim olarak kılacak. Peki. Bir telefonumuz daha var. Adem Bey hattımızda. Mersin'e gidiyoruz. Alo.
2: Selamünaleyküm.
1: Ve aleyküm selam.
2: Furkan hocam nasılsınız?
1: Duacıyım efendim. Siz de iyisiniz inşallah.
2: Elhamdülillah. Dua eder, dua beklerim. İyi Mehmet Topukaya hocama da çok selamlarımı iletiniz.
1: Allah razı olsun. Sağolunuz efendim.
2: Hocam şöyle bir sorum olacak benim. İlahilerde adı güzel peygamberimizin ismi geçiyor. Her duyduğumuzda selavat getirmemiz gerekecek mi?
1: Soralım. Bakalım hocam ne diyecek? Rabbimiz sağlık afiyetten ayırmasın sizi. Ben de dua eder, dua beklerim. Mersin'e selam ederim efendim. Hayırlı akşamlar. Şimdi bazen burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın adı geçiyor. İşte bazen telefonda izleyicilerimiz söylüyor. Veyahut da burada sosyal medyadan, mailden gelen sorularda ben okuyorum. Ya da siz söylüyorsunuz. Tabii ben yayının insicamını bozmak, sizin konuşmalarınızı etkilememek için salatü selam getiremiyorum. Ama gönlümde de getirememeden dolayı böyle bir kasti bir şey yok. Keza ilahilerde de aynı durumla karşı karşıya kalabiliyoruz. O anda söylemesek, söylememe gibi bir kastımız da yoksa bir problem olur mu?
0: Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ismi duyulduğu zaman o esnada o mecliste bulunanlardan birisinin salatü selam getirmesi yeterlidir. Ulema arasında bu konuşulmuş. Yani her seferinde mi getirmeli, yoksa bir sefer getirseler yeterli mi? İçlerinden birisi getirse yeterli mi? İçlerinden birisi getirse yeterlidir. Dolayısıyla hani biz yayın esnasında söyleyemesek bile seyircilerimizden birisi muhakkak surette peygamberimizin ismi geçtiği için, çünkü bizim seyircilerimiz çok kıymetlidir, değerlidir. Peygamberimizin ismi geçince hemen Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ala Muhammed der. Kendini de bizi de kurtarmış olur.
1: İnşallah. Tabii sadece seyircilerimiz değil, bizim stüdyomuzdaki kameraman arkadaşlarımız da Efendimizin adı geçtiği zaman salatü selam getiriyorlar. Rejideki arkadaşlarım da getirdiğine şahidim. Dolayısıyla hocamla benim üzerimden bu görev hiç değilse bir saatlik alsınlar. Bölümde kalktı yani, değil mi hocam?
0: Bizden alsınlar bu görevi.
1: Peki. Bir telefonumuz daha var. Antalya'dan Ahmet Bey hattımızda. Hoş geldiniz Ahmet Bey.
3: Hoş bulduk hocam.
1: Buyursunlar. Sevgili Ahmet, yaşın biraz genç gibi geldi ama. Yanılmıyorum değil mi?
3: Hocam 13 yaşındayım.
1: Ay maşallah Ahmet. Hoş geldin.
3: Hoş buldum hocam. Nasılsınız? İyi misiniz?
1: Elhamdülillah. Antalya'nın neresinden arıyorsun bizi?
3: Hocam Murat Paşa Antalya'da arıyorum.
1: Maşallah sana. Ne güzel. Antalya merkezden yani.
3: Evet.
1: Peki.
3: Ama Aksu'luyum.
1: Ne güzel. Evet, dinliyoruz seni Ahmetciğim.
3: Ya hocam şimdi bütün surelere besmele ile başlanıyor. Peki Tevbe suresine ne diyerek başlamalıyız?
1: Hemen soralım Mehmet hocamıza. Bakalım hocam ne diyecek. Sana ve ailene hasreten bütün Antalyalı hemşehrilerimize selam ediyorum. Derslerinde de başarılar diliyorum. Antalya'ya selamlar tekrar. Allah'a emanet olun. Evet, Ahmet ilgili bir çocuk. Yani dini konularda
0: maşallah
1: da ne nedir, nasıldır öğrenmeye çalışıyor. Maşallah. Cenab-ı Allah bütün evlatlarımızı böyle İslam'ın hizmetkarı eylesin. Tevbe suresine niçin besmele ile başlanmıyor ve nasıl okumamız lazım? Diyelim ki Ahmet mushafı açtı, Tevbe suresi var önünde. Nasıl okuyacak?
0: Evet. Tevbe suresi geldiği zaman orada besmele çekmeyecek. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bu onun için yeterlidir. Peki neden orada besmele yok ya da işte besmele çekmiyoruz orada? Bununla ilgili farklı görüşler vardır. En doğrusunu Allah bilir tabii ki. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da burada besmele okumamıştır. Nedenine geldiğimiz zaman alimlerimiz birkaç tane nedenini söylüyorlar bunu. Bir tanesi, bu sureyle önceki sure aslında farklı sure değil, birbirinin devamıdır. Bu yüzden de nasıl ki devam olan ayetlerde besmele çekmiyorsak, burada da besmele çekmiyoruz. Diğer bir husus ise, bu bir ultimatum, yani müşriklere bir uyarıyla başlıyor. Yani ultimatum demek ciddi uyarı demektir. Bu uyarı müşriklere diyor ki artık sizinle anlaşmalar sona eriyor. Ya burada iman edersiniz efendim. Ve ezanu minallahi ve rasulihi ilen nasi yevmel haccil ekberi. Ennallâhe berî'un minel müşrikine ve rasûlü. İşte anlaşmalar varsa bu anlaşmaların süresince anlaşmalara riayet edilecek. Ama anlaşmalar bittiği zaman da efendim onları imana davet ediyor. Burada bir ultimatum olduğu için, ciddi uyarı olduğu için şimdi uyarıyla rahmet, mağfiret bağdaşmıyor. Yani siz şimdi bir insana...
1: Gülerek ultimatum veremeyiz mesela.
0: Bir insana mesela Bismillahirrahmanirrahim deyip de bak sana neler yapacağımı biliyor musun desek, adam şimdi diyecek ki ya o başındaki besmele neydi, konuştuğun cümle ne, sonradan konuştuğun cümle neydi? Arada bir insicam olmayacak.
1: Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Peki diyelim ki sevgili Ahmet... Soruyu soran ne oldu?
0: Ortadan başlarsa diyeceksin.
1: Beraatünden başlamadı da bir sayfa geriden başladı. Ya da bugün ilk sayfayı okudu, ertesi gün ikinci sayfayı okuyacak. Evet. O halde ne yapması lazım?
0: Evet, surenin herhangi bir yerinden başlarsa o zaman tabii ki besmele söyleyebilir. Söylemesi uygun olur.
1: Peki hocam, teşekkür ediyoruz. Emine Hanım attığımızda efendim, Çorum'a gidiyoruz. Alo.
4: Efendim.
1: Hoş geldiniz Emine Hanım.
4: Hoş bulduk. Allah razı olsun sizlere.
1: Sizden de Allah razı olsun.
4: Efendim.
1: Buyurun Emine Hanım.
4: Ha, söyleyeyim mi sorumu?
1: Tabii, dinliyoruz biz sizi şimdi.
4: Ha. Bir kişi öldü ama o bir kişinin hakkı var. Onun hakkını ödemek için o adama hakkını ödemek için onun sevabına kurban kesse, onun sevabına hatmi şerif indirse, onun sevabına kelime-i tevhid çekse, onun sevabına sadaka verse, acaba o kişinin hakkını ödeyebilir mi?
1: Soralım Emine Hanım. Bakalım hocam ne diyecek? Cenab-ı Allah kul hakkına girmekten, hakkımızın gasp edilmesinden bizleri muhafaza eylesin. Çorum'a selam ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Ne dersiniz hocam?
0: Bu şekilde bir helalleşmeyle kişi hakkını tam olarak ödemiş olamaz. Çünkü hak helalliği önemli bir mevzudur. Kişiye işte borçlanmıştır maddi olarak veya manevi olarak borçlanmıştır ona. Ancak ne yapabilir arkasından sorusuna hanımefendinin anlattığı gibi bu şekilde karşılık verilebilir. Yani en azından o kişinin arkasından sadaka verilebilir, hayır hasenat yapılabilir veya okunan bir Kur'an-ı Kerim onun ruhuna bağışlanabilir. Bu yollarla inşallah kıyamet gününde o iki kişi karşılaştığı zaman tabii kendisine malum olur. Yani alacaklı kişiye bu malum olur. O da madem ki

0: belki diyebilir ki, bak belki diyoruz, yani kesin net bir delil yok burada. Diyebilir ki sen benim için bu iyilikleri yapmışsın, benim de buna çok ihtiyacım vardı. Belki alacağı maddiyattan daha önemli bu. Benim de burada çok sevaba ihtiyacım vardı. Bunlar benim haneme geldi. Ben de seni bağışladım diyebilir.
1: Bu bizim zannımız. İnşallah öyle olur.
0: Evet.
1: İnşallah kimsenin hakkına kimse girmez tabii.
0: İnşallah.
1: Evet. Tabii programımızın müdavim izleyicilerinden de gelen mesajlar var. Bu biraz ilgimi çekti. O yüzden paylaşacağım. Hasan Düşkün Bey diyor ki işaret dili çevirmeni Kamil Bey'e çok selamlar. Mahmut Bey'e çok selamlar. Gerçekten onlar çok büyük emekler veriyorlar. Biz de onları çok seviyoruz. Bu vesileyle bizi işaret dili üzerinden takip eden tüm dostlarımıza da bizden selam olsun efendim. İstanbul'dan Gürbüz Bey hattımızda. Gürbüz Bey hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk. Selamun aleyküm.
1: Ve aleyküm selam.
2: Selamlar.
1: Teşekkür ederiz.
2: Hocam ilk önce çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir program yapıyorsunuz.
1: Sağ olun efendim.
2: Ondan dolayı tebrik ediyorum.
1: Teşekkür ederiz. Çok sağ olun.
2: Benim size hocama sorum. Şimdi namaz kılıyoruz işte cemaat öğle saatlerinde fazla cemaat olmuyor. Ön sıra ancak kutlu oluyor. Hı hı. Geçen bir camiye gittim. Arka sıra en arka müezzinin bile arkasında duvara sıralanmışlar öyle namaz kılıyorlar. Bizim tarafa gelmediler. Yani önde sıra yapmadılar. Bu caiz midir, doğru mudur?
1: Soralım Gürbüz abi. Güzel bir soru sordun. Teşekkür ediyoruz. İstanbul'a selam ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Yani zaman zaman Diyanet İşleri Başkanlığımızdan gelen talimatlar doğrultusunda aslında özellikle sabit taburelerin kaldırılmasıyla beraber biraz daha arttı bu hatırlatmalar. Hani siz de cemaate katılın, safa katılın, ön tarafta cemaatle beraber namaz kılın diye hocalarımız zaman zaman söylüyorlar. Ama bütün bunlara rağmen bunu çok dikkate almayan cemaatimiz de oluyor. Caminin içinde fakat safta değil, oradan imama uyuyor. Bu uygun mudur?
0: Saf düzenine her Müslümanın, her namaz kılanın uyması gerekir. Sandalyede ya da taburede namaz kılmak zorunda olanların da bu saf düzenine uymaları gerekir. Bunların safların arasına girmeyip, yani safın en gerisinde olabilir. Yani başkalarını rahatsız etmeyeyim diye safların arasına girmeyip de geride tabureler ya da oturaklar üzerine oturmak mekruh. Yani namazları geçerlidir ama bu mekruhtur. Çünkü saf düzenine uygun hareket etmiş olmuyorlar bunlar. Benim dikkatimi çeken başka bir şey var burada. Mesela müezzin mahfilinde de müezzinin yanında bir sürü insan müezzinin yanında saf tutarak namaz kılıyorlar. Önde de boşluklar var. Bunu nereden icat ettiklerini gerçekten çok merak ediyorum.
1: Bunun arka planında şey var hocam. Hani tek başına namazda durulmaz. İki kişi de olmuyor hatta. Üç kişi kılıyorlar. Üç olunca sanki durum çözülüyormuş gibi bir hava var yani.
0: Evet, bunlara da bir uyarı yapmak istiyorum. Müezzin sadece mikrofon kullanma durumunda olan müezzin orada durabilir. O tek başına namaza durmasında bir problem yok ki. Bir sakınca yok. Çünkü onun bir mazereti vardır. Yanında namaza duranların ve safa katılmayanların namazları da mekruhtur.
1: Peki acaba bu sandalyede namaz kılanların arkada caminin başka bir bölümünde namaz kılmalarının aslında arka planında şu mu var? Safa durdukları zaman da bu durumda hocam ortalık biraz karışıyor. Niye? Hani insanlarla ayaklarını eşitlemek için biraz tabureyi geri koyuyorlar. Geri koyduklarında ayakları eşit oluyor ama arka saftaki kişinin secde edeceği yerde bu sefer tabure oluyor. Bu sefer arka saflar bozuluyor falan. Bunun doğrusu nasıl olmalı? Yani taburede namaz kılanlar safa geldiğinde o ayaklarıyla kendi ayakları diğer saftakilerle beraber eşit mi olmalı?
0: Çok güzel bir soru sordun. Tebrik ediyorum seni Furkan'cığım.
1: Allah razı olsun hocam.
0: Ya bu çok önemli bir soru. Basit gibi ama çok önemli bir soru. İmamlarımızın buna namazdan önce dikkat kesilmeleri, dikkat çekmeleri lazım. Burada biz tabureyi safa koyacağız. Ayağımızı değil, çok yanlış yapıyorlar. Ben de bu Ahmet Hamdi Akseki camimizde aynen böyle yapacaktım. Adam taburesini saffa koymuş. Dolayısıyla ben onun arkasındayım. Bir kişi orada boş kaldı. Saf boş kaldı.
1: Dolayısıyla secde edemiyor.
0: Bunun vebali o tabureyi o saffa koyan kişiye aittir. O saf düzenini bilmiyor. O ayağını koyuyor. Tabureyi geriye koyuyor. Gerideki kişi nasıl namaz kılacak? Nasıl? Kılamıyor ki.
1: Yani bir yeri orada yapayım bir derken diğer yeri bozuyor aslında.
0: Boşluk oluyor, bozuyor. Yani imamlarımız buna dikkat çeksinler. Şimdi bazen imamlarımız cemaatini bu konuda uyarmıyorlar. Uyarmaları gerekir. Uyarmazlarsa kendileri de vebal altına girerler. Çünkü saf düzenini temin etmek imamın görevlerinden birisidir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam safları düzgün hale getirmeden namaza durmazdı. Hatta o kadar ki safların arasında peygamberimiz bazen dolaşırdı. İnsanların omuzlarının bile birbirine yakın olmasına dikkat ederdi. Ayaklarının birbirine aynı hizada olmasına dikkat ederdi. Ve bu konuda onlarca uyarılar var peygamber efendimizin. Yoksa araya şeytanlar girer. Doğru. Araya şeytanlar girer. Zaten de araya şeytanlar girdiği için bizde ne huşu oluyor ne huzur oluyor. Namaz kılarken hani bazıları soruyor ki niye huşumuz yok, niye huzurumuz yok efendim. Bir de bu pandemi dolayısıyla iyice insanlar birbirinden ayrıldılar. Burada ben şimdi öğle namazını kıldım. Yine insanların arasında öyle bir boşluklar var ki. Yani neredeyse bir saf arasında hani yarım saf demeyeceğim ama 3-5 kişinin rahat girebileceği bir alan var ya. Yani.
1: Evet.
0: Buna dikkat etmiyorlar. Onun yerine arkalarda kılıyorlar. Böyle yapanlar efendim doğru bir şey yapmıyorlar. Peygamberimizin uyarılarını dikkate almıyorlar. Artık pandemide olmadığına göre lütfen artık bir araya gelelim. Yani bari şu saf düzenini düzgün yapalım.
1: Eyvallah. O zaman şu hani hocalarımız söylüyor ya, aziz Müslümanlar, saflarımızı sık ve düzgün tutalım. Bu hatırlatmayı bir kez de ben yapayım buradan. Malatya'dan Hüseyin Bey hattımızda. Hoş geldiniz Hüseyin Bey.
3: Hoş bulduk efendim.
1: Buyursunlar.
3: İyi akşamlar.
1: Sağ olun, hayırlı akşamlar.
3: Hocama saygılar.
1: Allah razı olsun.
3: Benim bir sorum olacaktı da.
1: Buyurun.
3: Ben pandemiden önce 2020'de mi 19 mu dedim bir ev kiraladım.
1: Evet.
3: Ev kiralı o zaman ev sahibi dedik ki doğal gaz, elektrik, su abonelerini üzerine alacaksın dediler.
1: Tamam.
3: Kaydını. Ben de üzerime aldım. Tabii o zaman depozit diye bir miktar para bende alındı. 3 aboneye de 1100 lira mı o zaman 70 gün 1200 lira mı bir para yatırdım. 3 sene sonra bu evden ayrıldım ben. Geri tabii o kaydı üzerine sildirme isterim. Bu sefer bana geri 3500 liraya yakın bir para ödendi. Bu faize girer mi girmez mi?
1: Soralım Hüseyin Bey. Cenab-ı Allah ev ihtiyacınızı satın alarak çözüme kavuşturmayı nasip etsin. Malatya'ya selamlar. Allah'a emanet olun. Şimdi biz birine borç verdiğimiz zaman aradan birkaç sene geçince paranın değer kaybını isteme hakkına sahibiz ya hocam.
0: Evet. Yani
1: sizden öğrendiğim kadarıyla söylüyorum.
0: Mesela.
1: Bu abonelik hizmeti veren işte elektrik dağıtım şirketleri, doğalgaz dağıtım şirketleri, su için keza abonelik için ödediğimiz o depozito parasını yıllar geçtikten sonra değer kaybıyla beraber veriyorlar.
0: Evet.
1: Soru bu aslında. Hüseyin Bey de öyle yapmışlar. Evet. Ama verdiğinden fazla aldığı için bizim insanımız faize hassas çünkü. Acaba evet. Bu faiz mi diye düşünüyor. Ne dersiniz?
0: Evet. Yani bu hassasiyetinden dolayı beyefendiyi tebrik ediyorum. Keşke herkes böyle olabilse. Bu faiz değildir. Ödemiş olduğu paranın değer kaybı hesaplanıyor. Yani bir kimse şu anda buna abone olsa ne kadar ödeyecek onu hesaplıyorlar ve o miktarı kendisine iade ediyorlar.
1: Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Hayati Bey çok hayati bir soru sormuş efendim size. Nisap miktarı mal üzerinden bir yıl geçmesi gerekir ifadesini hocalarımız çok söylüyor. Bunu ay takvimine göre mi yoksa güneş takvimine göre mi hesaplayacağız? Bu hususu çok merak ediyorum. İkinci bir sorusu da şu efendim.

0: Diyelim ki Haziran'ın 15'i bizim zekat günü. O gün değil de 2 gün sonra vereceksek aynı gün gelen bir para olacaksa bunu da hesaba dahil etmeli miyiz? Bu hususla alakalı ne söyler hocamız demiş.
1: Zekatta nisap ay takvimi üzerinden yani 354 gün üzerinden hesaplanmalıdır. 365 gün üzerinden hesaplanması yanlıştır ve bu eksiktir. Her 33 yılda bir yıl zekatını kişi bu takdirde eksik vermiş olur eğer güneş takvimine göre veriyorsa. Şimdi bu Haziran'la ilgili sorusuna geldiğimiz zaman Haziran'ın diyelim ki bugün 10'u. Geçen senede Haziran'ın 10'unda bu kişi zekat mükellefi olmuş ise bu sene 10 Haziran'da değil 10 Haziran'dan 11 gün geriye giderek muhtemelen işte 31 Mayıs mı oluyor?
0: Evet.
1: O tarihte vermeli. O tarihten 2 gün sonra eline para geçerse bu gelecek senenin zekatına aittir. O hesaplamaya dahildir. Çünkü o 31 Mayıs'ta o zekatını vermekte mükellef. Parayı daha sonra elde etmiş bu.
0: Burada tarihleri karıştırmamak için en garanti yöntem de galiba işte genelde milletimiz Ramazan ayında zekatını vermeyi tercih ediyor.
1: Evet.
0: Her yıl Ramazan ayını esas alırsa tarihte şaşmaz.
1: Evet, orada da şaşmaz.
0: Peki efendim. Şöyle ben sosyal medyayı yenileyeyim. O sırada telefonumuza gidelim. Mardin'den Sinan Bey hattımızda. Hoş geldiniz Sinan Bey.
2: Merhabalar.
0: Merhaba Sinan kardeşim.
2: Nasılsınız? İyi misiniz hocam?
0: Hamdolsun iyiyim. Sen nasılsın? Ne var ne yok?
2: Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum.
0: Allah iyilik versin.
2: Sofrada sizleri seyrediyorum.
0: Maşallah maşallah. Bereketli olsun.
2: Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Şimdi bir soru sormak istiyorum.
0: Tabii.
2: Şimdi ben dua ettiğim zaman amin de diyorum, inşallah de diyorum. Şimdi inşallah demek mi daha iyi, amin demek mi dua ederken?
0: Hemen soralım. Allah seni umduklarına nail, korktuklarından emin eylesin. Sevgili Sinan, Mardin'e selamlar, hayırlı akşamlar. Sinan hem görme hem de yürüme engelli. Yatakta yatağa bağımlı bir kardeşimiz ama çok güzel bir adam. Ya böyle görmeden birbirini sevebilir mi insanlar? Evet sevebilir. Ben Sinan'ı çok seviyorum. O da sizleri çok seviyor hocam.
1: Biz de onu seviyoruz.
0: Bu hatırlatmayı diğer izleyicilerimiz için yapmış olalım. Amin de diyorum, inşallah da diyorum dedi. Zaman zaman sosyal medyada görüyoruz. Duada inşallah denmez diyorlar. Doğrusu nedir efendim?
1: Evet, sevgili Sinancığıma ben de selam ediyorum. Böyle engelli kardeşlerime benim özel bir ilgim var. Onları diğerlerinden biraz daha çok fazla seviyorum. Öbürleri de kusura bakmasınlar.
0: Eyvallah.
1: Onları da seviyorum ama bu engellilere biraz daha özel ilgim var. Çünkü Peygamber Efendimiz de onlara özel ilgi gösteriyor. Tabii ki dualarda bir kesinleştirme lazım. Yani Allah'ım beni affet, Allah'ım beni bağışla, Allah'ım işte bana rızık ver gibi kesin ifadeler kullanmak lazım. Mesela bir kimse şöyle demesin diyor Peygamberimiz. Allahümme erhamni inşaallah. Yani Allah'ım dilersen bana merhamet et. Allahümme affirli inşallah demesin bir kimse. Yani Allah'ım istersen beni affet. Bu ne oluyor? İstersen affet. Yani pek şık olmuyor. Gerçi bir Müslüman öbürünü düşünemez.
0: İstersen o niyetle söylemiyor aslında.
1: O niyetle söylemiyor ama böyle demesin diyor Peygamber Efendimiz. Ne diyor? Velakin liyazim el meselete. İstediğini kesinleştirsin diyor. Yani inşallah demesin. İnşallah demeyeceğiz.
0: Ama böyle yaygın olarak da ağzımıza bu yerleşmiş hocam. Ya. Ben de bazen yapıyorum. Rabbimiz sağlık afiyet versin inşallah falan böyle diyorum mesela. Hı hı. Ama bunu o niyetle de söylemiyorum.
1: Ağız alışkanlığıyla söylenirse hiçbir problem teşkil etmez. Ama insan doğrusunu bildikten sonra da artık bu ağız alışkanlığını değiştirmesi lazım. Yani burada duaların sonunda inşallah demeyelim. Allah'ım seni cennetine koysun inşallah. Öyle değil. Allah'ım seni cennetine koysun.
0: Amin.
1: Amin.
0: Peki kişi her duasından sonra peşine amin demeli mi kendi kendine?
1: Derse iyi olur. Çünkü o istecip demektir. Duaların arkasından amin demek müstehaptır.
0: Peki efendim. Ramiz Bey'in selamları var size. Sosyal medyadan sormuş.

0: hayırlı programlar diyor. Sorum şu, namaza niyet ederken yanlışlıkla öğle namazının farzını kılmaya niyet edecekken sehven ikindi namazına diye niyetlendik, tekbir aldık, Sübhaneke'yi okumaya başladık, hakkımıza geldi. Bunu namaz içinde tekrar düzeltebilir miyiz yoksa namaz o şekilde mi tamamlanmalıdır demiş.
1: Bir kimse kalbiyle öğle namazına niyet eder, diliyle ikindi namazı derse öğle namazı olarak bu geçerlidir, namazı geçerlidir. Peki diliyle ikindi namazı, diliyle öğle namazı dedi, kalbiyle de ikindi namazı dedi, bu geçerli mi? Hayır, bu geçerli değil. Kalp önemlidir burada. Hem diliyle hem kalbiyle yanlış söylerse o zaman da geçerli değildir. Dolayısıyla burada kalbimizi esas almamız lazım. Peki namazın içinde bunu hatırlarsak, yani kalbimizde yanlış niyet ettiğimizi hatırlarsak, o zaman namaza yeniden başlayacağız. Yani
0: öyle namazın içinde düzeltme gibi bir durum yok.
1: Namazın içinde düzeltmek olmaz.
0: Peki efendim. İzmir'e gidelim. Türkan Hanım hattımızda. Hoş geldiniz Türkan Hanım.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Allah razı olsun.
0: Cümlemizden efendim. Buyursunlar.
2: Allah sağlık afiyet versin.
0: Amin. Cümlemize. Bizi
2: inşallah cümlemize. Kazadan beladan kurusun.
0: Amin.
2: Kuşluk namazı bir de duha sünnetleri arka arkaya kılınmaz mı?
0: Soralım. Var mı başka eklemek istediğiniz bir şey?
2: Kılınmaz diyor.
0: Soralım. Bir de Diyanet'e soralım. İzmir'e selam eder, dua beklerim sizden. Allah'a emanet olun. Rabbim sağlık afiyet versin. Kuşluk ve duha namazları arka arkaya kılınmaz mı dedi Türkan Hanım.
1: Evet. Öncelikle duha namazı ne demektir? Kuşluk namazı ne demektir? Kuşluk namazıyla duha namazı ayrı namazlar değildir. Bunlar aynı namazdır.
0: İsim farklılığı
1: var. İsmi farklıdır. Çünkü duhanın Türkçe karşılığı kuşluk demektir. Dolayısıyla efendim ben işte kuşluğu kıldım, arkasından duhayı kılıyorum veya önce duhayı mı kılayım sonra kuşluğu mu kılayım demenin bir anlamı yoktur. Her ikisi aynı namazdır. Yani ayrı ayrı böyle niyet etmeye gerek yok. Efendim böyle ayrı ayrı niyet etmiş olsa da o tek bir namazdır. Bir problem teşkil etmez. Ancak tekrar söylüyorum, bileceğiz ki kuşluk namazıyla duha namazı farklı namazlar değil, aynı namazdır.
0: Peki efendim. Ayşe Hanım sosyal medyadan şöyle bir soru sormuş. Annemin tek evladıyım. Annemin mirası hukuken sadece bana kalıyor. Peki dinen bakıldığı zaman mirastan hayatta olan tek dayımın da pay alması gerekiyor mu? Bu hususu çok merak ederim demiş.
1: Evet, tabii burada bizim mirasçıları bilmemiz lazım. Kanunen böyle efendim bana kaldı demekle dinen bütün mal ona kalmış olmaz. İcabında dayı da bu mirasa ortak olabilir.
0: Eyvallah. Ya bu hususun biraz daha irdelenmesi lazım. Hayatta kim var, kimler vefat etmiş? Bunların her biri sonucu değiştirebilir.
1: Tabii,
0: o yüzden böyle %100 net bir cevap ortaya koymak çok mümkün olmuyor
1: Furkan'cığım, bazen. Furkan'cığım burada şunu söylemek isterim ben. Bize tabii ki miras konuları geliyor, miras soruları geliyor. Hı-hı. Ama bunların ben büyük çoğunluğunun yanlış sorulduğunu düşünüyorum. Neden biliyor musunuz? Çünkü zannediliyor ki miras denildiği zaman çekirdek ailesi içerisindeki kişiler birbirine mirasçı olur. Yani karı koca, çocuklar, bunlar hatta babayı, dedeyi bunları da katmıyorlar. Yani dedeyi, nineyi katmıyorlar. Bunun başka mirasçıları var mı onları söylemiyorlar. Sadece bunlar hayatta varmış gibi konuşuyorlar. Bu tür sorular yanlıştır ve böyle miras çözülmez. Miras gerçekten çok önemli bir konudur ve ortada kimler varsa mirasçı olarak, kimler varsa, yani bunlar bilemezler belki. Kimlerin mirasçı olduğunu da bilemezler. Miras konusu olduğu zaman kardeşlerimiz müftülüğe gitmeli. Bütün akrabalarını söylemeli. Amcası mı var, dayısı mı var, dedesi mi var, ninesi mi var, kardeşi mi var, kim var? Efendim bunları hepsini tek tek söylemeli. O zaman müftülük ona cevap verebilir. Bu miras alabilir, şu alamaz, şu düşmüştür.
0: Ya da hisselerini
1: şu olduğu
0: söyle.
1: İçin şu miras alamaz. Orada ona şer'i hükmünü ona söyleyecek.

0: diyecektir. Yoksa hani işte bu kaldı, dayım kaldı, kim miras alacak diye bir soru aslında yanlıştır.
1: Eyvallah hocam. Mehmet Bey, ha bu soruyu cevaplandırmıştık ama çok kısa bir kez daha sorabiliriz. Müezzinlerin vakit namazlarının farzlarında tek başlarına müezzinlik mahfiline namaz kılması hususuna ne der hocam?
0: Evet, burada mikrofon kullanma ihtiyacı gerçekten varsa orada kılabilir. Bir kere daha tekrar edeyim ki o müezzinin yanına başka kişiler gidip müezzinle birlikte namaz kılmasın. Onlar saffa katılmak suretiyle orada namazlarını kılsınlar.
1: Peki efendim.
0: Bazen büyük hocalar da yanlış yapıyorlar. Onu da söyleyeyim.
1: İnsanız hocam, yapabiliriz yani.
0: Onları da söyleyeyim ki yani onlar da hissesini alsınlar.
1: Teşekkür ederiz. Halil Bey hattımızda efendim, Ankara'dan aramış bizi. Alo.
2: Selamünaleyküm.
1: Ve aleykümselam.
2: Hayırlı yayınlar hocam.
1: Teşekkür ederiz Halil Bey.
2: Nasılsınız, iyi misiniz hocam?
1: Elhamdülillah efendim, iyi. Siz de iyisiniz inşallah.
2: Çok şükür. Sağlığınıza duacıyız. Allah razı olsun. Böyle güzel bir program yaptığınız için öyle bir mutlu oluyoruz ki sizleri izleyince. Allah razı olsun.
1: Cümlemizden efendim. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun.
2: Hocam benim kızım LGS sınavına girecek cumartesi. Biraz İnşallah. Heyecanlı. Bu konuyla ilgili ve gençlere bir tavsiyeniz, duanız, böyle bir önereceğiniz bir şeyler varsa çok sevinirim.
1: Soralım. Kızımıza Cenab-ı Allah zihin açıklığı versin. Derslerinde inşallah başarılı olur. İnşallah istikbali için iyi olacak bir liseyi kazanmak nasip olur. Ankara'ya selamlar. Evet hocam, hafta sonu böyle bir sınavımız var. Yani geleceğimiz için çok heveslendiğimiz, yatırım yaptığımız evlatlarımız tabiri caizse, onların iyi liselerde okuması, iyi eğitim alması, neticede buradan aldıkları eğitimle milletimize de faydalı olması hepimizin arzusu. Ne tavsiye edersiniz?
0: Öncelikle sınava girecek bütün yavrularımıza muvaffakiyetler niyaz ediyorum. Amin. Cenab-ı Hak'tan. Fiili dua var, bir de kavli dua var. Fiili dua ne demektir? Öğrencimiz elinden gelen bütün gayretini gösterecek bir öğrenci olarak derslerine güzel çalışacak, sınavına güzel çalışacak. Bu fiili duadır. Bunu muhakkak surette yapması lazım. Çalışmadan sadece dua etmenin fazla bir anlamı yoktur. Bu fiili dua ile birlikte kavli, yani sözlü dua da yapmalıdır. Yani ben konuları çok iyi biliyorum, derslerime çok iyi çalıştım, böyle de değildi. Sözlü olarak Cenab-ı Hakk'a duada etmeliyiz. Kendimize biz fazla güvenmeyelim. Cenab-ı Allah olmadığı bir yerde bizi şaşırabilir. Bu hafta sonu ben bir icazet merasimindeydim. Hafız kardeşlerimizin icazet merasimi.
1: Maşallah.
0: Evet, elhamdülillah denk geldik. Şunu söylemek istiyorum. Orada Kur'an'ı başından sonuna ezberlemiş ve defalarca okumuş bir kardeşimiz, hani biliyorsunuz icazet merasimlerinde kısa sureleri okuyorlar ya, Euzü var ya, Euzü okurken birkaç defa şaşırdı, hatırlayamadı. Euzü.
1: Ya bazen insanın en çok bildiği şeyi de unutabiliyor, karıştırabiliyor.
0: Evet, yani buradan şunu söylemek istiyorum. Yani o niye şaşırdı değil de, demek ki biz sadece efendim ezberledim okurum değil. Cenab-ı Allah'a da tevekkül etmeliyiz, güvenmeliyiz ve sözlü duada etmeliyiz. Hangi duaları okuyabiliriz? Ayet-el Kürsi okuyabiliriz. Bir, iki. Efendim, mesela o gece biz Amener Resulü okuyabiliriz. Sınava girmeden bir gün önceki gece okuyabiliriz. İnşirah suresini, Elem Neşrah Leke suresini okuyabiliriz. Ve Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri vahlul ugdeten min lisani. Bunu okuyabiliriz. Efendim, Rabbim kalbime genişlik ver, işimi kolaylaştır, dilimdeki bağı çöz, zihnimdeki bağı çöz, Rabbi zidni ilme, Rabbim bana ilmimi artır, bilgimi artır, zihnimdeki bağımı çöz, bana kolaylıklar nasip eyle. Biz çocukken hocalarımız bize bir duayı öğretmişlerdi. Rabbi yessir ve la tuassir, Rabbi temmim.

0: bilhayır.
1: Ne demek?
0: Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma ve hayırla neticelendir.
1: Amin.
0: Bunları tavsiye ederim.
1: İnşallah hocam. Yani hayırlı olan olsun, değil mi? Bunu istemek de çok önemli, değil mi hocam? Yani
0: tabii.
1: Hayırlı olanı istemek. Bazen bizim şer gördüğümüz şeylerde bir takım hayırlar da gizli olabilir. En iyisini Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri biliyor. O yüzden çocuklarımızın elinden geldiğini, elinden gelenin fazlasını yaptığını biliyoruz. İnşallah hayırlı sonuçlar olur. Bursa'dan Remzi Bey hattımızda. Hoş geldiniz efendim.
2: Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar hocam.
1: Teşekkür ederiz Remzi Bey. Sağ olun.
2: Hocam benim sorum arsanın zekat olur mu diye soracaktım. Yani emlakçı değilim ama ev yapmak için de almadım. İleride değerlenir diye aldım.
1: Evet. Yani yatırım için aldınız. Bekliyor öyle.
2: Evet. Bekliyor hocam.
1: İnşallah hayırlara vesile olur diyelim. Bursa'ya selamlar.
2: İnşallah.
1: Hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Ne dersiniz hocam?
0: Bir insan hemen satmak üzere, yani aldığım zaman satacağım düşüncesiyle bir arsa alırsa bu tabii zekata konu olur. Ancak şu anda ben satmayacağım da bunu alayım, ileriye dönük bir yatırımım olsun. İleride fiyatı artınca, değeri artınca ben bunu satarım düşüncesiyle almışsa, satışa konu olmadığı sürece zekatını vermesi gerekmiyor. Yani ne zaman ki şimdi aldı diyelim ki ben ileride bunu değerlendiririm dedi ve aradan 3 yıl geçti. Hala bunu satma düşüncesi yok. Çünkü daha biraz daha bekliyor değerlenir diye. Ve sonunda karar vermişse, tamam artık ben bunu satayım demişse, o andan itibaren zekata konu olur.
1: Eyvallah. Sosyal medyadan birkaç soru soracağım efendim size. İsmail Bey diyor ki, muhterem hocam ben eşime şart ettim. Kızdığım birinin hiçbir işiyle meşgul olmayacaksın. Yoksa 3'ten 9'a şart olsun dedim diyor. Ben sonradan pişman oldum. Bu durumu nasıl telafi edebilirim demiş.
0: Evet, buna çok kısa bir cevap vereceğim. Din İşleri Yüksek Kurulumuzun tercih etmiş olduğu görüşe göre eğer bir kimse hanımını bir şeye zorlamak üzere, yani yapmasın etmesin diye şart etmişse, burada yemin kefareti ödemelidir. Yani bunu bir boşama, bir talak olarak değil, bir yemin olarak kabul ediyor. Bu kimse bunu tabii ki yapmamalı ve onun yerine yemin kefaretini ödemelidir.
1: Peki efendim. Orhan Bey'in selamları var. Hayırlı yayınlar. Her ikinize de saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum. 3 çocuğum var. Bunlara akika kurbanı kesemedim demiş. Çocukların yaşları 43, 42 ve 36'ymış efendim. Bayağı da bir sıkıntılıyım. Kurban kesmedim ama bu niyetle yardımlarda bulunmak istiyorum. Bunun hükmü nedir? En güzele emanet olun demiş.
0: Amin. Ergenlik çağına kadar, alimlerimizin büyük çoğunluğuna göre ergenlik çağına kadar bu akikalar kesilebilir. Ergenlik çağını geçmişse artık bunlar kesilmez. Ama bir kısım alimlere göre daha sonra da kesilebilir. Bu kimsenin imkanı varsa kesebilir, isterse sadaka verebilir.
1: Olur.
0: Evet, sadaka da verebilir. Çünkü ergenlik çağını geçmiş. Yani kurbanı kesip burada kendileri de yiyebilir ama sadaka verirse o zaman doğrudan bütün sadakadan fakirler istifade etmiş olur. Bu yolu tercih etmesi daha uygun olur.
1: Peki efendim, teşekkür ediyoruz. İstanbul'dan bir telefonumuz daha var. Mübeccel Hanım hattımızdaymış efendim. Alo.
3: Efendim.
1: Hoş geldiniz Mübeccel Hanım.
3: Hoş bulduk. Selamun aleyküm.
1: Ve aleyküm selam.
3: Benim sorularım bayağı var ama az olarak soracağım.
1: Evet.
3: Ben yani evladım tarafından çok iftiraya uğradım. Onu artık ben bir taraf ediyorum. Allah'ım diyorum, herhalde bu benim imtihanım. Geçen hafta Cuma'ya doğru da iki tane hoca Diyanet'te gene. Birisi ilahi okuyor, birisi de yani ilahi okuyan öbür hocaya soruyor. Yani sıkıntı olduğu vakit, üzüldüğümüz vakit ne duası okuyalım diyerekten. Hoca da Zümer suresinden bir ayet söyledi ama hangisi olduğunu pek yani öğrenemedim. Bunu öğrenebilir miyim sizden?
1: Onu öğrenir size döneriz Mübeccel Hanım. Biz de belki şimdi hocam biliyorsa söyler ama bilmiyorsa bir şekilde ben öğrenir size dönüş yaparım. Başka soracağınız bir şey var mı?

0: ülkemizin farklı şehirlerindeki il ve ilçe müftüleri katılıyorlar. Geliyorlar, hocalarımız böyle güzel cumaya hazırlıyorlar bizi. Çok da güzel bir program. Perşembe geceleri cumaya doğru diye kaçırmamanız lazım. Güzel bir program. Zümer suresinde öyle bir ayet-i kerime hatırlıyor musunuz hocam? Yani üzüntü
1: şimdi,
0: esnasında
1: hani,
0: okunması gereken.
1: Zümer suresini zihnimden geçiriyorum. Zümer suresinde bir dua deyince bu hangisi olabilir diye. Aklıma gelen şu geldi. Hani ayet numarası olarak tabii ki söyleyemeyeceğim de ama sayfa olarak söyleyebilirim. Burada Zümer suresi.
0: Siz ayeti okuyun hocam.
1: Söyleyeceğim. 461. sayfanın maşallah ortalarına doğru.
0: Maşallah hocam.
1: Femen azlemu mimmen kezebe sayfasında ortalarına doğru bir ayet var. Hakikaten bu tür şeyler için bu tür 32 mi? Teşekkür ederim. Çok yardımcı oldunuz.
0: Estağfurullah hocam.
1: Eleysallahu bikafin abde. Allah kuluna yetmez mi? Bu hakikaten bizim sorunlarımıza, üzüntülerimize, kederlerimize cevap verebilecek bir ayet-i kerimedir. Ben tabii bütün ayetler hepsini seviyoruz. Ancak mesela bu ayete daha çok önem veriyorum. Başka ayetlerin yanında ki burada Cenab-ı Hak bize şunu söylemek istiyor.
0: Özür diliyorum hocam. Zümer suresi 36. ayet.
1: 36 mıymış?
0: Evet.
1: Tamam.
0: Eleysallahu bikafin abde değil mi?
1: Evet.
0: Tamam. 36.
1: Eleysallahu bikafin abde. Siz baştaki ayeti söylediniz.
0: Evet, ben ilkine gittim.
1: Evet. Eleysallahu bikafin abde. Allah kuluna yetmez mi? Hatta bende odamda bir tane levha var. Orada da var bu. Ve her zaman ona bakarım. Cenab-ı Hak onun devamında ne buyuruyor biliyor musunuz? Ve yuhavvifuneke billezine min duni. Allah'tan başka şeylerle sizi korkuturlar. Yani onlardan korkmayın. Ben size yeterim. Ben size kafiyim buyuruyor Cenab-ı Allah. Onun için bunu bir dua niyetiyle okuyalım. Sık sık okuyalım. Ve bir sıkıntıya düştüğümüz zaman hemen aklımıza, zihnimize getirelim ki benim Rabbim Allah'tır, o bana kafidir, o bana yeter. Böyle düşünelim, böyle inanalım. Göreceksiniz ki Cenab-ı Allah o üzerimizdeki sıkıntıları kaldıracak, giderecektir. Zaman zaman şeytanlar, zaman zaman nefsimiz bize vesvese verir. Bizi bunalıma düşürür. İçinden çıkamayacağımız hallere düşeriz. Bazen borçlardan dolayı, bazen efendim insanların verdiği sıkıntılardan dolayı, bazen efendim psikolojik baskılardan dolayı çalıştığımız yerlerde ister işçi olalım, ister memur olalım, hayat boyu bir sürü sıkıntılarımız olur. İşte bizim imdadımıza yetişecek ayet-i kerimelerden, dualardan birisi budur.
0: Eyvallah. Ya bu soruyu sormadan edemem. Bunu sormam lazım. Başak Hanım diyor ki dün Darende'den birisi bağlandı. Alkollü bir toplantıya oturma hususuyla alakamız çok, hocamız çok güzel bir cevap verdi. Alkollü mekanlarda bulunmayın dedi. Peki kişinin eşi evinde alkol alıyorsa bir hanım ne yapmalı demiş. Bir nasihat istiyorum, zamanımız az.
1: Evet. Cenab-ı Allah öncelikle yardımcısı olsun.
0: Amin.
1: Ona da aynı şeyi söyleyeceğiz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahih, bu hadis sahihtir. Buyuruyor ki üzerinde içki olan bir sofraya oturmasın. Hanımefendi kocasıyla, kocası oraya Allah korusun viski şişesini koymuşsa o sofraya, başka bir sofraya otursun o hanımefendi.
0: Tavrını
1: koysun. Böylece
0: yani.
1: Tavrını koysun. Böylece ona tepkisini göstersin. Görecek ki ya ben böyle yapamam değil. O hanım böyle yapmaya devam etsin. Göreceksiniz ki bir süre sonra inşallah o koca bunu terk edecek. Bu içkiyi terk edecek. Yani her zaman hanımından ayrı sofrada yemek yemeyi göze alamayacak. Çocuklarından ayrı sofrada yemek yemeyi göze alamayacak.
0: Eyvallah. Çok teşekkür ederiz hocam.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Müstefit olduk. İyi ki varsınız. İyi ki bizim hocamızsınız. Allah sizi bizim başımızdan eksik etmesin. Son

0: Soruyduya atıfta bulunarak bir dua edelim. Rabbimiz kötü adetleri olan herkesi o kötü adetlerden kurtarsın. Kumar masalarından, içki sofralarından bütün kardeşlerimizi kurtarsın. Onların gönüllerinde bir parıltı, bir ışık, bir nur oluşmasını nasip etsin. Ailelerine, eşlerine, dostlarına, çocuklarına, anne babalarına karşı iyi birer evlat olmanın lezzetini, hazzını onlar da alsınlar inşallah. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki şu dört özellik kimde bulunursa o tam bir münafık olur. Kimde bu niteliklerden biri bulunursa onu terk edinceye kadar kendisinde münafıklıktan bir özellik vardır. Kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde cayar. Husumet sırasında haktan sapar. Cenab-ı Allah bu alametlerin hiçbirini üzerinde barındırmamayı hepimize nasip etsin. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Allah'a emanet olun.
1: Değerli dinleyiciler, Diyanet TV'de yayınlanan Diyanete Soralım programını sizlere aktardık.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Peygamberimiz Es-Sahib bin Ebu Sahib el-Mahsumi ile ticaret ortaklığı yapmıştı. Nitekim Es-Sahib Mekke'nin fethi sırasında Allah Resulü'nün yanına gelmiş, orada oturanlar onu övmeye ve iyiliklerini anlatmaya başlayınca Allah Resulü de "Ben onu sizden daha iyi tanırım" buyurmuştu. Bunun üzerine Es-Sahib, "Evet ey Allah'ın Resulü, gerçekten sen beni iyi tanırsın. Anam babam sana feda olsun. Benim ortağımdın, ne de iyi bir ortaktın. Bana ne muhalefet ederdin, ne de benimle çekişirdin" demekten kendini alamamıştı. Ashab-ı kiramın peygamber sevgisinin büyüklüğü, ama bir sahabinin dudaklarından dökülen şu sözlerle ifade edilmişti. "Ben peygambere bakmak, onu görmek için gözlerimi istiyordum. Fakat şimdi peygamber vefat etti. Allah'a yemin ederim ki eğer Yemen'deki Tübale beldesinin ceylanlarından bir ceylanın gözü dahi bende olsa artık buna sevinmem."
2: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Allah'ın en sevdiği namaz Davud'un aleyhisselam namazıdır. Allah'ın en sevdiği oruç da Davud'un aleyhisselam orucudur. Davud aleyhisselam gecenin yarısına kadar uyur, üçte birini ibadetle, altıda birini ise uyku ile geçirirdi. Bir gün oruç tutar, bir gün tutmazdı."
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Mübarek vakitler, Allah'ın rızasını kazanma fırsatları. Ukbe bin Amir el-Cüheni şöyle demiştir. Üç vakit vardır ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o vakitlerde namaz kılmamızı ve cenazelerimizi defnetmemizi bize yasaklardı. Güneşin doğmaya başlamasından yükselmesine kadar, güneş tam gökyüzünün ortasındayken batıya meyledinceye kadar, bir de batmaya başlamasından itibaren batıncaya kadar. Amr bin Abese bir gün Hazreti Peygamber'e, "Ey Allah'ın Resulü, Allah'a diğer vakitlerden daha yakın olunacak bir vakit var mıdır? Ya da özel olarak tercih edilecek bir zaman var mıdır?" diye sorar. Peygamberimiz de, "Evet, aziz ve celil olan Allah'ın kula en yakın olduğu vakit, gecenin sonlarına doğru olan vakittir. O saatlerde Allah'ı ananlardan olmayı istersen bunu yap. Kuşkusuz o vakitlerde kılınan namazlarda melekler hazır bulunup şahitlik yaparlar" şeklinde cevap verdikten sonra ibadet için uygun olmayan vakitleri de sıralar ve güneşin doğduğu, gün ortasında tam tepe noktaya geldiği ve battığı anda namaz kılmasının yasak olduğunu bildirir. Demek ki günün bereketli, hayırlı ve değerli zamanları olduğu gibi ibadete uygun olmayan zamanları da vardır. Peygamberimizin Amr'a verdiği cevapta, 24 saatlik bir zaman dilimi içerisindeki mübarek ve mekruh vakitlerden söz edilmektedir. Bir de her hafta istifade imkanı bulduğumuz mübarek vakitler vardır ki, bunların başında haftalık toplanma vakti olan Cuma günü gelmektedir. Kur'an-ı Kerim'deki bir surenin isminin Cuma olması ve yine aynı surede Cuma namazından açıkça bahsedilmesi bu vaktin önemini göstermektedir. Allah Resulü, Cuma'nın Müslümanların bayramı ve üzerine güneş doğan en hayırlı gün olduğunu, Hazreti Adem'in bu günde yaratıldığını, cennete girdiğini ve tekrar cennetten çıkarıldığını ifade etmiştir. Ayrıca, Cuma günü öyle bir an vardır ki, şayet bir Müslüman kul namaz kılarken o ana rastlar da Allah'tan bir şey dilerse, Allah mutlaka ona dilediğini verir buyurarak, Cuma'nın icabet anına dikkat çekmiştir. Bu hadiste bu kıymetli vaktin, imamın hutbe için minbere çıkmasıyla namazın eda edilmesi arasındaki vakit olabileceği ifade edilmekteyse de, İcabet anının kesin bir şekilde belirlenmemesi, Cuma gününün tümüne değer verilmesi gerektiğini göstermektedir. Şu halde Cuma günü her anını Allah'ın rızasına uygun bir şekilde geçiren kimsenin bu vakti yakalaması ve Allah'ın da onun dileklerini yerine getirmesi umulur. Cuma gününden başka pazartesi ve perşembe günlerinin önemine de dikkat çeken Efendimiz, İnsanların amelleri pazartesi ve perşembe günleri olmak üzere haftada iki defa Allah'a arz olunur ve inanan bir kula mağfiret buyurulur. Yalnız din kardeşiyle aralarında düşmanlık bulunan kul müstesna. Onlar hakkında "bu iki kişiyi barışa dönünceye kadar bırakın" denilir buyurmuştur. Hazreti Ayşe'nin ifadesiyle pazartesi ve perşembe günü oruçlarını dört gözle bekleyen Allah Resulü, çevresindekilere de bu günleri oruçlu geçirmeyi tavsiye etmiştir. Her hafta yaşadığımız mübarek vakitler olduğu gibi, her gün karşılaştığımız bazı özel anlar da bulunmaktadır. Bunların başında gecenin son üçte birine, yani imsakten önceki zamana rastlayan seher vakti gelmektedir. Allah Resulü, Allah'ın kula en yakın olduğu bu vaktin iyi değerlendirilmesini tavsiye etmiş, gecenin bu anlarını ibadet ve taatle geçirenlere ilahi rahmetin tecelli edeceğini müjdelemiştir. Kur'an-ı Kerim'de cennetle mükafatlandırılacak kimseler sıralanırken, seherlerde Allah'tan bağışlanma dileyenlerin de sayılması, günün berekete uyanan bu ilk saatlerinin gaflet içinde geçirilmemesi

gerektiğini göstermektedir. Seher vaktinin kıymeti hakkında bilgi veren Peygamber Efendimiz, bu nadide zaman diliminin gece namazı kılınarak değerlendirilmesini tavsiye etmiş, geçmişte yaşamış salih kişilerin de ısrarla buna devam ettiklerini söylemiş ve gece namazının Allah'a yakınlık sağlayacağını, günahlardan sakındıracağını, kötülükleri örteceğini ve vücudu hastalıklara karşı koruyacağını haber vermiştir.

Allah'a ibadetin her zamankinden daha kazançlı ve daha kıymetli olduğu böylesine faziletli vakitler yanında, ibadet etmenin yasaklandığı vakitler de vardır. Bunlara mekruh vakitler veya kerahet vakitleri denilmektedir. Bunlar güneşin doğduğu, tam tepede olduğu ve battığı vakitlerdir ki, Peygamberimiz bu üç vakitte namaz kılmayı ve cenazeleri defnetmeyi yasaklamıştır. Bu üç vakitte namaz kılmanın mekruh oluşu, güneşe tapan insanların güneşin doğuş, zirve ve batış anını güneşe tapınma vakitleri olarak belirlemiş olmalarından kaynaklanmaktadır. Allah Resulü de onlara benzememek için Müslümanların bu vakitlerde ibadet etmelerini hoş görmemiştir. Bazı rivayetlerden bu yasağın insanların namazı keyfi ve mazeretsiz olarak bu üç vakte kadar ertelemelerini engellemeye yönelik olduğu da anlaşılmaktadır. Nitekim Resulullah, "Hiçbiriniz bekleyip bekleyip de güneş doğarken ve güneş batarken namaz kılmasın" buyurmuştur. Bunların yanı sıra kerahet vakitleri, tamamen ibadetten uzak ve boş geçirilmesi gereken lüzumsuz veya işe yaramaz vakitler olmayıp, sadece namaz açısından mahzurlu kabul edilen vakitlerdir. Dolayısıyla Kur'an okuma, zikretme gibi ibadetlerle meşgul olmakta bu vakitlerde bir sakınca yoktur. Bazı vakitlerin kendilerinde cereyan eden hadiseler sebebiyle diğer vakitlerden daha mübarek oldukları Kur'an ve sünnetin bizlere bildirdiği bir gerçektir. Ancak bu vakitlerin insanlar için de bereketli olabilmesinin en temel şartı Allah'a kulluk bilinciyle geçirilmeleridir. Yine yılın hangi ayı, günü ve saati olursa olsun kulluk bilinciyle geçirilirse o zaman dilimi azizdir, mübarektir, özeldir. Nice mübarek vakitler vardır ki, değerini bilmeyip gafil olanlar için ancak bir kayıptır.

Bütün vakitler Allah'ın insanlara sunduğu birer nimettir. İnsan değerlendiremediği müddetçe vaktin mübarek olmasının ona bir fayda sağlamayacağı da bilinmesi gereken bir gerçektir. Bu vakitlerin huzur, bereket, af ve mağfiretinden yararlanılabilmesinin yolu, Peygamber Efendimiz'in öğrettiği gibi Allah'ın rızasına erişebilmek için az da olsa devamlı ibadet etmektir. Her anında Allah'ın hoşnutluğunu gözeten bir kul, hangi gün olduğu tam olarak bilinemeyen Kadir gecesine de erişecek, diğer mübarek vakitleri de hakkıyla ihya edebilecektir. Dolayısıyla inanan insanlar, Kur'an ve sünnet ölçüsüne göre zamanını şekillendirmeli, kulluk şuuruyla geçirilmeyen her anın zarar ve ziyan olacağı gerçeğini unutmamalıdır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledilmiştir. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile bir davetteydik. Kendisine bir koyunun kolu ikram edildi. O etin bu kısmını severdi. Ondan bir lokma kopardı, sonra "Ben kıyamet gününde insanların efendisiyim. Bunun sebebini bilir misiniz?" diyerek şöyle buyurdu. Allah Teala gelmiş geçmiş herkesi kıyamet gününde düz ve geniş bir sahada toplayacaktır. Öyle ki onları gözeten biri hepsini görebilecek, onlara seslenen biri de sesini hepsine duyurabilecektir. Güneş de insanlara yaklaşacaktır. O kadar ki artık mahşer halkının hüzün ve sıkıntısı dayanılmayacak bir dereceye varacaktır. Bunun üzerine insanlar birbirlerine, "İçinde bulunduğunuz şu dayanılmaz hali görmüyor musunuz? Rabbinize karşı size aracılık, şefaat yapacak birine bakmayacak mısınız?" diyecekler. Bunun üzerine içlerinden bazısı bazısına, "Bu babanız Adem aleyhisselam olabilir" der ve bunun üzerine Adem'e aleyhisselam gelerek, "Ey Adem, sen insanların babasısın. Allah seni eliyle yarattı. Sana kendi ruhundan üfledi, hayat verdi. Meleklere emretti ve sana secde ettiler, saygı gösterdiler. Seni cennete yerleştirdi. Bizim için Rabbine aracılık edemez misin? İçinde bulunduğumuz şu dayanılmaz hali görmüyor musun?" diyecekler. Adem de aleyhisselam, "Rabbim bugün daha önce hiç öfkelenmediği ve daha sonra da hiç öfkelenmeyeceği kadar çok öfkelendi. Çünkü bana cennetteki o ağacın meyvelerinden yemeyi yasaklamıştı. Ben ise ondan yiyip Allah'a asi olmuştum. Bundan dolayı ben kendimi düşünüyorum. Kendimi. Siz benden başkasına bakın. Nuh'a aleyhisselam gidin" diyecektir. Onlar da Nuh peygambere gidip, "Ey Nuh, sen yeryüzündeki insanlara gönderilen resullerin ilkisin. Allah seni Kur'an'da çok şükreden kul" diye nitelendirdi. "İçinde bulunduğumuz dayanılmaz vaziyeti görmüyor musun? Bizim için Rabbine aracılık edemez misin?" diyecekler. Nuh da aleyhisselam, "Rabbim bugün daha önce hiç öfkelenmediği ve daha sonra da hiç öfkelenmeyeceği kadar çok öfkelendi. Çünkü ben vaktiyle kavmimin helaki için dua etmiştim. Bundan dolayı ben kendimi düşünüyorum, kendimi. Siz benden başkasına bakın. İbrahim'e aleyhisselam gidin." Onlar da Hazreti İbrahim'e varıp, "Ey İbrahim, sen Allah'ın peygamberi ve yeryüzündeki halk içinde Allah'ın dostusun. Bizim için Rabbine aracılık edemez misin? İçinde bulunduğumuz şu dayanılmaz halimizi görmüyor musun?"

diyecekler. İbrahim de aleyhisselam, Rabbim bugün daha önce hiç öfkelenmediği ve daha sonra da öfkelenmeyeceği kadar çok öfkelendi. Çünkü ben vaktiyle 3 yerde yalan söylemiştim. Bu yüzden ben kendimi düşünüyorum, kendimi. Siz benden başkasına bakın. Musa'ya aleyhisselam gidin. Onlar da Musa'ya aleyhisselam varıp, ey Musa, sen Allah'ın Resulüsün. Allah sana peygamberlik vermek ve seninle konuşmak suretiyle seni diğer insanlardan üstün kılmıştır. Bizim için Rabbine aracılık edemez misin? İçinde bulunduğumuz şu halimizi görmüyor musun diyecekler. Musa aleyhisselam da onlara, Rabbim bugün daha önce hiç öfkelenmediği ve daha sonra da hiç öfkelenmeyeceği kadar çok öfkelendi. Çünkü ben vaktiyle emrolunmadığım halde bir adamı kazara öldürdüm. Bundan dolayı ben kendimi düşünüyorum. Kendimi. Siz benden başkasına bakın. İsa'ya aleyhisselam gidin. Onlar da İsa'ya aleyhisselam varıp, ey İsa, sen Allah'ın Resulü ve onun Meryem'e verdiği sözüsün. Allah'ın üflemesiyle vücuda gelen bir ruhsun. Sen ki daha beşikteyken insanlarla konuştun. Bizim için Rabbine aracılık edemez misin? İçinde bulunduğumuz şu hali görmüyor musun? Diyecekler. Hazreti İsa da onlara, Rabbim bugün daha önce hiç öfkelenmediği ve daha sonra da öfkelenmeyeceği kadar çok öfkelendi, dedi ve herhangi bir günah söylemedi. Ben kendimi düşünüyorum. Kendimi. Siz benden başkasına bakın. Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem gidin diyecek. Onlar da Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem gelirler. Bir diğer rivayette bana gelirler ve ya Muhammed, sen Allah'ın Resulü ve peygamberlerin sonuncususun. Allah senin geçmiş ve gelecek bütün günahlarını bağışladı. Bizim için Rabbine aracılık edemez misin? İçinde bulunduğumuz şu hali görmüyor musun? Diyecekler. Bunun üzerine ben de hemen Allah Teala'nın arşı altına varıp Rabbime secdeye kapanacağım. Secdede Allah benden evvel hiçbir peygambere ilham etmediği en güzel hamdü senayı bana ilham buyuracak. Sonra Yüce Allah bana, ya Muhammed, başını secdeden kaldır. İste, dilediğin verilecek. Aracılık et, kabul edilecek buyuracaktır. Ben de secdeden başımı kaldırıp, ümmetim ey Rabbim, ümmetim ey Rabbim, onları bağışla diyeceğim. Yüce Allah bana, ya Muhammed, ümmetinden hesap ve sorguya lüzumu olmayanları cennet kapılarından olan sağ kapıdan koy. Onlar cennetin diğer kapılarından girişte de diğer insanlarla ortaktırlar buyuracaktır dedi. Sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisin sonunda, bu canı bu tende tutan Allah Teala'ya yemin ederim ki cennetin kapılarındaki iki kanadın arası Mekke ile Hecer, Bahreyn yahut Mekke ile Suriye'deki Busra arası kadar geniştir buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimsenin 3 çocuğu ölürse cehennem ateşi o kimseye ancak yemin yerini bulacak kadar temas eder buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah akşam 100 defa Sübhanallahi ve bihamdihi derse, Allah'ı tesbih eder ve ona hamd ederse, kıyamet gününde hiçbir kimse bu adamın söylediği bu zikirden daha faziletli bir şeyle gelemez. Ancak birisi onun söylediğinin tesbih ve hamdin benzerini veya daha fazlasını söylerse o başka. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Melekler nurdan, cinler dumansız ateşten yaratıldı. Adem aleyhisselam da Kur'an'da size tarif edildiği üzere topraktan yaratıldı.

0: Biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk, her cumartesi saat 20'de Diyanet Risalet Radyo'da. Kırk hadiste iyilik.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له قالوا يا رسول الله وإن لنا في هذه البهائم لأجرا فقال في كل كبد رضبة أجر.
1: Vaktiyle bir adam yolda giderken çok susadı. Nihayet bir kuyu bulup oraya indi. Su içip çıktı. Bir de ne görsün, bir köpek dilini çıkarmış soluyor ve susuzluktan nemli toprağı yalıyordu. Adama kendi kendine, bu köpek de tıpkı benim gibi susamış dedi. Ve hemen kuyuya indi, mestini suyla doldurdu ve mesti ağzına alarak kuyudan çıktı. Köpeği suladı. Bundan dolayı Allah o kimseye teşekkür etti ve onu bağışladı. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü! Bizim için hayvanlardan dolayı sevap var mıdır dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet, her yaş ciğeri, yani can taşıyan varlığı sulayan içinde mükafat vardır buyurdular. Allah Teala dünyaya denge, düzen ve ölçüler koymuştur. Bu denge unsurlarından biri de hiç şüphesiz canlılardır. Canlılar Allah'ın kudretinin bir eseridir. Karada, denizde ve havada yaşayan tüm hayvanların ekolojik sistemin korunmasında önemli bir yeri vardır. Hazreti Nuh'un her hayvan türünden birer çifti gemiye alması bunun göstergesidir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yaratılanlara merhametli davranmayı Allah'ın rahmetini elde etme şartlarından biri olarak göstermiştir. Merhamet edene Rahman da merhamet eder. Siz yerdekilere merhamet edin ki gökteki de size merhamet etsin buyurmuştur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayvanların yaşama hakkıyla ilgili olarak hiçbir kişi yoktur ki bir serçeyi yahut ondan daha büyük canlıyı haksız yere öldürsün de Yüce Allah ona bunun hesabını sormasın buyurmuştur. Ayrıca deveyi sahibine güç kazandıran bir varlık, koyunu, keçiyi, bereket kaynağı, atları hayra vesile olacak hayvanlar, insanlarla birlikte yaşadığı için kedileri de ev halkından saymıştır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde çaresiz kalmış bir köpeğe yardım etmenin erdemli bir davranış olduğunu anlatmıştır. Yaşam hakkı hayvanların en temel haklarından biridir. Canlılara yapılan bir iyiliği ya da kötülüğü küçük görmemek gerekir. Hayvanlara yapılan küçük bir iyilik cennete, küçük bir kötülük de cehenneme sürükleyebilir. Çünkü her canlı sevap veya ceza vesilesidir. niyeti iyilik olan her kimse yaptığı iyiliğin karşılığını görecektir. Hazreti Peygamber'in hayvanların var olmaları ve onların yaşamlarını sürdürmeleri için koyduğu ilkeler, evrensel ve çağlar üstü bir niteliğe sahiptir. Hatta diyebiliriz ki, günümüz evrensel hayvan haklarına benzerlik göstermektedir. Sorumluluğumuz, hayvanları, canlı ve cansız bütün varlıkları Yüce Yaratıcı'nın emanetleri olarak görüp onlara sahip çıkmaktır. Unutmayalım ki, hayvanların var olma, yaşama, beslenme, üreme, sağlık gibi haklarını korumak bizim görevimizdir.
0: Kırk hadiste iyilik.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
2: Allah'ım seni zikretmek, sana şükretmek, sana güzelce ibadet etmek hususunda bana yardım et.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem Adba adlı devesi yarışlarda geçilemezdi. Hatta hiçbir deve ona yaklaşamazdı bile. Bir seferinde bir bedevi devesi üzerinde geldi ve onu geçti. Bu durum Müslümanların ağrına gitti. Bunu fark eden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, dünyada yükselen her şeyi geri indirmek Allah'ın bir kanunudur dedi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah kibrinden dolayı elbisesini yerde sürükleyen kimseye kıyamet gününde rahmet nazarıyla bakmaz.

Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ipeği sağ, altını da sol eline alıp bu ikisi ümmetimin erkeklerine haramdır dediğini gördüm.

0: Şerit bin Süveyd'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ben sol elimi arkama almış, diğer elimle de yere dayanmış vaziyette otururken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana rastladı ve Allah'ın gazabına uğramış kimseler gibi mi oturuyorsun dedi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Malik el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem temizlik imanın yarısıdır demiştir. Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'a itaat etmeyi adayan kimse adağını yerine getirerek ona itaat etsin. Allah'a isyan etmeyi adayan da adağından vazgeçsin ve ona karşı gelmekten sakınsın. Muaz'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah yolunda bir deve sağımı kadar kısa bir süre de olsa cihad eden Müslüman cenneti hak eder. Yine Allah yolunda yaralanan veya bir musibete uğrayan kimse kıyamet günü yarası kanlanmış olarak gelir. Kanın rengi safran rengidir. Kokusu ise misk gibidir. Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gece peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem yanımda bulamadım ve aradım. Baktım ki

rükû veya secde ediyor ve şöyle dua ediyor. Sübhaneke ve bihamdike la ilahe illa ente. Seni tenzih eder ve sana hamd ederim. Senden başka ilah yoktur. Müslim'in diğer rivayetinde ise şöyle denilmiştir. Onu ararken elim peygamberin ayağının ortasına değdi. Secde halinde iki ayağını da dikmiş, şöyle dua ediyordu. Allahümme inni euzu bi rızake min sehatik ve bi muafatike min ukubetik ve euzu bike minke la uhsi senaen aleyke ente kema esneyte ala nefsike. Allah'ım, gazabından rızana, cezandan affına ve senden yine sana sığınıyorum. Senin kendini övdüğün gibi sana layık övgüleri ifade eden acizim. Meşrukun şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir gün Abdullah bin Mes'ud'un yanına vardık. O, ey insanlar! Bir şeyler bilen onu söylesin. Bilmeyen de Allah bilir desin. Zira kişinin bilmediği bir şey hakkında Allah bilir demesi de ilim edebindendir. Yüce Allah peygamberine sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey Muhammed! De ki, bundan tebliğ görevinden dolayı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Ben kendiliğinden yükümlülük altına girenlerden değilim.''

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ümmetimden asıl müflis, kıyamet gününde kıldığı namaz, tuttuğu oruç ve verdiği zekatla gelir. Ancak dünyadayken şuna sövmüş, buna iftira atmış, ötekinin malını yemiş, berikinin kanını dökmüş, bir başkasını da dövmüştür. İhlal ettiği bu hakların karşılığı olarak iyiliklerinden alınıp hak sahiplerine verilir. Şayet hesabı görülmeden iyilikleri biterse, mağdur ettiği insanların günahlarından alınarak bunun üzerine yüklenir. Sonra da cehenneme atılır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn Ömer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kim böbürlenerek elbisesini yerde sürürse Allah kıyamet gününde onun yüzüne bakmaz buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Ebu Bekir, ya Resulallah, dikkat edip korumazsam benim elbisem de yere değiyor dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sen bunu kibirden dolayı yapanlardan değilsin buyurdu. İbn Mesud radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: doğruluk iyiliğe, iyilik de cennete götürür. İnsan doğruyu söyleye söyleye Allah katında sıddık, dürüst olarak tescillenir. Yalan söylemek kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. İnsan yalan söyleye söyleye sonunda Allah katında yalancı olarak tescillenir.

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem parmakları yalamayı ve çanağı sıyırmayı emretmiş ve siz bereketin yemeğin neresinde olduğunu bilemezsiniz buyurmuştur. Ebu Ümame el-Bahili'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ben haklı olsa dahi münakaşayı terk eden kimse için cennetin kıyısında bir köşk verileceğine, şakayla bile olsa yalan söylemeyen kimseye cennetin ortasında bir köşk verileceğine, ahlakı güzel olan kimseye de cennetin en yüksek yerinde bir köşk verileceğine kefilim.''

Hazreti Ayşe şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda cihat dışında eliyle hiç kimseye vurmadı. Ne bir kadına ne de bir hizmetçiye.

Rivayete göre Hazreti İbrahim saçının ağardığını görünce sormuştur: "Ya Rabbi, bu nedir?" Rabbi İbrahim'e "Olgunluktur ya İbrahim" şeklinde mukabele eder. Hazreti İbrahim "Rabbim, olgunluğumu artır" diye dua eder.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam birinin namazda İhlas suresini tekrar tekrar okuduğunu işitti. Adamın okuduğu miktarı azımsayarak sabahleyin Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem gelip bunu haber verdi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki o sure Kur'an'ın üçte birine denktir, dedi. İbni Ömer'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ı anmak dışında çok konuşmayın. Çünkü Allah'ı anmak dışında çok söz söylemek kalbi katılaştırır. Allah'ın rahmetinden en uzak insanlar ise katı kalplilerdir. Ebu Derda'nın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah ilim tahsili için yola çıkana cennete giden yolu kolaylaştırır. Melekler de yaptığından hoşlandıkları için talebeye kanatlarını gererler. Göklerde ve yerde bulunan varlıklar, hatta sudaki balıklara varıncaya kadar hepsi alim için Allah'tan bağışlanma dilerler. Bir alimin abide üstünlüğü ayın diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir. Alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler miras olarak ne altın ne de gümüş bırakırlar. Onlar ancak ilmi miras bırakırlar. İşte o mirası alan sonsuz bir haz ve pay almış demektir.

0: radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kadının kocası yanındayken onun izni olmadıkça nafile oruç tutması ve yine izni olmadıkça onun evine bir kimsenin girmesine izin vermesi helal olmaz.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece yatarken elini yanağının altına koyar. Allah'ım senin isminle ölür, uyur ve yine senin isminle dirilirim, uyanırım derdi. Uyandığı zaman da bizi öldürdükten sonra dirilten Allah'a hamdolsun, dönüş onadır buyururdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakletilmiştir. Yemin ederim ki ben Allah'a günde 70 defadan fazla tövbe ve istiğfar ediyorum. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İman 70 yahut 60 küsur bölümdür. Bunların en üstünü la ilahe illallah sözüdür. En aşağısı ise sıkıntı veren şeyleri yoldan kaldırmaktır. Haya da imanın bir bölümüdür. Zir bin Hubeyş anlatıyor. Meslere nasıl meshedileceğini sormak için Saffan bin Assal radıyallahu anh'ın yanına gittim. Bana, Zir niye geldin dedi. İlim öğrenmek için dedim. Melekler ilim öğrenmek isteyen kimsenin bu tutumundan memnun oldukları için onun üzerine kanatlarını gererler dedi. Abdest bozulduktan sonra mesh üzerine meshetmek konusu kalbimi kurcaladı. Siz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından olduğunuz için Resul-i Ekrem'in bu konuda bir şey söylediğini işitmişsinizdir diye düşündüm ve size geldim dedim. Evet, yolculuğa çıktığımızda yahut yolcu olduğumuzda cünüplük hali dışında 3 gün ve 3 gece meslerimizi çıkarmamamızı, abdestsizlikten ve uykudan sonra abdest alırken meslere meshetmemizi bize emrederdi dedi. Sevgiye dair bir şey söylediğini işittin mi dedim. Evet işittim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle bir yolculuktaydık. O sırada bir bedevi gür sesiyle ya Muhammed diye bağırdı. Hazreti Peygamber de onun sesine yakın bir sesle evet buradayım diye cevap verdi. Ben bedeviye yazık sana Resulullah'ın huzurundasın. Sesini kıs. Böyle kaba ve yüksek sesle bağırmaktan nehyedildin dedim. Bunun üzerine vallahi sesimi kısmam dedi. Bedevi sonra bir topluluğa yetişmediği halde kişinin onları sevmesi konusunda ne dersiniz diye sordu. Resul-i Ekrem ona insan kıyamet günü sevdiğiyle beraber olacaktır buyurdu. Safvan bin Assal sözüne devam etti. Hazreti Peygamber uzun bir konuşma yaptı. Hatta batıda bir kapı vardır. Bu kapının eni 40 yahut 70 yıllık yoldur. Yahut atlı bir kimse onun bir tarafından diğer tarafına 40 yahut 70 yılda varır dedi. Şamlı hadis ravilerinden biri olan Süfyan demiştir ki, Allah Teala gökleri ve yeri yarattığı gün o kapıyı tövbe için açık olarak yaratmıştır. Güneş batıdan doğuncaya kadar o kapı kapanmıştır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimsenin cemaatle kıldığı namazın sevabı evde veya çarşıda, dükkanında, yalnız başına kıldığı namazın sevabından 25 kat fazladır. Zira o kimse güzelce abdest alır da sırf namaz kılmak maksadıyla mescide gelirse, her adım attığında derecesi bir kat yükselir ve bir günahı da dökülür. Namazı kılıp da abdestini bozmadan namaz kıldığı yerde oturduğu müddetçe melekler ona, "Allah'ım ona rahmet et, Allah'ım ona merhamet et" diye dua ederler. O kimse namazı beklediği müddetçe namazda gibi olur. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Biz savaşa giderken yokuş çıktığımızda tekbir getirir, indiğimizde de Allah'ı tesbih ederdik. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "İmamı tam ortanıza getirecek şekilde saf tutun ve saflardaki boşlukları doldurun" buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre bir gün fakir muhacirler Resulullah'a gelip dediler ki, "Ey Allah'ın Resulü, servet sahipleri yüksek dereceleri, ebedi nimetleri kazanıp götürdüler. Onlar bizim kıldığımız gibi namaz kılıyorlar, bizim tuttuğumuz gibi oruç tutuyorlar, üstelik onların çokça malları da var. O sayede hac ve umre yapıyor, Allah yolunda savaşıyor, sadaka veriyorlar." Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Size öncekilere yetişip sonrakileri de geçeceğiniz, sizin yaptıklarınızı yapmadıkça kimsenin sizden daha üstün olamayacağı bir şey öğreteyim mi?" buyurdu. "Evet ey Allah'ın Resulü" dediler. Peygamber Efendimiz her namaz arkasında 33'er defa tesbih, tahmid ve tekbir getirin buyurdu. Hadisi Ebu Hureyre'den rivayet eden Ebu Salih şöyle diyor. Tesbih, tahmid ve tekbirin nasıl getirileceği sorulduğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sübhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber" dersiniz. Bunların da her biri 33'er defa olmalıdır buyurdu. Müslim'in rivayetinde şu kısım eklenmiştir. Aradan bir müddet geçtikten sonra fakir muhacirler tekrar Resul-i Ekrem'e gelip, "Ey Allah'ın Resulü, zengin kardeşlerimiz bizim yaptıklarımızı duymuşlar ve bizim yaptıklarımızı onlar da yapıyorlar" dediler. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz, "Artık bu Allah'ın bir vergisidir ve onu dilediğine verir" buyurdu.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Bedir gazasına çıkarken oğlum bana mani olmuştu. Oğlum saat gitti ve şehit oldu. Halbuki ben şehit olmayı ne kadar arzu ediyordum. Vallahi ya Resulallah, hem oğluma hem cennete olan özlemim şiddetlendi.
2: Medine'den çıkmak istemediği halde siz çıkması için Resulullah'a ısrar edip durdunuz. Halbuki ona emir gökten iner. Bu işi ona bırakın ve o ne emrediyorsa onu yap.
3: Siz onun hakkında "o kendiliğinden bir şey söylemez" denildiğini duymadınız mı?
4: Evet. Doğru, haklısın.
5: Resulullah senin seferden geri kalmana müsaade etti. Yüce Allah da seni mazeretli saydı.
6: Beni Bedir Savaşı'na çıkmaktan da alıkoymuştunuz. Bu sefer arkanızda kalmayacağım.
5: Baba, neden böyle yapıyorsun? Allah Kur'an'da yürüyemeyene, amaya güçlük yoktur demiyor mu? Sen bu ayağınla savaş meydanında ne kadar dayanabilirsin?
6: Yazıklar olsun. Hala niye gitmek istediğimi anlamadınız mı? Ben orada bulunup elimden geldiği kadar düşmanla çarpışmak ve sonunda cenneti kazanmak istiyorum.
7: Bedre katılamadığın için bu savaşta bulunmayı çok arzu ettiğini biliyorum. Ama bu savaşa ben gitmeliyim.
5: Ama baba...
7: Oğlum, 7 kız kardeşim var. Anneni yeni kaybettik. Onları yalnız bırakmamız doğru olmaz. Yanlarında bir erkek olmalı. Çok küçük ve savunmasızlar. Onlar için endişe ediyorum. Peygamberimizle birlikte gideceğim. Belki Allah bana şehadet nasip eder. Bu sebeple kardeşlerini sana emanet ediyorum.
0: 58. Bölüm.
8: İslam ordusu Medine ile Uhud arasındaki Şeyheyn denilen yere vardıklarında güneş batmak üzereydi. Bilal-i Habeşi akşam ezanını okudu.
9: Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allah.
8: Müslümanlar hep birlikte akşam namazını kıldılar. Bu sırada okçulardan oluşan büyük bir grup askerin kendilerine katıldığını gören Peygamberimiz bunların kim olduğunu sordu.
10: Ey Allah'ın Resulü, Abdullah İbni Übey'in Yahudi müttefikleri.
8: Peygamberimiz, onlar Müslüman olmuşlar mı diye sordu.
10: Hayır, savaşta bize destek olmak için gelmişler.
8: Peygamberimiz, onlara gidip söyleyin, geri dönsünler. Çünkü biz müşriklere karşı bize inanmayanların desteğini istemeyiz, dedi. Müslümanlar bu kararın ne kadar isabetli olduğunu çok da zaman geçmeden anlayacaklardı. Ordu bir müddet daha ilerledikten sonra münafıkların lideri Abdullah bin Übey, peygamberimizle konuşma ihtiyacı dahi duymadan 300 adamıyla ordudan ayrıldı. Bu esnada ne yaptığını soran Abdullah bin Amr'a şöyle cevap verdi.
11: Muhammed savaşla ilgili fikrimizi sorduğunda ona yıllardır süre gelen adetlerimizi anlattım. Oysa beni dinlemedi. Çoluk çocuğun sözüne uydu. Bu derece kötü bir tercihin sonuçlarına katlanmayacağız. Burada hayatlarımızı kaybetmek için...

0: bir sebep göremiyorum.
1: Allah rızası için kendinize gelin. Halkınızı ve peygamberinizi terk etmeyin. Siz kendinizi, çoluk çocuğunuzu nasıl koruyorsanız Allah'ın peygamberini de öyle koruyacağınıza dair söz vermediniz mi?
0: Eğer savaşacağımızı bilsek sizi terk etmezdik. Ancak bir çarpışma olacağını zannetmiyoruz. Medine'de olsak ona yardım ederdik.
1: Yalancı, sahtekar adam. Savaş yapılacağını adın gibi biliyorsun.
2: Sakin ol Abdullah. Bunun gibi münafıkların aramızda olmaması daha iyi.
1: Müslümanların moralini bozmak istiyor ey Hamza. Böyle çekip giderek kalanları ümitsizliğe düşürecek aklı sıra.
2: Allah bize yeter Abdullah.
1: Allah'ın düşmanları, siz olmasanız da Allah peygamberine yardım edecektir.
3: Yaklaşık üçte birini savaş başlamadan kaybeden İslam ordusu büyük bir darbe almıştı. Ama Müslümanlar bunun kendilerini olumsuz etkilemesine izin vermediler. Hiç kimsede bir korku belirtisi yoktu. Uhud'da savaş meydanına çıktıklarında sabah olmuştu. Peygamberimiz Bilal-i Habeşi'ye emretti, o da ezan okudu. Kâmet getirildi, Müslümanlar üzerlerindeki silahlarını çıkarmadan namazlarını kıldılar. Ordu savaş düzenini alırken Ebu Süfyan'dan bir mesaj geldi.
4: Beni dinleyin. Mekke reisi Ebu Süfyan adına konuşuyorum. O size şöyle diyor. Ey Evs ve Hazreç topluluğu, bizimle amcamızın oğlu arasından çıkın. Böyle yaparsanız sizinle çarpışmadan döner gideriz. Sizinle savaşmak istemiyoruz.
5: Hala anlayamadınız mı? Bizim için Resulullah'tan daha kıymetli hiçbir şey yok.
6: Allah bizim için çok kıymetli.
7: Canlarımızı veririz, onu teslim etmeyiz.
8: Sahibine dön ve elinden ne geliyorsa yapmasını söyle.
5: Allah peygamberinin ve inananların yanında.
4: Ben sizi uyardım. Sonuçlarına katlanacaksınız. Hadi de!
3: Peygamberimiz İslam ordusunu çarpışma düzenine koymaya başladı. Sollarında bulunan Ayneyn tepesine 50 kişilik bir okçu birliği yerleştirdi. Abdullah bin Cübeyr'i de onlara kumandan tayin etti. Onlara şöyle dedi. Sizin vazifeniz bize yönelecek süvarileri oka tutarak püskürtmek ve arkamızdan herhangi bir baskın yememize meydan vermemektir. Düşmanı yendiğimizi görseniz de ben size haber göndermedikçe sakın yerlerinizden ayrılmayın. Onların bizi yendiğini, hatta yırtıcı kuşların bizim bedenlerimize saldırdıklarını görseniz de benden haber gelmedikçe yerinizi terk etmeyin. Okçular bu tepede durarak İslam ordusunun arkasından kimsenin gelmesine meydan vermeyecekler, girişimde bulunanları oka tutmak suretiyle püskürteceklerdi. Dolayısıyla Ayneyn tepesi çok önemliydi. Resulullah ordusunu saf nizamına koydu. Ukkaşe bin Mihsan'ı sağ kanada, Ebu Seleme'yi sol kanada, Ebu Ubeyde bin Cerrah'la Sa'd bin Ebi Vakkas'ı öne yerleştirdi. Zübeyr bin Avvam komutasındaki süvarilerden oluşan bir grubu, düşman tarafındaki güçlü komutan Halid bin Velid'in karşısına yerleştirdi ve emir verilinceye kadar yerinden ayrılmamasını tembihledi. Hazreti Hamza da öndeki zırhsız askerlerin başındaydı. Resulullah muhacirlerin sancağını Hazreti Ali'ye verdi. Ardından Mus'ab bin Umeyr nerededir diye sordu.
5: Buradayım ya Resulallah.
3: Peygamberimiz diğer sancağı da sen al buyurdu.
5: Emredersiniz.
3: Peygamberimiz İslam ordusuna hitaben şöyle konuştu. Ey insanlar! Muhakkak şimdi siz ödülü ve hazinesi bol olan bir makamdasınız. Bu ödül içinde bulunduğu durumu aklından çıkarmayan, ruhunu sabırla, eminlikle, ısrarla ve gayretle ona adayanlar içindir. Sayıca az olan kişiler düşmanla çarpışmak kendilerine zor geldiği halde gayret eder ve sebat gösterirse Allah onları ferahlığa çıkarır. Çünkü Allah kendisine itaat eden kişilerle beraberdir. Şeytan da Allah'a karşı gelen kişilerle beraberdir. Cihatta sabır ve sebat gösterin. Allah'tan size bu hususta vaat etmiş olduğu mükafatı isteyin. Size emrettiğim şeyleri yerine getirin.
9: Allahu Ekber! Sabredeceğiz!
10: Allahu Ekber! Sabredeceğiz!
11: Allahu Ekber!

0: Peygamberimizin Uhud'a savaşmak üzere gittiği tüm Medine'de duyulmuştu. Yahudi mahallelerinde de bu durum konuşuluyordu. Yahudilerden Muhayrık isimli zengin bir alim etrafına kabilesini toplayarak şöyle dedi:
1: "Ey kavmim, vallahi siz Muhammed'in peygamber olduğunu, ona yardım etmeniz gerektiğini biliyorsunuz. Neden savaş için harekete geçmiyorsunuz?
2: Bugün cumartesi günüdür. Biz cumartesi yasağına aykırı hareket edemeyiz."
3: Olmaz.
1: "Cumartesi günleri işinize gelen her şeyi yapıyorsunuz. Sizin için cumartesi yasağı diye bir şey kalmamıştır. Muhammed'le anlaşma yapmadınız mı? Şehre dışarıdan bir saldırı olduğunda onun yanında savaşmayacak mıydınız? Anlaşılan sizden bir hayır gelmeyecek. Ben gidiyorum. Haberiniz olsun, eğer öldürülürsem tüm malım Muhammed'indir."
2: "Onca bağ bahçeyi Yahudi olmayan birine mi bırakıyorsun?"
1: "Evet, ben onun peygamber olduğuna inanıyorum. Siz de inat etmeseniz bu gerçeği görürsünüz. Mülkü bana ait olan 7 bahçe bundan sonra Muhammed'indir. Onları dilediği şekilde kullanır."
0: Muhayrik dediği gibi silahlanarak İslam ordusuna katıldı. Medine'de çocuklar, kadınlar, engelliler ve yaşlılar kalmıştı. Müslüman hanımlardan da savaş meydanına gidenler vardı. Bu insanlar güvenliklerinin sağlanması için sağlam binalara yerleştirildiler. Yaşlarının ileri olması sebebiyle burada bulunan Hüseyl ve Rifa isimli iki sahabi geride kalmaktan dolayı huzursuzdu. En sonunda biri diğerine dedi ki:
4: "Daha ne bekliyoruz? Ömürlerimizden geriye ne kaldı? Birkaç defa yemek yer, bir iki gün daha yaşarsak ne âlâ."
5: "Gönlümden geçenlere tercüman oldum. Burada oturursak ne kazanacağız? Yatağımızda ölmektense savaş meydanında yiğitçe can verelim."
4: "Kalanlara baksana. Çocuklar, kadınlar ve biz. Hadi kılıçlarımızı alıp Allah Resulüne katılalım. Belki Allah bize şehitlik nasip eder."
5: "Hadi o zaman, ne duruyoruz? Hadi."
0: Peygamberimiz eline bir kılıç aldı. Bu kılıcın üzerinde korkaklıkta ar, ilerlemekte şeref ve itibar var. İnsan kaderden korkaklıkla kurtulamaz yazıyordu. Resulullah yüksek sesle "Bu kılıcı benden kim alır?" diye sordu. Sahabe-i kiramdan pek çoğu onu almak için atıldı.
6: "Ben alırım ya Resulallah.
7: Ben alırım ya Resulallah.
0: Peygamberimizin Hazreti Ömer ve Hazreti Zübeyir gibi yakın arkadaşlarına kılıcı vermediğini fark eden Ebu Dücane şöyle sordu:
6: "O kılıcın hakkı nedir ya Resulallah?"
0: "Onun hakkı," dedi Peygamberimiz, "bu kılıç eğilip bükülünceye kadar düşmanla çarpışmandır. Onun hakkı, onunla Müslümanları öldürmemen, kafirlerin önünden de kaçmamandır. Onun hakkı, onunla Allah sana zafer yahut şehitlik nasip edene kadar Allah yolunda çarpışmandır."
6: "O zaman onun hakkını vermek üzere bana ver ya Resulallah."
0: Peygamberimiz elindeki kılıcı Ebu Dücane'ye verdi. O çok cesur bir kahramandı. Savaş meydanlarında üstün başarılar sergilerdi. Uhud gününde de başına kırmızı bir sarık bağlamıştı. O bu sarığı taktığında etrafındakiler, "O ölüm alametini başına taktı. Düşmanları Ebu Dücane'den korksun artık," derlerdi. Kılıcı eline alınca saflar arasında çalımlı bir şekilde yürümeye başladı. Onun bu halini gören Peygamberimiz, "Bu yürüyüş böyle bir mekan ve zamanın dışında Allah'ın sevmediği bir yürüyüştür," dedi. Müşrikler de ordudaki son kontrollerini yapıyorlardı. Ebu Süfyan hararetle emirler yağdırıyor, her şeyin kusursuz olmasını istiyordu.
8: "Halit nerede? Halit bin Velid'i çağırın bana."
9: "Beni görmek istemişsin Ebu Süfyan."
8: "Yanıma gel. Şu tepeyi görüyor musun?"
9: "Evet."
8: "Az önce Muhammed oraya adamlarını yerleştirdi. O tepe bizim için çok önemli. Senin görevin o tepeyi göz altında tutmak. Eğer onun ardından atlılarınla dolanabilirsen onları iki ateş arasında bırakırız.
9: Evet, bunu ben de düşündüm. Gözüm onların üstünde. Savaş boyunca fırsat kollayacağım.
8: Sen bu yüzden iyi bir kumandansın Halit. Hadi göreyim seni.
0: Savaş meydanı iyice kızışmıştı. Uhud kim bilir nelere şahit olacaktı.
7: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre, o, "Ya Resulallah, hangi gecenin Kadir gecesi olduğunu bilirsem o gece ne diyeyim?" diye sormuş. O da şöyle buyurmuştur: "Allahümme inneke afüvvün tuhibbül affe ve fa'fu anni." Allah'ım, şüphesiz sen affedicisin, affetmeyi seversin. Beni de affet diye dua et.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden güvende olduğu kimsedir. Mümin de insanların can ve malları konusunda kendisinden emin oldukları kimsedir.

0: Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da. Kırk hadiste iyilik.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثَةً فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى وَاحِدٌ يَتْبَعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ.
1: Üç şey ölenin mezara kadar takip eder. İkisi geri döner, biri kalır. Ailesi, malı ve ameli onu takip eder. Ailesi ve malı geri döner, ameli kalır. Ölüm, dünya hayatının sonu, ebedi olan ahiret hayatının da başlangıcıdır. Ölüm, hayatın bu iki dönemini birbirine bağlayan ve insanı ebediyete taşıyan bir köprüdür. Allah'ın belirlediği son vakte kadar her insan için asıl olan yaşamaktır. Hayatın ve insani değerlerin korunması, dünyanın imar edilmesi ve ebediyet için gerekli hazırlığın yapılabilmesi için Allah insana hayatı sevdirmiştir. Ancak ölümün bir gün mutlaka geleceğini akıldan çıkarmamak, daima hazırlıklı olmak, ölüm geldiğinde de rıza göstermek olgun müminin nitelikleridir. Sahip olunan zenginlikler ve evlatlar dünya hayatının süsüdür. Ama kalıcı iyilikler Allah katında hem mükafat yönünden hem de ümit bağlamak bakımından daha hayırlıdır. Zira ölümle birlikte dünya zenginlikleri ve evlatlar sadece mezara kadar eşlik edebilir. Onlar kulun ölümünden sonra geride bıraktıkları olarak kalır. İyiliklerse beraberinde götürdükleridir. Yüce Rabbimiz, mallar ve evlatlar dünya hayatının süsüdür. Kalıcı olan salih amellerse Rabbinin katında sevap olarak da ümit olarak da daha hayırlıdır. Ayetiyle kalıcı olanı haber vermiştir. Bu amellerin ise imanla, iyi niyetle yapılması ve Allah'ın rızasına uygun işler olması gerekmektedir. Sevgili Peygamberimiz, kulun geride bıraktığı faydalı bilginin, kendisine dua eden salih evladın ve faydası sürekli olan sadakanın sevabının ölümünden sonra da devam ettiğini bildirmiştir. Hazreti Süleyman'ın aleyhissalatü vesselam salihlerden olmayı istediği duası şu şekildedir. Ey Rabbim! Beni bana ve ana babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı olacağın salih ameller işlemeye sevk et ve beni rahmetinle salih kullarının arasına kat. Müminin ahirete dair kaygılarını Allah'ın rahmeti, kendi imanı ve salih amelleri azaltacaktır. Razı olunan ameller sonsuz kurtuluş için bir umut kaynağı olacaktır.
0: Kırk hadiste iyilik.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanları dolaşıp bir iki lokma ve bir iki hurmayla savuşturulan yoksul değildir. Hakiki yoksul, geçimini sağlayacak imkanı bulamayan ve halk tarafından durumu bilinmediği için sadaka verilemeyen ve kendisi de kalkıp sadaka istemeyen kimsedir. Ömer bin Hattab radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse geceleyin Kur'an'dan okumayı adet edindiği bölümü okumadan yahut tamamlamadan uyuyakalır, sonra sabah namazıyla öğle namazı arasında onu okursa veya tamamlarsa o kimse için gece okumuş gibi sevap yazılır. Ebu Necih Amr bin Abese el-Sülemi radıyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Ben cahiliye devrinde bile halkın sapıklıkta olduğunu ve hiçbir esas üzere bulunmadıklarını düşünürdüm. Onlar putlara tapıyorlardı. Bu sırada Mekkeli birinin mühim haberler yaydığını duydum. Hayvanıma binerek yanına geldim. Bir de ne göreyim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gizli gizli davet yapıyor, kavmi de kendisine karşı baskı uyguluyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle gizlice görüşmenin bir yolunu aradım ve yanına gidip sen nesin dedim. Peygamberim dedi. Peygamber nedir deyince beni Allah gönderdi cevabını verdi. Neyle gönderdi dedim. Akrabalık ilişkilerini gözetmek, putları kırmak, Allah'ın birliğini kabul etmek ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamakla gönderdi dedi. Senin bu davetine kimler uyuyor dedim. Bir hür ve bir de köle dedi. O gün beraberinde Ebu Bekir ve Bilal radıyallahu anh bulunuyordu. Bunun üzerine ben sana tabi olacağım. Senin yanında kalıp İslamiyet'i yaymak için çalışacağım dedim. Bugün buna gücün yetmez. Halimi ve halkın durumunu görmüyor musun? Ailenin yanına dön. İslamiyet'in yayılışını duyduğun zaman bana gel dedi. Bunun üzerine ailemin yanına geri döndüm. Peygamber daha sonra Medine'ye teşrif etti. Ben de kavmim arasında oturuyor, haber almaya çalışıyordum. Medine'ye gelip gelmediğini halktan soruşturmaya başladım. Derken Medineli birkaç kişi geldi. Onlara, Medine'ye gelen şu zat ne yaptı diye sordum. Kavmi onu öldürmek istediği halde insanlar ona koşuyor. Fakat bunu yapamadılar dediler. Bunun üzerine Medine'ye gelip, Peygamberin yanına girdim ve ''Ya Resulallah, beni tanıdın mı?'' dedim. ''Evet, Mekke'de sen benimle bulunmuştun.'' dedi. Ravi devamla diyor ki ''Ya Resulallah, Allah'ın sana öğrettiği ve benim bilmediğim şeyleri bana öğret. Namazı öğret.'' dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ''Sabah namazını kıl. Sonra güneş bir mızrak boyu yükselinceye kadar ara ver. Çünkü güneş şeytanın boynuzları arasından doğar ve o vakitte kafirler ona secde ederler. Sonra dikilmiş mızrağın gölgesi azalıp bitinceye kadar nafile namaz kıl. Çünkü bu namaza melekler şahit olur. Taat ehli de hazır bulunur. Sonra ara ver. Zira o vakit cehennem iyice alevlenir. Mızrağın gölgesi artmaya başlayınca öğle namazını kıl. Çünkü bu namaza melekler katılır ve namaza tanıklık ederler. Nihayet ikindiyi kıl. Sonra güneş batıncaya kadar ara ver. Çünkü güneş şeytanın iki boynuzu arasından batar ve o zaman kafirler ona taparlar. Ravi diyor ki, ''Ya Resulallah, bana abdesti öğret.'' dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''Sizden her kim abdest suyunu hazırlayıp ağzına, burnuna su verir ve burnunu temizlerse, yüzünün, ağzının ve burnunun günahları dökülür.'' Sonra Allah'ın emri üzerine yüzünü yıkarsa, suyla beraber sakalının etrafından yüzünün günahları düşer. Sonra dirsekleriyle beraber ellerini yıkarsa, suyla birlikte elinin günahları parmaklarının ucundan akar gider. Sonra başını mesh ederse,
saçının uçlarından başının günahları suyla beraber dökülür. Sonra topuklarıyla birlikte ayaklarını yıkarsa, muhakkak ayaklarının günahları parmaklarının ucundan suyla birlikte akar gider. Bu adam kalkıp namaz kılar, Allah'a hamd eder ve layık olduğu vasıflarla onu yüceltir ve kalbini de tam manasıyla Allah'a bağlarsa, muhakkak o kimse günahlarından sıyrılır ve annesinden doğduğu günkü gibi olur. Ravi Amr bin Abese bu hadisi Resulullah'ın ashabından Ebu Ümame'ye haber verdiği zaman Ebu Ümame, "Ey Amr bin Abese, dediğine dikkat et. Bu kadar büyük sevap bir adama verilir mi?" demişti. Bunun üzerine Amr, "Ey Ebu Ümame, yaşım ilerledi, kemiklerim zayıfladı, ecelim de yaklaştı. Allah ve Resulüne yalan söylemek zorunda değilim. Eğer bu hadisi Resulullah'tan 1, 2, 3 hatta 7 defa duymamış olsaydım, bunu hiçbir zaman söylemezdim. Fakat bu hadisi ondan defalarca duydum." demiştir. Amr bin Şuayb'ın radıyallahu anh babası aracılığıyla dedesinden rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Allah nimetinin izinin kulunun üzerinde görülmesinden hoşlanır.

Hazreti Ayşe anlatıyor. Ya Resulallah, kâhinler bize bir şeyler söylerdi de dedikleri gerçek çıkardı dedim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bu doğru olan sözü bir cin elde eder ve dostunun kulağına fısıldar. O da buna 100 yalan katar.

14 asır evvel yine böyle bir geceydi. Kumdan ayın 14'ü bir öksüz çıkıverdi. Lakin o ne hüsrandı ki hissetmedi gözler. Kaç bin senedir halbuki bekleşmedelerdi. Nereden görecekler göremezlerdi tabi. Bir kere zuhur ettiği çöl en sapa yerdi. Bir kere de mamure-i dünya o zamanlar. Uhranlar içindeydi. Bugünden de beterdi. Sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta. Dişsiz mi bir insan onu kardeşleri yerdi. Fevza bütün afakını sarmıştı zeminin. Salgındı bugün şarkı yıkan tefrika derdi. Derken büyümüş, kırkına gelmişti ki öksüz. Başlarda gezen kanlı ayaklar suya erdi. Bir nefhada insanlığı kurtardı o masum. Bir hamlede Kaiserleri, Kisraları serdi. Aczin ki ezilmekti bütün hakkı dirildi. Zulmün ki zeval aklına gelmezdi, geberdi. Alemlere rahmetti evet, şer-i mübini, şehbalini adl isteyenin yurduna gerdi. Dünya neye sahipse onun vergisidir hep. Medyun ona cemiyeti, medyun ona ferdi. Medyundur o masuma bütün bir beşeriyet. Ya Rab, bizi mahşerde bu ikrar ile haşret.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ümmü Saib veya Ümmül Müseyyeb'in yanına geldi ve "Ey Ümmü Saib veya Ümmül Müseyyeb, sana ne oldu böyle titreyip duruyorsun?" dedi. Ümmü Saib, "Allah kahretsin, sıtmaya yakalandım." dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sıtmaya sövme. Çünkü körüğün demirin pasını gidermesi gibi sıtma da insanoğlunun küçük günahlarını temizler." buyurdu.

0: Ayşe'den radıyallahu anha şöyle rivayet edilmiştir. Cebrail aleyhisselam Resulullah'ı bir ara ziyaret edeceğini vaat etmişti. Vakit geldiği halde o gelmemişti. Resul-i Ekrem Allah ve elçileri sözünden dönmez diyerek elinde bulunan asayı yere attı. Sonra bir de baktı ki sedirin altında bir köpek yavrusu var. Bunun üzerine "Ya Ayşe, bu köpek buraya ne zaman girdi?" diye sordu. Ben de "Vallahi bilmiyorum." dedim. Emri üzerine köpek yavrusu evden çıkarıldı. Hemen ardından Cebrail aleyhisselam Resul-i Ekrem'i ziyarete geldi. Peygamber Efendimiz Cebrail'e hitaben "Geleceğini vaat etmiştin, oturup bekledim ama gelmedin." deyince Cebrail aleyhisselam "Evinde bulunan bir köpek ziyaretime engel oldu. Biz melekler içinde köpek ve resim heykel bulunan bir eve girmeyiz." demiştir. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber'in ashabından bazı kimseler rüyalarında Kadir gecesinin Ramazan'ın son 7 günlerinde olduğunu gördüler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Rüyalarınızın Ramazan'ın son 7 gecesinde birleştiğini görüyorum. Şu halde Kadir gecesini bulmak isteyen onu son 7 gecede arasın. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabına "Siz kimlere şehit dersiniz?" buyurdu. Sahabiler "Ya Resulallah, Allah yolunda öldürülenler şehittir." dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Öyleyse ümmetimin şehitleri çok az demektir." buyurdu. "Başka kimler şehittir ya Resulallah?" diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi. "Allah yolunda muharebede öldürülen kimse şehittir. Allah yolunda diğer sebeplerle ölenler de şehittir. Vebadan, ishalden ölenler, suda boğulanlar da şehittir." Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. "Her Müslümanın diğer Müslümana kanı, şeref ve namusu ile malı haramdır, saygın ve dokunulmazdır."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn Ömer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yalnız şu iki kişiye gıpta edilir. Birisi Kur'an öğrenip gece gündüz onunla amel eden kimse, diğeri de Allah'ın kendisine verdiği malı gece gündüz Allah yolunda harcayan kimse. İmran bin Husayn'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haya sadece hayır getirir buyurmuştur. Hasan bin Ali şöyle demiştir. Ben peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem şu sözünü hafızamda tuttum. Sana şüphe veren şeyi bırak. Şüphe vermeyene bak. Ebu Amr ya da Ebu Abdullah ve Ebu Leyla künyeleriyle tanınan Osman bin Affan radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ademoğlunun şunlardan başka bir hakkı yoktur. Barınacağı ev, bedenini örtecek elbise, yiyecek ekmek ve su koyacak kap.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem misvakını ve abdest suyunu hazırlardık. Gece Allah'ın izniyle uyanır, önce misvak kullanır, sonra abdest alır ve namaz kılardı. Fedale bin Ubeyd'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah yolunda sınırda nöbet tutan asker dışında ölen herkesin amel defteri mühürlenip kapanır. Nöbet sırasında ölen şehidin kıyamete kadar amelinin sevabı yazılmaya devam eder ve o kişi kabir imtihanından kurtulur buyurmuştur. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yolculuktan döndüğünde evine gece gelmezdi. Kuşluk vakti veya akşamüstü gelirdi. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem durgun sulara bevletmeyi yasaklamıştır. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Gece namazı ikişer rekat kılınır. Sabah olmasından endişelenirsen bir rekat bitir namazı kıl.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennetlikler üç kısımdır. 1. Adaletli, yardımsever ve başarılı yetki sahibi. 2. Her akrabaya ve Müslümana karşı yufka yürekli, merhametli kişi. 3. İffetli, namuslu, çoluk çocuk sahibi olan kişi.

Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir insan başkasının bir karış yerini haksız bir şekilde alırsa o yerin 7 katı o kimsenin boynuna geçirilir.

Allah ve Resulü daha iyi bilir dedik. Bunun üzerine bir an sustu. O kadar ki o aya başka isim verileceğini zannettik. Bu ay Zilhicce değil mi dedi. Evet dedik. Bu hangi beldedir buyurdu. Allah ve Resulü daha iyi bilir dedik. Bunun üzerine bir an sustu. O kadar ki bu beldeye başka ad vereceğini zannettik. Burası Belde-i Haram, Mekke değil mi dedi. Evet dedik. Bugün hangi gün dedi. Allah ve Resulü daha iyi bilir dedik. Bunun üzerine bir müddet sükût etti. Öyle ki o güne başka bir isim vereceğini zannettik. Bugün kurban günü değil mi dedi. Evet dedik. Kanlarınız, mallarınız, şeref ve haysiyetiniz bu ayda, bu şehirde, bugünün saygınlığı gibi saygındır. Rabbinize kavuşacaksınız ve size nasıl davrandığınızı soracak. Aman ha, benden sonra birbirinizin boynunu vuran kafirler gibi olmayın. Aman ha, burada bulunanlar bulunmayanlara bu sözlerimi ulaştırsın. Olabilir ki kendilerine ulaştırılanların bir kısmı bugün burada bu sözleri işitenlerin bazısından daha iyi kavrarlar dedi. Sonra söyleyin, tebliğ ettim mi diye iki kez tekrarladı. Bunun üzerine evet dedik. O da Allah'ım şahit ol buyurdu. Ebu'l-Yaksan Ammar bin Yasir radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim. Namazı uzatıp hutbeyi kısa tutması kişinin dini kavradığının delilidir. Öyleyse namazı uzatın, hutbeyi de kısa tutun. Yine Ebu Musa radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilim bol yağmura benzer. Bu yağmur suyu emen iyi bir toprağa yağar ve bol çayır ve ot bitirir. Allah Teala o suyla insanları faydalandırır. İnsanlar ondan içerler, hayvanlarını sularlar ve onunla eker biçerler. Yine o yağmur öyle bir toprağa yağar ki orası kayalıktır. Ne suyu tutar ne de ot bitirir. İşte Allah'ın dinini anlayan ve Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilimden faydalanan ve onları öğrenip başkalarına da öğreten kimseyle buna kulak asmayan ve benim getirdiğim hidayeti kabul etmeyen kimsenin misali budur.

0: İbni Ömer'in naklettiğine göre Hazreti Peygamber dünyada bir garip gibi, yabancı gibi, hatta bir yolcu gibi ol. Kendini kabir halkından biri gibi kabul et buyurmuş. Rivayetin devamında İbni Ömer hadisi rivayet eden Mücahide hitaben, sabaha çıktığında akşama varacağım diye içinden geçirme. Akşama ulaştığında da sabaha çıkacağım diye içinden geçirme. Hastalığından önce sağlığından, ölümünden önce hayatından istifade ederek hazırlık yap. Ey Allah'ın kulu, yarın halinin ne olacağını bilemezsin demiştir. Enes bin Malik vasıtasıyla nakledilen bir hadiste Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, öyle insanlar vardır ki adeta hayrın anahtarları şerrin sürgüleri gibidir. Kimi de şerrin anahtarları ve hayrın sürgüleri gibidir. Yüce Allah'ın hayrın anahtarlarını ellerine verdiği o kimselere ne mutlu. Yüce Allah'ın şerrin anahtarlarını ellerine verdiği o kimselere ise yazıklar olsun.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çocukların saçının bir kısmının tıraş edilip bir kısmının bırakılmasını yasakladı demiştir. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evvela ilk safı, sonra geridekileri sıra ile doldurun. Boş yer kalacaksa son safta kalsın buyurmuştur. Muaviye'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah kime hayır dilerse onu dinde kavrayışlı kılar.
3: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Zamanın ötesinden. Hazırlayan Kübra Erdem, seslendiren Ahmet İshak Mete.

İnsanı insan yapan, kalpleri birbirine yaklaştıran, merhameti diri tutan bazı değerler vardır hayatta. Bu değerlerden biri de hasta ziyareti. Bir kapıyı çalmakla başlar, bir hal hatır sormakla derinleşir. Bazen bir geçmiş olsun cümlesi, bazen sessizce tutulan bir el olur. Fakat günlük hayatın koşuşturmacası içinde, kimi zaman vakit bulamadım, rahatsız olur diye aramadım, mesaj attım yeterli olur sandım gibi cümleler kuruyoruz. Ama durup hiç şunu sorduk mu kendimize? Hasta ziyaretini gerçekten önemsiyor muyuz acaba? Eskiden hastalık çevrede hemen fark edilirdi. Bir evde bir rahatsızlık varsa sadece o evi ilgilendirmezdi. Komşular haberdar olur, hal hatır sorulur, ihtiyaç varsa giderilmeye çalışılırdı. Bugün ise hastalık daha çok kişinin kendi haline bırakıldığı bir duruma düştü. Peki sorun gerçekten zaman mı? Yoksa biz hasta ziyaretinin dini ve toplumsal değerini mi gözden kaçırıyoruz? Bir insanın zor zamanında yanında olmanın, onu yalnız olmadığını hissettirmenin ne anlama geldiğini mi unuttuk? Gelin bir an duralım. Günlük telaşı biraz geriye bırakalım ve bu meseleyi daha iyi anlayabilmek için hadi yeniden zamanın ipini biraz geriye saralım. Çünkü soruların cevabı alemlere rahmet Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'de. Ve şimdi hasta ziyaretinin ne anlama geldiğini yeniden anlamak için zamanın ötesine geçiyoruz. Asr-ı saadete, saadetin çağına, rahmetin çağına. Kapatalım gözlerimizi. Takvimleri, saatleri, bugünün telaşını geride bırakalım. Yıllar öncesinde Medine sokaklarındayız. Bir vahiy ile aydınlanan topraklarda. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim güzelce abdest alır ve sevabını Allah'tan umarak hasta olan Müslüman kardeşini ziyaret ederse, yürünerek 70 yılda kat edeceği bir mesafe kadar cehennemden uzaklaştırılır. Resulullah bu sözleri hasta ziyaretinin sevabını anlatırken, müminin mümin üzerindeki haklarından biri olarak görüyordu. Rahmet elçisi hasta ziyaretine çok önem verirdi. Hastalığın ağır ya da hafif oluşuna bakmaksızın hasta olan ashabını ziyaret ederdi. Rahatsızlığı uzadığındaysa onları tekrar tekrar ziyaret etmekten geri durmazdı. Ve bir gün bir haber geldi. Bir sahabi hastalanmıştı. Bu haber Allah Resulüne ulaşır ulaşmaz, Efendimiz duraksamadan o sahabinin yanına gitmek için yola koyuldu. Allah'ın elçisi adımlarını atarken yanındaki sahabilere dönerek, kim güzelce abdest alır ve sevabını Allah'tan umarak hasta olan Müslüman kardeşini ziyaret ederse, yürünerek 70 yılda kat edilecek bir mesafe kadar cehennemden uzaklaştırılır diyerek nasihatte bulundu. Atılan her adımın bir karşılığı vardı artık. Rahmet elçisinin bu hassasiyeti sadece dostlarıyla sınırlı değildi. Münafıkların reisi olarak bilinen Abdullah bin Übey'i bile hastalandığında ziyaret etmişti. Sevgili Peygamberimiz Abdullah bin Ömer, Saad bin Ebu Vakkas, Abdullah bin Mesud'un da içinde bulunduğu sahabilerle birlikte oturuyordu. O esnada Medineli Müslümanlardan biri içeri girip selam verdi ve geri döndü. Allah Resulü ona seslendi. Ensar'ın kardeşi, kardeşim Saad bin Ubade nasıl? Diye sordu. Medineli zat, iyi ya Resulallah dedi. Bunun üzerine rahmet elçisi yanındakilere döndü ve aranızdan kim onu ziyaret edecek diye sordu ve ayağa kalktı. Hazreti Peygamberle birlikte ayağa kalkan Abdullah bin Ömer radıyallahu anh, bundan sonraki gelişmeleri şöyle anlattı. 10 küsur kişiydik. Üstümüzde başımızda ayakkabı, mest, takke ve gömlek de yoktu. Bu çorak toprakta yürüyerek hasta olan Saad bin Ubade'nin evine vardık. Başına toplanan yakınları hemen etrafından çekildiler. Resulullah ve beraberindekiler yanına yaklaştı.

yaklaştı. Sa'd'ın etrafındaki kalabalığı gören Allah Resulü, "Allah'ın ölüm hükmü gerçekleşti mi? İmri hak vaki oldu mu?" diye sordu. "Hayır ey Allah'ın Resulü," dediler. Allah Resulü ağlamaya başladı. Resulullah'ın ağladığını gören sahabiler de ağladılar. Bunun üzerine, "İşitmiyor musunuz? Allah Celle Celaluhu gözyaşından ve kalbin hüzünlenmesinden dolayı kimseye azap etmez. Ancak diline işaret ederek, işte bundan dolayı azap eder, işte bundan dolayı azap eder veya merhamet eder," buyurdu. Peygamberimiz aynı zamanda hastanın da kendisine şifa vermesi için Yüce Allah'a dua eder ve öyle tavsiyelerde bulunurdu. Ziyaret için bir hastanın yanına girdiğinde ondan senin için dua etmesini iste. Zira onun duası meleklerin duası gibidir. Ve şimdi yavaş yavaş geri dönüyoruz. Medine sokakları arkamızda kaldı. Saatler yeniden işlemeye başladı. Ve biz bugünün içindeyiz. Ama zamanın ötesinden getirdiğimiz bir emanet var. Hasta ziyaretine dair bir bilinç. Şimdi kendimize sormanın tam vakti. Biz hasta ziyaretini nereye koyduk hayatımızda? Bir mesajın, bir emojinin, kısa bir ses kaydının yeterli olduğunu mu düşünüyoruz? Yoksa bir kapıyı çalmanın, bir el tutmanın, birkaç dakikalık varlığın ne kadar kıymetli olduğunu hala hatırlamıyor muyuz? Efendimizin yürüdüğü o yollar bize şunu söylüyor. Hasta ziyareti ertelenmez, ihmal edilmez. Zor zamanında bir insanın yanında olmak, imanın sessiz ama güçlü bir göstergesidir. Belki bugün bir kapıyı çalacağız, belki sadece oturup dinleyeceğiz. Belki söyleyecek fazla bir sözümüz olmayacak. Ama bazen bir ziyaret bir duaya dönüşür. Bazen bir dua bir şifaya vesile olur.

Zamanın Ötesinden. Hazırlayan Kübra Erdem. Seslendiren Ahmet İshak Mete.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yollar üzerinde oturmaktan sakının buyurmuştu. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, bu bizim için bir gereksinimdir. Zira oralarda oturup konuşuyoruz, dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, madem oralarda oturmaktan vazgeçmiyorsunuz, bari yolun hakkını verin, buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, yolun hakkı nedir, dediler. Harama bakmamak, gelip geçeni rahatsız etmemek, selam almak, iyiliği teşvik etmek ve kötülüğü engellemektir, buyurdu.

0: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Geçim bakımından insanların en hayırlısı atının dizginini tutup da Allah yoluna düşendir. O savaşa çağıran veya yardım isteyen bir ses duyduğunda ölümün kol gezdiği yere uçarcasına gider. Yahut da şu tepelerden veya derelerden birinde küçük bir davar sürüsünün başında olup namazını kılan, zekatını veren ve ölünceye kadar Rabbine ibadet edip daima insanların yararına işler yapan kimsedir.
1: Kırk hadiste iyilik.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: El-ihsanu en ta'budallâhe ke'enneke terâh, fe'in lem tekun terâh, fe'innehu yarâk.
2: İhsan, onu görüyormuş gibi Allah'a ibadet etmendir. Zira sen onu göremesen de o seni görmektedir. Allah'a kullukta zirve noktası olan ihsan, iyilikte bulunmak, bir işi en güzel şekilde yapmak anlamlarına gelir. Hayatımızın her alanını kuşatan ahlaki bir kavramdır. İhsan, iman ve ameli tamamlayan kulluk bilincidir. İslam'da ihsan kelimesi kullar için kullanıldığında, salih amellerin ve güzel işlerin en iyi biçimde yapılmasıdır. İnsanın Allah'a karşı ihsan şuuruna sahip olması, iman etmek, emirlerine uymak ve yasakladığı şeylerden kaçınmaktır. Geniş anlamıyla ihsan, iyilikte bulunmak, bir işi en güzel şekilde yapmak ve Allah'a samimiyetle kulluk etmek anlamına gelir. İhsan, müminin Allah'la olan ilişkilerinin yanında insanlarla ve hatta canlı cansız bütün varlıklarla olan ilişkilerini kapsamaktadır. İhsan, insanı olgunlaştıran bir özelliktir. Yüce Rabbimiz, kim Allah'a derin saygı duyar ve sabrederse bilinmeli ki Allah iyi davrananların, ihsan sahibi olanların karşılığını asla zayi etmez. Mealindeki ayette geçen ihsan, kişinin iman etmesi, bu imanın gereği olan salih amelleri işlemesi ve Allah'ın yasakladığı her şeyden kaçınmasıdır. İnsan böylece yüce yaratıcısına karşı görevlerini yerine getirir, sonuçta ebedi mükafata erişir. İhsan bilinci duyguda hassasiyet, düşüncede incelik kazandırır. İnsanı her an Rabbinin huzurunda olma hissiyle arındırır ve olgunlaştırır. Bütün amellerin ihlas ve samimiyetle en iyi şekilde yerine getirilmesini sağlar. Allah, insanlardan işlerini güzel yapanları sever, onlara merhametiyle muamele eder.
1: Kırk hadiste iyilik.

Hayber Yahudilerinden amirin Yeser adında Habeşli zenci bir kölesi vardı. Bu köle amirin davarlarını güderdi. Efendimizin Hayber'i kuşattığı sırada Hayberlilerin silaha sarıldıklarını gören Yeser onlara, "Siz ne yapmak istiyorsunuz?" diye sordu. Onlar da, "Şu peygamber olduğunu söyleyen kişiyle çarpışacağız," dediler. Onların cevabındaki peygamber sözü, ruh dünyasında anlatılması mümkün olmayan bir tesir bıraktı Yeser'in. Müslüman olup bu peygambere inanmak istedi ve sürüsünü doğruca Allah Resulü'nün bulunduğu tarafa doğru sevk etti. Efendimizin yanına geldi ve ona, "Ey Muhammed, sen neler söylüyor ve nelere davet ediyorsun?" diye sordu. Efendimiz, "İslam'a, Allah'tan başka ilah olmadığına,

0: benim de Allah'ın Resulü olduğumu kabul etmeye davet ediyorum dedi. Yesar, ben böyle şehadet getirir ve Allah'a iman edersem benim mükafatım nedir diye sordu. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bu iman ve şehadet üzerine ölürsen senin mükafatın cennettir buyurunca Yesar, ey Allah'ın Resulü, bana İslam'ı anlat dedi. Efendimiz İslam'ı anlattı. Yesar anlatılanları ilgiyle dinledi ve Müslüman oldu. Müslüman olduktan sonra, ey Allah'ın Resulü, ben şu davarların sahibi amirin işçisiyim. Bu davarlar benim yanımda bir emanettir. Şimdi ben bunları ne yapayım diye sordu. Efendimiz, onları karargâhtan dışarı çıkar. Onlara bağırıp kov ve gitmeleri için ufak taşlar at. Muhakkak ki Yüce Allah sana emanetini eda ettirecek, onlar sahiplerinin yanına döneceklerdir buyurdu. Yesar hemen kalkıp yerden bir avuç küçük taş alıp davarlara attı, onları kovaladı. Davarlar sanki çoban tarafından sürülüyormuş gibi kaleye girinceye kadar topluca ilerlediler. Sahiplerinin yanına döndüler. Sürü sahipsiz gelince amir, kölesi Yesar'ın Müslüman olduğunu anladı. Yesar doğruca muharebeye koştu. Hayber kalesine sancağı diken Hazreti Ali'nin peşinden kaleden içeri daldı. Daha bir vakit bile namaz kılamadan, bir tek secde bile yapamadan Yahudilerin attıkları taşla şehit oldu. Yesar, Efendimizin yanına getirilip sırtüstü yatırıldı. Üzerine bir örtü örtüldü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona dönüp baktı ve şöyle buyurdu. Şimdi onun yanında iki melek gördüm. Melekler Yesar'ın yüzünden tozları silerken, Allah senin yüzünü toza toprağa bulayanın yüzünü toza toprağa bulasın, seni öldüreni öldürsün demekteydiler.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ancak şu iki kişiye gıpta edilir. Allah'ın kendisine mal verip de onu hak yolunda harcamaya muvaffak kıldığı kimseyle, Allah'ın kendisine ilim ve hikmet ihsan ettiği, onunla hükmedip onu öğreten kimsedir. Huzeyfe radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'la beraber sallallahu aleyhi ve sellem sofraya oturduğumuz zaman, o elini uzatıp başlamadan önce biz elimizi yemeğe uzatmazdık. Bir gün peygamberle sofra başındayken bir hizmetçi kız sanki biri onu itiyormuşçasına geldi ve elini yemeğe uzattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun elini tuttu. Arkasından aynı şekilde bir bedevi geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun da elini tuttu ve besmele çekilmeden yenilen yemeğe şeytan da katılır. Şeytan yemeğe katılmak için bu hizmetçi kızı getirdi. Ben de onun elini tuttum. Aynı maksatla bu bedeviyi getirdi. Onun da elini tuttum. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki şeytanın eli bunların elleriyle beraber elimdeydi buyurdu. Sonra besmele çekti ve yemeye başladı. Huzeyfe radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki ya iyiliği emredersiniz ve kötülükten sakındırırsınız ya da Allah Teala size azap gönderir. Sonra Allah'a yalvarırsınız fakat duanız kabul edilmez. Ümmü Seleme radiyallahu anha anlatıyor. Ya Resulallah, merhum eşim Ebu Seleme'nin çocukları için yaptığım harcamalardan dolayı bana bir mükafat var mı? Ben onları asla aç açık bırakarak ihmal etmiyorum. Onlar benim evlatlarımdır dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet, onlar için yaptığın harcamalardan dolayı da sana sevap vardır buyurdu.

0: Hüsnü Hal.
1: Henüz 5 yaşındaydı çocuk. Dünyadan habersizdi. Dünya da ondan. Annesi ve kardeşleriyle birlikte derme çatma bir evde yaşıyordu. Babası başka bir ülkeye sürgün edilen zayıf, uzun boylu bir adamdı. Yüzünü hayal meyal hatırlıyordu. Görse tanıyamazdı ama dayak yemekten yüzü gözü şişmiş bütün adamların yüzünü babasının yüzüne benzetirdi. Zaten yaşadığı kamptaki adamların yüzleri birbirine çok benzerdi. Avurtları bir mengenede sıkılmış gibi çökük dururdu. Elmacık kemiklerini kaplayan derileri iyice incelmiş ve gözleri yuvalarından fırlayacak gibi bakarlardı. Çeneleri her zaman sıkı sıkıya kapalıydı bu adamların. Ağızlarını açtıklarında eksik dişleri ve ellerini gösterdiklerinde tırnaksız parmakları fark edilirdi. Çocuk bu adamları çok severdi. Onlar da küçük çocuğu. Çok büyümeden bu adamların neden böyle göründüklerini öğrenecekti ve bu neden onu gördüğü adamlar gibi olmaktan geri bırakmayacaktı. Sonunda onun da birkaç dişi eksilecekti. Çocuğun arkadaşları da kendisine benziyordu. Aynı ağaçtan toplanarak küçük bir kaba sıkıştırılmış irili ufaklı zeytin taneleri gibiydiler. Tıkıştırıldıkları çukur tabaklarda üzerlerine gelen sivri çatallardan kaçışmaya çalışırlar, lakin birer birer yakalanarak eksilirlerdi. 3000 yaşında olduğu söylenen, göz bağlayıcılıkta ustalaşmış çöl sürgünü bir hortlağın demir çenesi tarafından öğütülürlerdi. Neredeyse yok denecek kadar kısacık kesilmiş saçları, güneş altında susuz kalmaktan sararmış otlara benzerdi. Toprağa sıkıca tutunmuş, vakti geldiğinde yeşermeyi bekleyen otlara. Yürekleri pamuklara sarılmış ay ışığı gibi parlak ve yumuşacıktı ama ayakkabısız yürümekten ayak tabanları sertleşmişti bu çocukların. İyi beslenemedikleri gibi eğitimden de mahrum bırakılıyorlardı. Yeryüzünün hiçbir ülkesinde hiçbir çocuğun oynamadığı tuhaf oyunlar oynarlardı. Mermilerden kaçma, bombalardan saklanma ve hayatta kalma oyunları. Henüz 5 yaşındaki çocuk da silah seslerini, bombaları, gece yarısı götürülen ve dövülen adamları hep oyunun bir parçası sanıyordu. Yontulmuş birkaç tahta parçası, irili ufaklı deniz taşları ve boş mermi kovanları sayılmazsa oyuncağı da yoktu çocuğun. Zamanla büyüdü küçük çocuk. Onu hapseden duvarlarda büyüdü. Bir yanı duvar, diğer yanı denizdi. Duvarı aşıp dışarı çıkmasına da, yüzerek denize geçmesine de izin verilmiyordu. Çatısı olmayan bir hapishanede çürümeye bırakılmışlardı. Üstelik hayatta kalmakla suçlanıyorlardı. Topraklarını savunmak, işkenceye rıza göstermemek suçların en büyüğüydü. Taşlar tanklara karşı suçluydu. Derisi kemiğine yapışmış eller silahlara karşı suçluydu. Babalar vatanını, anneler evladını korumakla suçluydu. Gövdeleri bombalara siper olmakla suçluydu. Sevmek suçtu, gülmek suçtu, kalmak suç, gitmek suçtu. Küçük çocuk büyümüş ve ömrünün baharında, henüz ilk gençlik çağında birçok akranı gibi herhangi bir gerekçe gösterilmeden bilekleri kelepçelenmişti. Yaşadığı şehir böyleydi. Çocuklar büyüdükçe hapsedildikleri yerler küçüldü.

küçülüyordu. Büyük duvarlar küçük çocuklar için, küçük hücrelerse büyük insanlar içindi. Artık bir genç olduğu için taşların insan kanı koktuğu, ışığın karanlık tarafından yutulduğu, donmuş kemiklerin buz parçaları gibi çatır çatır kırıldığı ve mahkumların günlerce aç bırakıldığı hücrelere hapsedilebilirdi. Öyle de oldu. Sevdiği her insanın öldürüleceğiyle tehdit edildi. Vücudu iyileştirilemez şekilde dövüldü ve inandığı her değer aşağılanarak eziyet edildi. Elbette dişleri de söküldü. Küçükken gördüğü ağzı kapalı adamlar gibiydi artık. Ancak vazgeçmedi. Güneş kendisini ısıtmıyordu ama onun varlığını biliyordu. Ayın ışığı bulunduğu hücreyi aydınlatmıyordu ama gökyüzünde parladığını biliyordu. Tıpkı bir gün özgür olacağını bildiği gibi. Umudunu yitirmedi. Nehirden denize kadar özgür olacağı bir günü düşledi. İşte o an demirden kubbeler birer kağıt gibi yırtıldı. Parmaklıklar tel gibi büküldü ve bileklerindeki zincirler kırılarak bin parçaya bölündü. Gökyüzü çocukların önüne serilmiş, duvarlar yıkılmıştı. Denizin üstünden batan güneşi seyrederken hayal etti kendini ve gün batımına gülümsedi. Bu da tüm hikayeler gibi iyi bitmeliydi. Çocuklar sonsuza kadar mutlu yaşamalıydı. Aslında böyle acılar hiç yaşanmamalıydı. Zaten yaşanmadı da. Modern dünyada, şu medeni çağda çocukların katledilmesi mümkün olabilir miydi? Dünya buna sessiz kalır mıydı? Böyle bir soykırıma göz yumulur muydu hiç? Koca koca ordular buna müsaade eder miydi? İnsan hakları vardı bir kere, hatta savaşın bile bir ahlakı vardı. Sonra çocuklar masumdu. Çocukları kim rahatlıkla öldürebilirdi ki? İki cihanın tüm kötüleri bir araya gelse, hepsi bir bedene girip surete bürünse bile bunu yapamazdı. Bunu yapan insan olamazdı. Bunu yapan insan olarak kalamazdı. Neyse ki bunlar yaşanmadı da, böyle bir leke milyarlarca insanın alnına sürülmemiş oldu. Eğer yaşansaydı, bu utançla kimse yaşayamazdı. Öyle film seyreder gibi izleyemezdi kimse. Ayağa kalkar, karşı çıkar ve asla buna izin vermezdi. Kim kendi çağının zalimine sessiz kalanlardan olmak ister ki? Geçmişteki bütün zalimlerin cezasını bulduğunu bildiği halde hem de...

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, misvak ağzı temizler, Rabbi de hoşnut eder buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ey insanlar! Allah Teala temizdir. Ancak temiz olanı kabul eder. Allah peygamberlerine emrettiği şeyleri müminlere de emretti. Peygamberlere, ey peygamberler! Hoş ve temiz yiyeceklerden yiyin, iyi ve güzel işler yapın. Müminlere de, ey müminler, verdiğimiz hoş ve temiz yiyeceklerden yiyin buyurdu. Sonra Resul-i Ekrem uzun yolculuklar yapmış, üstü başı tozlanmış, ellerini göğe uzatarak "Ya Rab, Ya Rab" diye yalvarıp yakaran bir adamdan söz etti. Fakat onun

Yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, gıdası haram idi. Peki böyle birisinin duası nasıl kabul edilsin buyurdu.

Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu an gelen rivayete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennette müminler için 60 mil yüksekliğinde içi boş tek bir inciden yapılma bir çadır vardır. Burada müminlerin aileleri bulunur. Müminler onları ziyaret eder. Mesafenin genişliğinden ailelerden bazıları bazılarını göremez. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah yiyip içtikten sonra bu nimetlere karşı hamd etmesinden dolayı kulundan razı olur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanoğluna zinadan nasibi yazılmıştır ve o bunu bir şekilde yaşayacaktır. Gözlerin zinası harama bakmaktır. Kulakların zinası haram sözleri dinlemektir. Dilin zinası haram olan şeyleri konuşmaktır. Ellerin zinası dokunması haram olana şehvetle temas etmektir. Ayakların zinası gidilmesi haram olan yere gitmektir. Kalbin de zinaya meyli ve temennisi vardır ki üreme organı bunu ya gerçekleştirir yahut yalanlar.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kul, abdestini bozmaksızın mescitte namazı beklediği müddetçe namazda sayılmaktır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Zer Cündüb bin Cünade radıyallahu anh anlatıyor. Ya Resulallah, hangi amel daha üstündür dedim. Allah'a inanmak, Allah yolunda cihad etmek dedi. Hangi köleyi azat etmenin sevabı daha çoktur dedim. Sahipleri için en kıymetli ve en pahalı olanını dedi. Bunları yapamazsam dedim. İşi bilene yardım eder, bilmeyenin de işini görüverirsin dedi. Ya bu işlerden bazısını yapamazsam dedim. İnsanlara kötülük etmekten sakınırsın. Bu da senin kendine sadakandır buyurdu. Bir kimse bir müminin dünya üzüntülerinden birini giderir ve onu rahatlatırsa, Allah da kıyamet günü onun üzüntülerinden birini giderir. Her kim eli darda olana kolaylık gösterirse, Allah da dünya ve ahirette ona kolaylık gösterir. Her kim bir Müslümanın ayıbını örterse, Allah da dünya ve ahirette onun ayıbını örter. Bir insan din kardeşine yardımda bulunduğu sürece, Allah da ona yardım eder. Bir kimse ilim tahsili için yola çıkarsa, Allah da ona cennetin yolunu kolaylaştırır. Herhangi bir topluluk, Allah evlerinden bir evde toplanıp Kur'an okur ve aralarında müzakere ederlerse, onların üzerine sükunet, huzur iner. Onları rahmet kaplar ve melekler onları kuşatır. Allah da kendi nezdindeki meleklere ve peygamberlere onlardan bahseder. Ameli kendisini geride bırakan kimseyi soyu ileri götürmez.

Cabir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: zulümden, haksızlık etmekten sakının. Zira zulüm kıyamet gününde zulmeden için zifiri karanlık olacaktır. Cimrilikten de sakının. Zira cimrilik sizden evvelkileri helak etmiştir. Onları birbirinin kanını dökmeye, Allah'ın haram kıldığı şeyleri helal görmeye sevk etmiştir.

0: Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber Savaşı gününde şöyle buyurmuştur: "Bu sancağı Allah'ı ve Resulünü çok seven birine vereceğim. Allah Hayber'i onun eliyle fethedecektir." Ömer radıyallahu anh diyor ki: "O gün komutanlığı arzu ettim ve bunun için beni çağıracağını umarak Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme görünmeye çalıştım. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali bin Ebu Talip radıyallahu anh'ı çağırdı ve sancağı ona verdi. Sonra da hadi git, Allah sana fethi ihsan edinceye kadar başka bir şey düşünme dedi. Ali biraz yürüdü, sonra arkasına dönmeden durdu ve ya Resulallah, onlarla niçin savaşayım diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan başka ilah olmadığını, Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğunu ikrar edinceye kadar onlarla savaş. Eğer bunu yaparlarsa, hukuki bir gerekçe olmaksızın senden mallarını ve canlarını kurtarmış olurlar. Artık onların mallarına ve canlarına dokunamazsın. Hesapları ise Allah'a aittir buyurdu.
1: Hadislerin hikayeleri.
2: İyi akşamlar haham Feynihas. Bu vakitte gel demiştiniz, geldim.
3: Şşt, sessiz ol. Bir gören oldu mu seni?
2: Sanmam.
3: İyi, kapıda bekleme, içeri geç hadi.
2: Tamam.

0: Gel bakalım Şalum. Ayakta bekleme. Otur şöyle hadi. Otur otur, çekinme.
1: Sağ olun efendim.
0: Şöyle rahat ol.
1: Teşekkürler.
0: Şalum, anlat bakalım. Çok bitkin görüyorum seni bu aralar. İyi misin?
1: Eskisi kadar iyi olduğumu söyleyemem efendim.
0: Ah yazık. Ne oldu sana böyle Şalum? İşlerin de yolunda gitmiyor epeydir.
1: Öyle. Her şey çok güzel giderken birden tersine dönüverdi. Ben de ne olduğunu anlayamadım. Son çare olarak Yahudi tüccarlardan borç almak zorunda kaldım. Bunun ne demek olduğunu bilirsiniz efendim.
0: Evet evet, bilirim ne demek olduğunu. Bir kere bulaştın mı yakanı kurtarman zordur. Çamurlu bir kuyuya düşmek gibi. Ne kadar uğraşırsan uğraş, çırpındıkça daha da batarsın.
1: Çok doğru söylediniz efendim.
0: Neyse, daha fazla konuşmaya gerek yok bunları. Hadi buyur sofraya.
1: Sağ olun efendim.
0: Hadi Şalum, benden çekinmene gerek yok. Aç olduğunu biliyorum. Çekinme, iyi hadi.
1: Teşekkür ederim haham Feynehas. Siz gerçekten çok iyi birisiniz.
0: Ye Şalum, ye. İyice doyur karnını.
1: Açıkça konuşmak gerekirse bu kadar cömert olduğunuzu bilmiyordum efendim. Hatta aksini düşünüyordum sizin hakkınızda.
0: Boş ver şimdi bunları Şalum.
1: Çok yanılmışım. Özür dilerim sizden.
0: Önemi yok bu tür şeylerin. Bahsini açmaya değmez. Şalum, geçen söylediğim şeyi düşündün mü?
1: Evet, düşündüm efendim.
0: Senin için çok kolay bir iş. Hem bunun karşılığında işlerini de yeniden düzeltmene yardımcı olurum. Yapacağın şey çok basit. Korkacak bir şey yok. Gece gizlice gireceksin. İstediğim şeyi alıp kimsenin ruhu duymadan bana getireceksin.
1: Özür dilerim ama ben bunu yapamam efendim. Bu bana doğru gelmiyor. Bu arada çocuklarım da çok açlar. Onlar için şuradan birkaç lokma bir şeyler alabilir miyim?
0: Ne demek yapamazsın? Çık git o halde buradan. Hiçbirine de el sürme yiyeceklerin. Defol.
1: Ama efendim...
0: Defol dedim. Çık git. Gözüm görmesin seni bir daha. Sessizlik! Beytül Midraş'ta olduğunuzu unutmayın. Suçlu Şalum ben Meşkem. Suçu hırsızlık. Konuş bakalım Meşkem'in oğlu Şalum.
2: Yalvarırım affedin beni haham Feynehas. Musa'nın Rabbi üzerine yemin ederim ki bir daha yapmayacağım. Lütfen lütfen beni bağışlayın. Çocuklarım kaç gündür aç. Siz de biliyorsunuz bunu. Mecbur kalmasam yapmazdım. İnanın yapmazdım.
0: Hayır Şalum, hayır. Sen ruhunu kirlettin. Ondaki temiz parçayı koparıp attın.
2: Ben bir şey yapmadım efendim. Ne size ne de diğer hahamlara karşı bir saygısızlığım olmadı. Sadece bir sobun ekmek aldım. O da çocuklarımın karnını doyurmak için. Kurumuş boğazlarına birkaç lokma ekmek, birkaç yudum su geçsin efendim.
0: Sen bizim etimizi çiğnedin. Sen bizim kanımızı içtin Şalum. Bunun karşılıksız kalacağını mı sandın?
2: Sadece durumumu anlayın istiyorum efendim.
0: Ne yani, kanunlarımızı mı bozalım senin için ha? Tevrat'ı mı inkar edelim, hükmünü mü değiştirelim?
2: Hayır hayır, ben öyle bir şey demek istemedim. Sadece merhamet...
0: Yeter, çok bile dinledik seni. Yaptığın şeyin cezası belli. Çaldığın şeyi 5 misli...

0: ile geri ödeyeceksin.
1: Ama benim hiçbir şeyim yok. Karıncaların kemireceği bir kırıntı bile yok evimde. Karnımı bile doyuramazken 5 katıyla nasıl geri ödeyebilirim?
0: Bunu çalmadan önce düşünecektim. Özgürlüğünle ödeyeceksin bedelini o halde. Aham Yitzhak, oku ona Tevrat'ın hükmünü.
2: Ama bu hüküm Şalom'u mahveder Haham Feynaz. Onun sonu olur.
1: Lütfen yapmayın efendim. Çocuklarımı düşünün.
0: Yitzhak, sadece sana söylediğimi yap. Bu sefil hırsızın alnına yapışacak mührü oku. Herkes yaptığı karşılığında ona ödettiğimiz bedeli görsün. Tanrı'nın ona ödettiği bedeli tabii.
2: Tamam, madem öyle diyorsunuz. Mabedimize toplanan Yahudiler, kulak verin dinleyin. Elohe İsrail Tevrat'ta şöyle buyuruyor. Eğer hırsızın hiçbir şeyi yoksa çaldığının karşılığı olarak kendisi satılacaktır.
0: Duydunuz, bunlar benim sözlerim değil. Haşem böyle buyuruyor. Bu hükme göre cezasını ödeyebileceği malı mülkü olmadığı için Şalom artık hür değildir.

0: Kimse var mı burada?
1: Buyurun, ben yardımcı olabilirim size.
0: Bana haham başı Feynahas'ı çağır bakalım genç adam. Onunla görülecek işlerim var.
1: Tamam, siz burada bekleyin, ben kendisine haber vereyim.
2: Gerek yok Yitzhak. Asil Baruh'un sesini nerede olsam tanırım. O bizi ziyarete gelecek ve onu bekleteceğiz, öyle mi? Beytül Midraş'a hoş geldiniz soylu Baruh. Bizi şereflendirdiniz.
0: Hoş bulduk Beytül Midraş'ın bilge hahamı Yüce Feynahas.
2: Yitzhak durma öyle. Soylu Baruh'a içecek bir şeyler ikram et hadi.
1: Tamam, hemen.
2: Getir Yitzhak. Şöyle bırak.
1: Tamam, buyurun. Benden başka bir isteğiniz var mı efendim? Eğer yoksa çıkayım.
2: Bekle Yitzhak. Otur, tomarı aç ve mürekkebi hazırla.
1: Tamam efendim.
2: Evet soylu Baruh. Nedir benden istediğiniz?
0: Bakıyorum da çok güzel süslenmiş burası. Altın ve gümüş eşyalarla bir hayli göz alıcı olmuş.
2: Sayenizde... Sizin bağışlarınız ayakta tutuyor burayı.
0: Dün Şalum'u yargılarken ben de oradaydım Feynahas. Seni izledim. Tıpkı avını canlı canlı yiyen vahşi bir hayvan gibi saldırdığını gördüm. Etkilendim doğrusu. Bize karşı da böyle olmayacağını umarım.
2: Boşverin Şalum'u. O artık malını mülkünü yitirmiş önemsiz biri. Pençelerinde kıvranıp canını verdi.
0: Mahkemede çok serttin Feynahas.
2: Onlara bu şekilde davranılmazsa bizi farenin cesedi kemirdiği gibi kemirirler.
0: Ya biz?
2: Siz başkasınız soylu Baruh. Zenginsiniz, asilsiniz. Burayı bağışlarınızla lütuflandırıyorsunuz. Bizim veli nimetimizsiniz.
0: Ama bizim de bazı günahlarımız oluyor.
2: Ufak tefek günahlar. Hem kimin olmuyor ki? Ayrıca siz cemiyetimiz için çok daha fazlasını yapıyorsunuz.
0: Öyle değil mi ya?
2: Öyle tabii.
1: Haham Feynahas, müsaadenizle ben çıkabilir miyim efendim?
2: Otur yerine Yitzhak. Dediğimi yap ve mürekkebi hazırla.
1: Peki efendim.
2: Sizin işinize gelince soylu Baruh, elimden geleni yapmak için çabalarım. Lakin bu tür şeyleri yapmak... Bilirsiniz pek kolay değildir.
0: Çabaların karşılıksız kalmaz Feynahas. Haham başı olarak senin dilinden çıkanların kabul görmemesi mümkün değil. Senin dilin ve mürekkebin bizi, bizim de altın ve gümüşlerimiz seni korusun.
2: Ama bu iş sadece benim dilimden çıkanlarla olacak şey değil. Yaptığınız şeyin kitaptaki cezası çok ağır.
0: Bunun için beni taşlayarak öldürmenin kime ne faydası var?
2: Ben de öyle olmasını istemem tabii. Yani düşünüyorum ne yapabilirim diye ama bir hayli zor bir iş bu. Anlarsınız bu konuda hüküm apaçık ortada.
0: Buyur Feynahas. Bu altınlar rahat rahat düşünmene yardımcı olur.
2: Beni bilirsiniz. Her zaman bir yol bulmuşumdur. Bunları da böyle ortalıkta bırakmayalım.

0: kara sürülmesi yeterlidir diyebiliriz. Evet, bu şekilde yazıver oraya Yitzhak.
1: Hayır, ben böyle yazamam. Nasıl değiştirebilirim kutsal kitabın hükmünü? Bunu siz de yapamazsınız. Hem daha dün Şalom'u bir somun ekmek için köleliğe mahkum ettiniz. Şimdi ise hükmü değiştirmek istiyorsunuz. Yüce Adonai adına bunu nasıl yaparsınız?
0: Yeter Yitzhak. Senden hükümleri dinlemeye ihtiyacım yok. Etrafına bir bak. Bu mabetteki yanan şu kandillerin yağlarına bir bak. Nereden geliyor bunlar? Burası nasıl böyle aydınlık, nasıl böyle zengin görünüyor sanıyorsun? Hepsi Baruh ve diğer soylular sayesinde. Onların yardımlarıyla zenginliğimiz artıyor. Onların sayesinde güçleniyoruz. Onların verdiği altınlarla yanıyor bu kandiller. Ne sanıyorsun sen? Şu tavanı taşıyan direkler yıkılsın mı istiyorsun? Baruh'u ölüme mahkum etmek, direklerimizi yıkmak demek. Kendimizi açlığa, sefalete mahkum etmek demek.
1: Açlığa razıyım. Ama hükmü değiştirmeye asla. Ben bunu yapamam. Ben Haşem'in sözlerini değiştiremem.
0: Defol o zaman buradan Yitzhak.
1: Tamam, gidiyorum.
0: Kusura bakmayın gençler işte. Henüz dünyanın nasıl işlediğini bilmiyorlar.
2: Umarım çok geç olmadan öğrenirler.
0: Onun için ihtiyarlarla bu tür işleri görmek daha kolay oluyor. Daha anlayışlılar. Çünkü alışmış oldukları rahatlıktan vazgeçmek onlar için pek kolay olmuyor.
2: Haklısın.
0: Neyse, iş başa düştü. Çoğu zaman olduğu gibi Feynahas yine kendi yazacak. Ne diyorduk? Şöyle düzelteyim. Eğer bu suçu işleyen cemiyetimizin soylularından biri ise ölüm yerine yüzüne kara sürülür. Kara sürülür. Oldu. Demek ki neymiş soylu Baruh?
2: Neymiş?
0: Altınların ışıltısı alındaki karayı silermiş.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu, inne kethiran minel ahbari vel ruhban ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Bilin ki Yahudi din bilginlerinin ve Hristiyan din adamlarının birçoğu halkın mallarını haksızlıkla yerler ve Allah yolundan alıkoyarlar. Altın gümüşü biriktirip Allah yolunda harcamayanları elem veren bir azapla müjdele. O gün bunlar cehennem ateşinde kızdırılıp onların alınları, böğürleri ve sırtları dağlanacak. İşte yalnız kendiniz için toplayıp sakladıklarınız. Tadın şimdi biriktirip sakladıklarınızı.
4: Hicretin 9. yılıydı. Tevbe suresinin 34 ve 35. ayetleri yeni nazil olmuştu. Ayetler, Yahudi ve Hristiyan din adamlarının tahriflerinden ve böyle yapanların başlarına gelecek azaplardan bahsediyordu. Müslümanlar kendi aralarında bu ayetler hakkında konuşmaya başladılar. Bazı sahabiler, artık kendileri için altın ve gümüş biriktirmenin mümkün olmayacağını söylediler. Hangi malın kendileri için hayırlı olup olmadığını bilemediklerini belirttiler. Bu konuşmalar esnasında Hazreti Ömer de oradaydı. Konuşulanları dinledikten sonra hangi malın hayırlı olup olmadığını öğrenmek için aralarından ayrılıp Hazreti Peygamber'in yanına geldi.
5: Allah'ın selamı üzerine olsun ya Resulallah.
4: Resulullah Hazreti Ömer'in selamına mukabele etti ve söyleyeceklerini dinlemek için konuşmasını beklemeye başladı.
5: Bir konuda görüşüne ihtiyacımız var ya Resulallah. Biz

0: Hangi malın hayırlı olduğunu bilmek istiyoruz. İstiyoruz ki o malı bilelim ve onu edinelim. Bu konuda tavsiyelerin nedir ey Allah'ın Resulü?
1: Kutlu Nebi, Hazreti Ömer'i dinledi ve sorusuna şükreden bir kalp, zikreden bir dil ve ahiret hususunda yardımcı olacak imanlı bir eş diyerek yanıt verdi. Nurlu Nebi'nin bu yanıtı karşısında Hazreti Ömer'in kalbi rahatladı. Allah'ın kutlu elçisine teşekkür etti ve duyduğu bu güzel sözleri arkadaşlarına iletmek için izin isteyip yanından ayrıldı. Arkadaşlarının yanına gidecek, bu güzel sözleri onlarla paylaşacak ve onların da gönlünü rahatlatacaktı.
2: Hadislerin hikayeleri.

0: Hazreti Ayşe validemizin anlattığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi kapısı önünde bir alacak davasından dolayı hasımların yüksek sesle tartıştıklarını işitmişti. Borçlu olan alacaklıdan borcun bir miktarından vazgeçmesini ve alacağı konusunda müsamahalı davranmasını istiyordu. Borç verense vallahi bunu yapmam diyordu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evinden çıktı ve bir iyiliği işlememek üzere Allah adına yemin eden kim diye sordu. Borç veren benim ey Allah'ın Resulü deyince Efendimiz borçlu hangisini tercih ediyorsa öyle yap buyurdu. Bir hadisinde Peygamberimiz şöyle buyurmuştur. Misafiri bir gece ağırlamak her Müslümanın üzerine düşen bir görevdir. Bir kimse bir Müslümanın evinin önünde sabahlarsa bu kimseye ikram etmek o ev sahibinin üzerine bir borçtur. Misafir bu hakkını ister talep eder, isterse de hakkından vazgeçer.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hadislerle onu anlamak.
3: Affetmek ve hoş görmek. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Allah dilleriyle söylemedikçe ya da fiiliyata dökmedikçe gönüllerinden geçirdikleri şeylerden dolayı ümmetimi hoş görür, hesaba çekmez. Ebu Abdullah el-Cedeli şöyle demiştir. Peygamberimizin eşi Ayşe'ye Allah Resulü'nün ahlakını sordum. Şöyle dedi. O kötü sözlü ve çirkin ağızlı değildi. Çarşı pazarda bağırıp çağırmaz, kötülüğe kötülükle karşılık vermezdi. Bilakis bağışlayıcı ve hoşgörülü davranırdı. Hazreti Ayşe anlatıyor. Allah Resulü kendisine yapılan bir şeyden dolayı şahsi olarak kimseyi cezalandırmamıştır. Ancak Allah'ın yasaklarının çiğnenmesi durumunda Allah için ceza vermiştir. Abdullah bin Ömer'in anlattığına göre bir adam Hazreti Peygamber'e gelerek "Ey Allah'ın Resulü, hizmetçiyi işlediği bir hatadan dolayı kaç kez affedeyim?" diye sordu. Hazreti Peygamber sustu. Ardından adam "Ey Allah'ın Resulü, hizmetçiyi kaç kez affedeyim?" diye tekrar sordu. Resulullah bu sefer şöyle buyurdu. Her gün 70 kere. Enes bin Malik anlatıyor. Resulullah bana dedi ki, evladım, eğer kalbinde hiç kimseye

karşı hile olmadan sabaha ve akşama erişmeyi başarabilirsen bunu yap. İşte bu benim sünnetimdir. Kim benim sünnetimi yaşatırsa beni sevmiş olur. Kim de beni severse cennette benimle birlikte olur. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Sadaka malı eksiltmez. Allah affeden bir kulunun ancak şerefini artırır. Allah için alçak gönüllü davranan kimseyi Allah Teala mutlaka yüceltir. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Siz kolaylaştırıcı olarak gönderildiniz, zorlaştırıcı olarak değil. İbni Abbas'ın rivayet ettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Hoş gör ki hoş görülesin. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Allah satışın, alışın ve borç ödemenin müsamahalı olanını sever.

şirk koşmak, anne babaya isyankâr olmaktır dedi. Yaslanmış vaziyetteyken doğrulup oturdu ve bir de yalan söz ve yalancı şahitlik buyurdu. Bu cümleyi o kadar tekrar etti ki biz keşke sussa dedik.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف.
1: عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه anlatıyor. Bir adam Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanlıktaki hangi davranış daha hayırlıdır diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yemek yedirmen, tanıdığına ve tanımadığına selam vermen buyurdu.
0: وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة رضي الله عنه، فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم.
1: Ebu Mes'ud el-Bedri'nin radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Sa'd bin Übade'nin meclisinde otururken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi. Beşir bin Sa'd: "Ey Allah'ın Resulü, Allah bize sana salat ve selam getirmemizi emir buyurdu. Peki sana nasıl salavat getireceğiz?" diye sordu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir süre sustu. Bundan dolayı keşke Beşir peygambere sormasaydı diye temenni ettik. Sonra peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle deyin dedi: "Allah'ım, Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'in ailesine rahmet ettiğin gibi rahmet et. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin. Allah'ım, Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'in ailesine bereket verdiğin gibi bereket ver. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin."

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب.
1: Abdullah bin Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İstiğfar, bağışlanma dilemeye devam edene Allah her sıkıntısı için bir çıkış yolu gösterir. Her kederi için bir ferahlık sağlar ve onu ummadığı yerden rızıklandırır.

0: وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله، فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن فتنة القبر.
1: Fedale bin Ubeyd'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah yolunda sınırda nöbet tutan asker dışında ölen herkesin amel defteri mühürlenip kapanır. Nöbet sırasında ölen şehidin kıyamete kadar amelinin sevabı yazılmaya devam eder ve o kişi kabir imtihanından kurtulur buyurmuştur.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: rükûda Sübhane Rabbiyel Azim diyerek Allah'ı yüceltin. Secdede ise dua etmeye çalışın. Çünkü oradaki duanız kabule şayandır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Abdullah bin Amr, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi tavaf ederken gördüğünü ve şöyle buyurduğunu rivayet eder. Ey Kabe! Ne kadar hoşsun, kokun ne kadar da güzel, şanın, hürmetin ne kadar da yüce. Ama canım elinde olan Allah'a yemin etti, dokunulmazlığı, senin hürmeti, dokunulmazlığı, senin hürmetinden daha büyüktür.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الاثنين كاف الثلاثة وطعام الثلاثة كاف الأربعة. وفي رواية لمسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة وطعام الأربعة يكفي الثمانية.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İki kişinin yemeği üç kişiye, üç kişinin yemeği de dört kişiye yeter. Müslim'in Cabir'den rivayetine göre Hazreti Peygamber şöyle demiştir: Bir kişinin yiyeceği iki kişiye, iki kişinin yiyeceği dört kişiye, dört kişininki ise sekiz kişiye yeter denilmiştir.
1: وعن علي رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه وذهبا فجعله في شماله ثم قال إن هذين حرام على ذكور أمتي.
2: Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ipeyi sağ, altını da sol eline alıp bu ikisi ümmetimin erkeklerine haramdır dediğini gördüm.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nübüvvetten sonra geriye kalan ancak mübeşşirattır dedi. Sahabiler mübeşşirat nedir ya Resulallah dediler. İyi, güzel, salih rüyadır cevabını verdi.
0: وعن كعب بن مالك رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة توبته وقد سبق في باب التوبة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عطفيه. فقال له معاذ بن جبل رضي الله عنه: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: كعب بن مالك'ten رضي الله عنه rivayet edildiğine göre tövbe bahsinde geçen ve onun tövbe edişini anlatan uzun bir hadiste o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tebük'te cemaat içinde otururken Ka'b bin Malik ne yaptı demişti. Bunun üzerine Beni Selime'den bir adam: ya Resulallah, giysilerine ve boyuna posuna bakıp gururlanması onu cihada çıkmaktan alıkoydu deyince Muaz bin Cebel radıyallahu anh ona: ne kötü bir söz söyledin dedi. Sonra Hazreti Peygamber'e dönerek: vallahi ey Allah'ın Resulü, Ka'b hakkında iyilikten başka bir şey bilmiyoruz diye onu aklaması üzerine Resul-i Ekrem hoş görerek sustu.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس فيعذبه في جهنم. قال ابن عباس: فإن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لا روح فيه.
1: عبد الله بن عباس رضي الله عنه işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: tapılsın diye resim, heykel yapan herkes cehennemdedir. Yaptığı her resim başına bir şahıs yaratılır ve cehennemde o yapana işkence eder. Hadisi rivayet eden İbni Abbas, eğer illa resim yapman gerekiyorsa ağaç ve manzara gibi cansız varlıkların resmini yap demiştir.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى، فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره.
1: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Yemek yiyeceğiniz zaman önce besmele çekin. Eğer yemeye başlarken besmele çekmeyi unutursanız başı içinde sonu içinde bismillah deyin.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنزل الله تعالى بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم، ثم بعثوا على أعمالهم.
1: İbn Ömer'in radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ın bir topluma gönderdiği azap oradaki iyi kötü herkesi kuşatır. Sonra herkes ahirette amelleri üzerine dirildilir.
0: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine sunulan güzel kokuyu reddetmezdi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله.
2: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet edinceye, namazı dosdoğru kılıncaya, zekat verinceye kadar insanlarla mücadele etmekle emrolundum. İnsanlar bunları yaparlarsa, hukukun gerektirdiği dışında canlarını ve mallarını güvence altına almış olurlar. İç yüzlerinin hesabı ise Allah'a kalmıştır.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له.
1: ابن عمر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: pazarlık devam ederken ilk müşteri çekilmedikçe alıcı olmayın. Din kardeşinizin dünür olduğu bir kadına o vazgeçmedikçe dünür olmayın.
0: وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غطوا الإناء وأوكئوا السقاء وأغلقوا الباب وأطفئوا السراج، فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء، فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودا ويذكر اسم الله فليفعل، فإن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kaplarınızı kapayın, tulum ve kırbaların ağızlarını bağlayın, kapılarınızı kilitleyin, kandili söndürün. Çünkü şeytan bağlı tulumu çözemez, sürgülü kapıyı açamaz, örtülü kabı açamaz. Şayet biriniz kapların ağzını kapatacak bir şey bulamazsa, bir ağaç parçasını besmele çekerek kabın üzerine koysun. Yatarken kandili de söndürsün. Çünkü fare ev halkı içerideyken kandili devirerek evi yakabilir.
0: وعنه قال:

0: كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل المغرب، فقيل: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما؟ قال: كان يرانا نصليهما، فلم يأمرنا ولم ينهنا.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem zamanında güneş battıktan sonra akşam namazından evvel iki rekat sünnet namaz kılardık. Ashabtan biri, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bunu kılıyor muydu diye sordu. O da, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim kıldığımızı görürdü. Fakat kılın veya kılmayın demezdi, dedi.
0: وعن أبي عبس عبد الرحمن بن جبير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اغبرت قدما عبد في سبيل الله فتمسه النار.
1: أبو عبس عبد الرحمن بن جبير'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle demiştir: Allah yolunda ayakları tozlanan kimseye cehennem ateşi dokunmaz.

0: وعن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أذن المؤذن للصبح وبدا الصبح صلى ركعتين خفيفتين. وفي رواية لمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين.
1: Hazreti Hafsa'dan radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müezzin sabah ezanını okuduğunda ve tan yeri ağardığında kısaca iki rekat namaz kılardı. Müslim'in bir diğer rivayeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tan yeri ağardığında kısaca iki rekattan başka nafile namaz kılmazdı şeklindedir.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة يرفع له بقدر غدره، ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kıyamet gününde ahdini bozan her kimsenin günahına göre arkasından bir bayrak dikilir. Şunu iyi bilin ki halkına verdiği sözde durmayan bir yöneticiden daha büyük vefasız yoktur.

0: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يتغن بالقرآن فليس منا. رواه أبو داود بإسناد جيد.
1: أبو لبابة بشير بن عبد المنذر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Kur'an'ı güzel sesle ve ahenkle okumayan bizden değildir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Emanete ihanet eden erkek ve kadının had cezasına çarptırılanın ve din kardeşine kin besleyenin şahitliği caiz değildir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: عن علي رضي الله عنه قال الوتر ليس بحتم كصلاة المكتوبة ولكن سن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن.
2: Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Vitir namazı diğer farzlar gibi kesin bir farz değildir. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu kılmayı itiyat edinmiş ve Allah tektir ve teki sever. O halde ey Kur'an ehli, siz de tek rekatlı vitir namazını kılın buyurmuştur.

0: أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Ahir zaman, kıyamet yaklaştığı vakit müminin rüyası hemen hemen hiç yanlış çıkmaz. Müminin rüyası nübüvvetin 46 bölümünden biridir. Müslim'in diğer bir rivayeti de rüyası en doğru olanlarınız, en doğru konuşanlarınızdır şeklindedir.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: mescitte kayıp ilanı yaparak yitirdiği şeyi bulmaya çalışan birini işiten, Allah onu sana geri getirmesin desin. Çünkü mescitler bunun için yapılmamıştır.

0: وعن همام بن الحارث عن المقداد رضي الله عنه أن رجلا جعل يمدح عثمان رضي الله عنه، فعمد المقداد فجثى على ركبتيه فجعل يحثو في وجهه الحصباء، فقال له عثمان: ما شأنك؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب.
1: همام بن حارث'in Miktat'tan radıyallahu anh rivayet ettiğine göre bir gün bir adam Hazreti Osman'ı övmeye başlayınca orada bulunan Miktat diz çökerek öven kişinin yüzüne ufacık taşları atmaya başladı. Bunun üzerine Hazreti Osman ne yapıyorsun deyince o da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanları övüp duranları gördüğünüz zaman yüzlerine toprak saçın buyurdu dedi.

0: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما على الأرض مسلم يدعو الله تعالى بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم. فقال رجل من القوم: إذا نكثر. قال: الله أكثر. ورواه الحاكم من رواية أبي سعيد وزاد فيه: أو يدخر له من الأجر مثلها.
1: Übade bin Samit'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala yeryüzünde kendisine dua eden bir Müslümanın ya istediği şeyi verir ya da buna karşılık ondan bir kötülüğü savar. Günah olan şeyleri veya akraba ile ilişkiyi kesmeyi istemediği sürece bu böyledir. Oradakilerden birisi, öyleyse biz çok dua ederiz dedi. Peygamberimiz de Allah'ın vereceği şeyler daha çoktur.

0: عذابك يوم تبعث عبادك. ورواه أبو داود من رواية حفصة رضي الله عنها، وفيه أنه كان يقوله 3 مرات.
1: Huzeyfe'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatarken sağ elini yanağının altına koyar, sonra Allahümme kini azabek yevme teb'asu ibadek, Allah'ım kullarını dirilttiğin gün beni azabından koru diye dua ederdi. Bunu Ebu Davud Hafsa'dan radıyallahu anhüma rivayet etmiştir. Orada Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bu duayı 3 defa tekrarladığı söylenmektedir.

0: وعنه رضي الله عنه قال أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كانت امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت لصاحبتها إنما ذهب بابنك، وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك، فتحاكما إلى داود صلى الله عليه وسلم فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود صلى الله عليه وسلم فأخبرتاه فقال ائتوني بالسكين أشقه بينهما. فقالت الصغرى لا تفعل، رحمك الله، هو ابنها، فقضى به للصغرى.
1: Ebu Hureyre'nin işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Vaktiyle yanlarında birer erkek çocukları olan iki kadın vardı. Bir kurt gelip bunlardan birinin çocuğunu kapıp götürdü. Çocuğunu kurt kapan kadın diğerine "Kurdun kaptığı çocuk senindi," dedi. O da "Hayır, senin oğlunu kaptı," dedi. Bunun üzerine Davud'un aleyhisselam huzurunda yargılandılar. Hazreti Davud sağ kalan çocuğu yaşı büyük olan kadına verdi. Bunlar davayı bir de Davud'un aleyhisselam oğlu Hazreti Süleyman'a arz ettiler. Süleyman aleyhisselam işin gerçek yüzünü anlamak için "Bana bir bıçak getirin, şu çocuğu ikiye bölüp bu iki kadın arasında paylaştırayım," deyince yaşı küçük olan kadın Hazreti Süleyman'a "Allah sana rahmet etsin. Aman çocuğu kesme. Zira çocuk bu kadının oğludur," dedi. Bunun üzerine Süleyman aleyhisselam da kadının gösterdiği şefkat üzerine çocuğun yaşı küçük olan kadına ait olduğuna hükmetti.
0: عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف.
1: جابر بن سمرة radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi ve Rablerinin huzurunda meleklerin saf tuttukları gibi siz de saflarınızı düzgün tutsanız ya, buyurdu. Sahabiler ya Resulallah, melekler Rablerinin huzurunda nasıl saf tutarlar diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ön safları tamamlar

0: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعته مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kimse ezanı dinledikten sonra Allahümme Rabbe hazihi daveti tammeti ve salatil kaimeti ati Muhammedenil vesilete vel fazilete وَبْعَسُ مَكَامًا مَحْمُودَنِ الَّذ۪ي وَعَدَّهِ Ey bu eksiksiz davetin ve kılınmak üzere olan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesileyi Allah'a en yakın makam ve fazileti ihsan buyur. Onu kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmuda, övülmüş makama ulaştır. Duasını okursa kıyamet gününde şefaatime hak kazanır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe Hatıraları. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

Ümmetin güvenilir şahsiyeti Ebu Ubeyde bin Cerrah. Medine'ye hicretin ardından 2 yıl geçmişti. Kureyşlilerin tahammül sınırlarını zorlayan zulümlerinden kurtulmak, en azından rahat bir nefes almak üzere öz yurtlarını terk etmek zorunda kalan Müslümanların, nice acı tatlı hatıralar barındıran evlerine ve sevdiklerine duydukları özlemlerini gönüllerinin en derin yerlerinde yaşattıkları 2 yıl. Bu süre Kureyşlilerin kin ve nefretlerini eskisi kadar açığa çıkaramadıkları, işkencelerini önceki şiddetlerinde sergileyemedikleri bir dönem olmuştur. Kur'an'ın Yevmül Furkan olarak tanımladığı Bedir Savaşı'nın şartları oluşmuştu. Nihayet 2 ordu Bedir kuyuları civarında karşılaştı. Babayla oğlu, abi ile kardeşi karşı karşıya getiren ve trajik olayların yaşanacağı bu savaşta iman uğruna önemli fedakarlık sahneleri sergilendi. Bedir günü İslam ordusunda babası müşrikler tarafında saf tutan bir yiğit vardı. Mücadelenin kıyasıya devam ettiği sıralarda Kureyşlilerin kendisinden çekindiği bu kahraman babasıyla yüz yüze gelmeyi arzu etmiyordu. Onunla karşılaşmamak için düşmanla savaş meydanının farklı bölgelerinde çatışıyordu. Babasıyla dövüşecek olma ihtimalinin ağır yükünü ruhunda fazlasıyla hissediyordu. Bu yüzden de türlü manevralarla babasından kaçıyordu. Babasının birkaç kez tekrarlayan saldırısını çevik hamlelerle savuşturup sadece kendini müdafaa etmekle yetinen delikanlı, ona kılıcını kaldırmamıştı. Evladına zulme ta Mekke'de başlayan müşrik babaysa, gittikçe artan öfkesi ve biriken intikam duygusuyla oğlunu kendi elleriyle öldürmeye ant içmişti. Bu nedenle delikanlının peşini bırakmıyordu. Ne yazık ki babasının öteden beri devam ede gelen inatçılığı savaş meydanında da tezahür etmişti. Kovalamacayı sürdüren babası bir türlü vazgeçmiyordu. Canına kastettiği öz oğlunu öldürmekte kararlı olduğundan sürekli fırsat kollamıştı. Sonunda istediği olmuştu. Delikanlının artık dikkati dağılmıştı. Düşmana odaklanamaz hale gelmişti. Yeniden mücadeleye devam edebilmesi için bu engel aşılmalıydı. Artık yapılacak bir şey kalmamıştı. En sonunda babasına, ''Baba, yalvarırım yaklaşma bana, önümden çekil, beni sıkıştırmaktan vazgeç, zorlama beni. Savaş meydanında baba oğul olmaz, bunu bilesin. Ölümün benim elimden olsun istemiyorum. Ancak mecbur bırakırsan orasını sen bilirsin.'' dedi. Sahne kesinlikle çetin bir imtihan arz ediyordu. Delikanlı tüm bu sözlere rağmen vazgeçmeyen, aksine daha da saldırganlaşan müşrik babasını tek bir darbeyle öldürmek zorunda kaldı. Doğduğu gün kurbanlar kesen, tarifsiz sevinçle evladı adına törenler tertip eden babasının hayatına tek bir kılıç darbesiyle son vermişti. Varlık sebebi olan babasının kanını döktüğü için çok üzülmüştü. Bu durum üzerine gönüllere su serpen şu ayet nazil oldu. Ey Peygamber! Allah'a ve ahirete gerçekten inanan bir topluluğun Allah'a ve elçisine baş kaldıran kimselerle işbirliği yaptıklarına şahit olamazsın. İsterse onlar kendi babaları, çocukları, kardeşleri ve aşiretleri olsunlar. Çünkü Allah o müminlerin kalplerine imanı nakşetmiş, lütuf ve inayetiyle onları desteklemiştir. Allah onları içinde derelerin çağıldadığı cennetlere yerleştirecektir. Onlar orada temelli kalacaklardır. Allah onlardan, onlar da Allah'tan hoşnutturlar. İşte onlar Allah'tan yana olan kimselerdir. İyi bilin ki kurtuluşa erip umduklarına kavuşanlar sadece Allah'tan yana olanlardır. Mücadele Suresi 22. Ayet. Hazreti Peygamber tarafından henüz hayattayken cennetle müjdelenen 10 sahabi arasında yer alan bu fedakar isim Ebu Ubeyde bin Cerrah'tır. Asıl adı Amir bin Abdullah bin el-Cerrah el-Fihri olup dedesine nispetle Ebu Ubeyde bin Cerrah olarak şöhret bulmuştur. Ebu Ubeyde ticaret, binicilik, ok atma, kılıç kullanma gibi alanlarda yetişmiş ve dönemin entelektüel bakış açısına sahip simaları arasında yer almıştır. Cahiliye döneminde Kureyşliler
Mekke'de okuma yazma bilen birkaç isim arasında Ebu Ubeyde'ye bu yüzden saygı duyarlardı. Müslüman olduğunda annesi Ümeyme binti Ghanem, evde sessizliğe bürünen, çoğu zamanda dostlarıyla buluşma bahanesiyle evden gittiğinde uzun süre dönmemesinden dolayı oğlunun halinden endişe eder olmuştu. Sonraları gerçekleri öğrenen annesi de İslam'la şereflendi. Babası ise iman ettiğini duyduğu andan itibaren oğluna eziyet etmeye başladı. Ebu Ubeyde, işkencenin ardı arkası kesilmeyince Habeşistan'a hicret etmek zorunda kaldı. Diğer sahabiler gibi Ebu Ubeyde de Allah Resulü'nün üzülmesine, kılına zarar gelmesine dayanamazdı. Uhud günü Ayneyn tepesindeki bir anlık gaflet sonucu İslam ordusunda bir karmaşa vuku buldu. Ebu Ubeyde bu hengamede canları pahasına Resulullah'ı koruyan bir avuç kahramandan biriydi. Ancak tüm çabalarına rağmen uzaktan hedefine taş atmak

konusunda yeteneğiyle bilinen ve Peygamber Efendimiz'i öldürmeye yemin eden Utbe bin Ebu Vakkas isimli müşriğin attığı taş, Resul-i Ekrem'in ön dişlerinin ikisini kırdı ve alt dudağını yardı. Yine Allah Resulü'nün canına kasteden İbni Kamiye adlı müşrikse, yanına kadar yaklaştığı Hazreti Peygamber'in miğferini sert bir kılıç darbesiyle parçaladı. Parçalanan miğferin iki demir halkası Peygamber Efendimiz'in mübarek yanaklarına battı. Canı öylesine yandı ki yüzü al kanlara boyanan ve kan kaybeden Resulullah dizleri üzerine çömeldi. Allah Resulü'nün yüzüne saplanan miğferin demir halkaları derinde olduğundan onları çıkarmak zor görünüyordu. Ebu Ubeyde halkaları eliyle çıkarmanın Hazreti Peygamber'in canını daha fazla yakacağını düşündüğünden dişlerini bir kerpeten gibi kullanarak halkaları tek hamlede çıkarmalıydı. Öyle de yaptı. Yere uzanan Resul-i Ekrem'in başucunda durup dizüstü çökerek önce sağ yanağındaki halkaları dişleriyle sıkıca kavrayıp hızla çekti. Halka kurtulmuştu ancak Ebu Ubeyde'nin ön dişlerinden biri de halkayla birlikte yere düşmüştü. Ebu Ubeyde çıkardığı halkayı bir tarafa bıraktı. Yüzünde ve ağzında oluşan kanları sildi. Bu hali gören Hazreti Ebu Bekir dayanamadı ve ikinci halkayı çıkarma işlemini kendisine bırakmasını istedi. Ancak Ebu Ubeyde başladığı işi bitirmeliydi. Bu kez Hazreti Peygamber'in sol yanağındaki halkaya yöneldi. Onu da dişleriyle sıkıca kavradı, tek hamlede ve hızlı bir şekilde çıkardı. Bu sefer de ön dişlerinin diğerini kaybetmişti. Kırılan iki diş sebebiyle ağzından kanlar boşanan Ebu Ubeyde, bir yandan Allah Resulü'nün durumuna gözyaşı döküyor, diğer yandan da yüzündeki kanları siliyordu. O günden itibaren Ebu Ubeyde ön dişleri olmadan hayatına devam etti. Bu nedenle o, Kur'an-ı Kerim okurken ve konuşurken bazı harfleri çıkaramazdı. Araplar ön dişleri olmadığı için hetem dedikleri kimseleri kınarlardı. Ancak Ebu Ubeyde bu sebeple hiç kimse tarafından ayıplanmadı. Hazreti Ebu Bekir, o hetemlerin, gediklerin en güzelidir demek suretiyle, bu özellikteki kişiler içinde en kıymetlisinin Ebu Ubeyde olduğunu dile getirmişti. Dişsizlik insanı çirkinleştirir. Lakin Ebu Ubeyde, Uhud'da kaybettiği dişlerinden sonra çok daha güzelleşmişti diyen sahabeden bazıları, Allah Resulü uğruna dişlerini feda eden Ebu Ubeyde'den sitayişle bahsetmiştir. Ebu Ubeyde ne güzel bir insandır buyurmak suretiyle ona değer verdiğini ishar eden Resulullah, her ümmetin emini vardır. Bu ümmetin emini de Ebu Ubeyde'dir ifadesini sahabe arasında çok defa kullanmıştır. Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer başta olmak üzere kendisini sevip sayan ashab-ı kiram da Ebu Ubeyde'den Eminül Ümme, ümmetin emini sıfatıyla bahsetmiştir. Bu çerçevede Hazreti Ebu Bekir, hilafeti döneminde Şam'a göndereceği İslam ordusunun başına kumandan olarak Ebu Ubeyde'yi tayin etmiştir. Onunla helalleştikten sonra veda vakti geldiğinde Ebu Ubeyde'ye dönüp şunları söylemiştir. Ey Ebu Ubeyde! Senin Hazreti Peygamber'in nazarında ne kadar kıymetli olduğunu ve senin üzerine nasıl titrediğini bilirim. Allah Resulü'nün senin hakkında söyledikleri yanında benim söyleyeceklerim boş laf kalır. Ancak Allah'a yemin ederim ki, muhacirler ve diğer insanlar arasında senden daha adil hiç kimse tanımıyorum. Buna Ömer de dahildir. Benim nezdimde bu hususta Ömer asla senden önce gelmez. Belki aynısınız. Bu durum Ebu Ubeyde'nin sahabe arasındaki önemli yerine işaret eder niteliktedir. Hazreti Ömer de çok sevdiği Ebu Ubeyde'ye saygıda kusur etmez, ilmine ve fikirlerine değer verdiğinden ona muhalefette bulunmazdı. Hazreti Ömer, hilafeti sırasında teftiş amacıyla Tebük Vadisi'nde bir kasaba olan Serge'ye gitmiş ve burada Şam'da veba salgınının ortaya çıktığını öğrenmişti. Alınan istişare kararına göre daha ileri gitmeyecek, buradan Medine'ye dönecekti. Dönerken de kıymet verdiği Ebu Ubeyde'yi beraberinde götürerek onu bu hastalıktan korumayı planlamıştı. Hazreti Ömer acilen oradan ayrılıp geri dönmesini istediyse de Ebu Ubeyde, "Başında bulunduğum askerden ayrılmak istemiyorum. Allah'ın emri neyse o olur." diyerek geri dönmeyi kabul etmedi.
Hazreti Ömer çaresiz bir şekilde dostunun elini öpüp gözyaşlarıyla ona sarılarak vedalaşmak zorunda kaldı. Hazreti Ömer yine bir gün bir sohbet esnasında yanındaki sahabilerden dilekte bulunmalarını istemişti. Sohbet meclisinde bulunanların bazıları oda dolusunca parası, bazıları çok altını, bazıları da çok mücevheri olmasını ve bunları Allah yolunda harcamak üzere dilekte bulunmuşlardı. Hazreti Ömer ise, ben bunlar yerine buraların Ebu Ubeyde bin Cerrah gibi dostlarla dolu olmasını ne çok isterdim diyerek ona olan özlemini dile getirmişti. Peygamber Efendimiz, ilim öğrenmek isteyenleri zaman zaman iyi bir Kur'an hafızı olan Ebu Ubeyde'ye yönlendirirdi. Nitekim Ebu Salebe bir gün Allah Resulüne gelip kendisini irşad edecek birisine göndermesini istedi. Resulullah da ona, ben seni hem ilmini hem de ahlakını güzelleştirecek birisine yolluyorum buyurarak Ebu Ubeyde'ye gitmesini söyledi. Yine Yemenliler, Necranlılar da kendilerine sünneti ve İslam'ı öğretecek güvenilir bir muallim talep ettiklerinde Hazreti Peygamber Ebu Ubeyde'nin elinden tutarak gördüğünüz bu kişi bu ümmetin en güvenilir şahsiyetidir buyurdu ve akabinde onlara Ebu Ubeyde'yi gönderdi. Öyle ki Resul-i Ekrem'in bu sözleri sarf ettiği esnada sahabe hep birlikte dikkat kesilmişti. Peygamber Efendimiz, size tamamen güvenilir bir kimse gönderiyorum ifadesini 3 kez kullanmıştı. Bu sahneyi gıptayla takip edenlerin başında Hazreti Ömer geliyordu. Olayın öncesiyle ilgili olarak yaşadıkları Hazreti Ömer'in penceresinden şu şekildedir. Necran Hristiyanlarından bir heyet gelip Allah Resulü'nden güvenilir bir rehber talep etmiş, Resulullah da yarın öğle namazından sonra ashabım arasından güvenilir birini size rehber olarak görevlendireyim buyurmuştu. Bu sözleri duyan ve anılan özelliklerde olmayı ne çok arzu ederdim diyen Hazreti Ömer öyle heyecanlanmıştı ki, ertesi günü zor getirebilmişti. O gece gözüne bir damla uyku girmemiş, bahsedilen gün öğle namazına erkenden gidip, Peygamber Efendimizin kendisini kolayca fark edeceğini düşündüğü en ön safta yerini almıştı. Namazı kıldıran Resul-i Ekrem, cemaate dönerek gözleriyle birini aramıştı. Hazreti Ömer, sürekli hafifçe kalkar gibi yaparak, Hazreti Peygamber'in kendisini görmesini sağlamaya yönelik büyük çaba sarf etmişti. Ancak Hazreti Ömer'in bu gayreti beyhudeydi. Allah Resulü, 2 saf arkada bulunan ümmetin emini olarak tavsif ettiği Ebu Ubeyde'yi çağırdı ve bu görevi ona tevdi etti. Sahabe arasında idarecilik vasfı, derin kavrayış kabiliyeti ve dirayetiyle tanınan Ebu Ubeyde'ye, gerek Hazreti Ebu Bekir, gerekse Hazreti Ömer tarafından halifeliğe en layık kimse olarak bakıldı. Benzer görüşü Hazreti Ayşe validemizden gelen rivayet de teyit eder mahiyettedir. Buna göre Hazreti Ayşe'ye, eğer Allah Resulü yerine birini bıraksaydı o kim olurdu diye sorulduğunda, Hazreti Ayşe önce Hazreti Ebu Bekir, ardından Hazreti Ömer'in ismini zikretmiş, üçüncü olarak da Ebu Ubeyde iyidir demek suretiyle onun adını vermiştir. Bir başka rivayete göre de Hazreti Ayşe validemiz, kendisine yöneltilen, sahabe içinde Hazreti Peygamber'e en sevgili olan kimdir sorusunu, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer ve Ebu Ubeyde'dir şeklinde cevaplamış, daha sonra kim olduğu sorulunca ise sükût etmiştir. Ebu Ubeyde ömrü boyunca son derece sade ve mütevazı bir hayat sürdü. Şam valisiyken Şam ve civarında ortaya çıkan veba salgınını yerinde incelemek üzere Şam'a gelen Halife Hazreti Ömer kendini karşılayanlara "Benim kardeşim Ebu Ubeyde nerede?" diyerek dostunu sormuştu. Ebu Ubeyde kısa bir süre sonra halifenin yanına geldiğinde Hazreti Ömer "Ey Ebu Ubeyde, beni evinde misafir etmeyecek misin?" diye sordu. Aslında bu bir teftiş vesilesiydi. Halife böylece Şam valisinin yaşam standardını görmek istiyordu. Ebu Ubeyde evinin şartlarının halifeye ağır geleceğinden endişe ettiğini söylese de Hazreti Ömer ısrarcı oldu. Beraberce eve gittiler. Hazreti Ömer, Ebu Ubeyde'nin evinde üzerine yattığı bir keçeye,
kılıç, zırh, bir yemek kabı ve su kırbası gibi bazı ev eşyaları gördü.

Ona bundan başka bir eşyası olup olmadığını sordu. Ebu Ubeyde'den "Bunlar benim ihtiyacım için yeterlidir." cevabını alınca gözleri dolan Halife Hazreti Ömer, Ebu Ubeyde'ye şöyle hitap etti. "Ey Ebu Ubeyde, dünya senin dışında hepimizi değiştirdi." Güzel ahlakı, samimiyeti, güvenilirliği, hayası ve zarafetiyle sahabe arasında dikkat çeken Ebu Ubeyde'nin yanında bulunma fırsatı elde edenleri, güven ve rahatlık duygusu kaplardı. Görenlerin hemen kanlarının ısındığı, yakınlık duydukları Ebu Ubeyde'nin içinin güzelliği adeta dışına yansımıştı. Bu durumu Abdullah bin Amr şu şekilde dile getirmiştir. Kureyş'ten üç kişi vardı ki, onlar insanların en hoş simaları, en güzel ahlaklıları ve en hayalılarıdır. Onlar seninle konuştuklarında asla yalan söylemezler. Sen onlara bir şey dediğinde seni yalanlamazlar. Bu üç kişi Ebu Bekir Sıddık, Osman bin Affan ve Ebu Ubeyde bin Cerrah'tır. Bu çerçevede Ebu Ubeyde'nin şu tavsiyesi onun güzel ahlakını tavsif eder niteliktedir. Ey Allah'ın kulları! Şaka olsun, ciddi olsun, hiçbir konuda yalan işe yaramaz. Rabbinizin, ey iman edenler! Allah'tan korkun ve doğrularla beraber olun mealindeki ayeti okuyunuz. Siz burada yalan konusunda herhangi bir ruhsat görebiliyor musunuz? Ebu Ubeyde'nin verdiği öğütler insanlar üzerinde oldukça tesirliydi. Ordu kumandanı olduğu sıralarda rehavet içinde gördüğü emrindeki askerler arasında yürürken şu nasihatte bulunmuştu. Dikkat ediniz, uyanık olunuz. Elbisesini temiz tutan, parlatan nice insanlar vardır ki, hakikatte onlar dinlerini kirletmişlerdir. Yine kendini üstün görüp gururlanan nice kimseler vardır ki, hakikatte nefislerinin boyunduruğu altına girmiş, şahsiyetini yerle bir edip eskitmişlerdir. Geçmiş günahlarınızı işlediğiniz yepyeni sevaplarla def etmeye çalışınız. Eğer biriniz yerle gök arasını dolduracak kadar kötü amel işlerse, mahlukatın en hatalısı olsa dahi, tüm bunlardan sonra samimi şekilde güzel bir eylemde bulunsa, bu hayırlı fiili kötülüklerine galebe çalar ve günahlarını yok eder. Taşıdığı güzel hasletlerin yüzüne yansıdığı Ebu Ubeyde, tevazuuyla gönüllerde taht kurmuştu. Şu sözü onun samimiyetini gözler önüne sermektedir. Siyah veya kırmızı tenli, hür veya köle, Arap veya Arap olmayan, kim takvasıyla benden daha üstünse, onun ayağının tozu olmayı her şeye tercih ederim. Vefa duygusunu en yoğun şekilde yaşayan Ebu Ubeyde, "Vefa azizdir, yücedir" yazılı bir yüzük takardı. Bir rivayete göre ise adeta Allah'a verdiği ahde vefasını ifade eden, "Beşte biri Allah'a aittir" yazan yüzüğünü parmağından çıkardı.

Ömrü cihat meydanlarında geçen Ebu Ubeyde, son dönemlerinde Müslümanlara şu öğütlerde bulundu. Size bir vasiyette bulunacağım. Eğer bu tavsiyelerimi dikkate alırsanız, hayırda kalmaya devam edersiniz, helak olmazsınız. Ne olur namazınızı hakkıyla eda ediniz, zekatınızı veriniz, orucunuzu tutunuz, tasaddukta bulununuz, hac ve umre yapınız, birbirinize hakkı tavsiye ediniz, idarecilerinize hakkı söyleyiniz, asla onları aldatmaya yeltenmeyiniz. Dünya hayatı sakın sizi kandırmasın, onun eğlenceli havasına kapılmayınız, dünyevi işlerinizin üzerine gereğinden fazla düşmeyiniz. Bir kimse 1000 yıl ömür sürse dahi, benim içinde bulunduğum şu durum, ölüm, mutlaka onun başına gelecektir. Muhakkak ki Allah, insanoğluna ölümü mukadder kıldığı için insanlar fanidir. Bu münasebetle insanların en akıllısı, Rabbine en itaatkar, ahiret günü amel defteri açıldığında iyiliği fazla olan kimsedir. Allah'ın selamı ve bereketi üzerinize olsun. Ebu Ubeyde bu sözlerinden kısa bir süre sonra hayata veda etti. Daha dünyadayken cennetle müjdelenme bahtiyarlığına kavuşan Ebu Ubeyde, hicretin 18. yılında baş gösteren Taun-u Anvas diye bilinen ve Muaz bin Cebel, Süheyl bin Amr, Haris bin Hişam başta olmak üzere birçok sahabinin ölümüyle sonuçlanan veba salgınında hastalanarak yatağa düştü. Ebu Ubeyde, 36 bin kişilik İslam ordusunun başında bulunduğu ve yalnızca 6 bin askerin sağ kurtulduğu bu salgın sırasında, vatanından kilometrelerce uzaktaki Anvas'ta 58 yaşındayken savaş meydanında son nefesini verdi. Cenaze namazını gözyaşları eşliğinde kıldıran Muaz bin Cebel, İslam ordusuna şu konuşmayı yaptı. Ey insanlar! Bugün öyle bir kimseyi kaybettiniz, vefatı için hüzne boğuldunuz ki, Allah'a yemin ederim ki Ebu Ubeyde'den daha fazla gönlü iyilikle dolup taşan, daha merhametli, kin, öfke ve kötülükten uzak duran, insanlara yardım ve nasihat eden, ahireti arzulayan bir kimseyi ben görmedim. Ona rahmet dileyiniz. Allah Ebu Ubeyde'ye merhametiyle muamele etsin. Muaz bin Cebel, defnin ardından Ebu Ubeyde'nin vefatından Halife Hazreti Ömer'i bilgilendirmek üzere bir mektup yazıp Medine'ye gönderdi. Kendisine ulaşan mektubu okuyan Hazreti Ömer ve yanında bulunanlar gözyaşlarını tutamadılar. Ebu Ubeyde bin Cerrah, Peygamber Efendimiz'den sadece 15 rivayette bulunmuştur. Bunlardan biri şu şekildedir. Allah'tan sıhhat isteyiniz. Zira Allah bir kulu sağlıktan daha değerli bir nimetle mükafatlandırmamıştır. Doğru olunuz ve iyilik yapınız. Bu ikisi cennete götürür. Yalan ve kötülükten sakınınız. Bunlar da cehenneme götürür.

Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.

0: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر غمر جار على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 5 vakit namaz birinizin kapısı önünde akan ve içinde her gün 5 defa yıkandığı suyu bol bir nehir gibidir buyurmuştur.
0: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت: يركع عند المئة، ثم مضى فقلت: يصلي بها في ركعة، فمضى فقلت: يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه.
1: حذيفة رضي الله عنه anlatıyor. Bir gece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile namaza durdum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Fatiha'dan sonra Bakara suresini okumaya başladı. 100 ayet okuyunca rükûa varır diye düşündüm, devam etti. Bir rekatını Bakara ile kılar dedim, devam etti. Bunu tamamlayınca rükûa varır dedim, fakat Nisa suresine başladı. Onu okuduktan sonra Ali İmran'a başladı. Onu da okudu. Hem de ağır ağır okuyor, tesbih ayetleri gelince tesbih ediyor, dua ayetleri gelince Allah'a dua ediyor, Allah'a sığınma ayetleri geldiğinde ise Allah'a sığınıyordu. Sonra rükûa vardı. Sübhane Rabbiyel Azim diyerek rükû aşağı yukarı kıyamı kadar uzattı. Sonra Semiallahu limen hamide, Rabbena lekel hamd diyerek rükûda kaldığına yakın ayakta kaldı. Sonra secdeye kapanıp Sübhane Rabbiyel Ala diyerek secdeyi de kıyam kadar uzattı.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتسابان ما قالا فعل البادي منهما حتى يعتدي المظلوم.
1: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle buyurmuştur: Birbirlerine söven iki kişi arasındaki günah, mazlum olan kişi haddi aşmadıkça ilk sövene aittir.
0: An İbni Umar radıyallahu anhuma ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme kal: Men ekele min hâzihi şecere, yani thûm, فلا يقربن مسجدنا. وفي رواية لمسلم mesacidena.
1: İbni Ömer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sarımsağı kastederek şu bitkiden yiyen mescidimize yaklaşmasın buyurmuştur.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك بما يكره. قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gıybet nedir bilir misiniz diye sordu. Ashab Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Kardeşini hoşlanmadığı şeylerle nitelemendir diye tarif etti. Peki ya kardeşimde dediğim özellik varsa ne dersin denilmesi üzerine, eğer dediğin özellik kardeşinde varsa onun gıybetini etmiş olursun. Şayet yoksa işte o zaman ona iftira atmış olursun buyurdu.

0: وعن هشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنهما أنه مر بالشام على أناس من الأنباط وقد أقيموا في الشمس وصب على رؤوسهم الزيت، فقال: ما هذا؟ قيل: يعذبون في الخراج. وفي رواية: حبسوا في الجزية. فقال هشام: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. فدخل على الأمير فحدثه فأمر بهم فخلوا.
1: هشام بن حكيم بن هزام'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o, Şam'da başlarına zeytinyağı dökülerek güneşin altında tutulan bazı çiftçilere rastlamış ve "Bu ne hal?" diye sormuştu. "Bunlar arazi vergisi yüzünden cezalandırılıyorlar" denilmişti. Bir rivayete göre cizyeden, baş vergisinden dolayı hapsolunmuşlardır denilmişti. Bunun üzerine Hişam, "Şahitlik ederim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlara dünyada işkence edenlere Allah azap eder" buyurdu demişti. Ardından yöneticinin huzuruna çıkarak durumu haber vermiş, o da hemen emretmiş ve serbest bırakılmışlardı.

0: وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما أصابهم.
1: Seleme bin Ekva'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsan kibirlene kibirlene, kendini beğene beğene zalimler grubuna dahil edilir. Dolayısıyla zalimlerin başına gelen onun da başına gelir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey Allah'ım, ben kendime çok zulmettim. Günahları ancak sen bağışlarsın. Mağfiretinle beni bağışla ve bana merhamet et. Şüphesiz sen çok bağışlayan ve çok merhamet edensin.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: zenginin borcunu geciktirmesi zulümdür. Biriniz alacağının ödenmesi için durumu iyi olan birine havale edildiğinde ona başvursun.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: pazartesi ve perşembe günü amellerin Allah'a arz olunduğu günlerdir. Ben de amellerimin oruçlu bulunduğum sırada arz olunmasını isterim. Müslim'in rivayetinde oruç kısmı yoktur.

0: وعن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل.
1: Hazreti Osman'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sınırda Allah rızası için bir gün nöbet tutmak, diğer mevkilerde 1000 gün nöbet tutmaktan daha hayırlıdır buyurdu.

0: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: فماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد.
1: ابو موسى الاشعري'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bir insanın çocuğu öldüğü vakit Allah Teala meleklerine şöyle der: Siz kulumun yavrusunun canını mı aldınız? Melekler evet derler. Yüce Allah, siz onun kalbinin meyvesini aldınız öyle mi? Evet derler. Peki kulum ne dedi? Melekler, sana hamd etti ve inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'tan geldik ve yine ona döneceğiz dedi. Cevabını verirler. Yüce Allah, öyleyse kulum için cennette bir ev inşa edin ve ona Beytül Hamd, Hamd Sarayı adını verin buyurur.
0: وعن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: تريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري.
1: مؤمنlerin annesi Cüveyriye binti Haris'in radıyallahu anha anlattığına göre, kendisi oruçluyken bir cuma günü Hazreti Peygamber onun yanına gelmişti ve dün oruç tuttun mu diye sordu. Ben hayır tutmadım dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yarın oruç tutacak mısın diye sordu. Ben yine hayır tutmayacağım dedim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, öyleyse orucunu boz buyurdu.

0: وعن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قيل للأوزاعي وهو أحد رواته: كيف الاستغفار؟ قال: يقول: أستغفر الله، أستغفر الله.
1: Sevban radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazını kıldıktan sonra 3 defa Allah'tan bağışlanma, istiğfar diler. Ardından da Allahümme entesselamu ve minkesselam tebarekte ya zel celali vel ikram. Allah'ım sensin selam, sendendir esenlik selam. Ey yücelik ve ikram sahibi, sen çok mübareksin derdi. Hadisi rivayet edenlerden biri olan Evzai'ye istiğfar nasıl söylenir diye sorulmuş. O da kişinin estağfirullah, estağfirullah, Allah'ım bağışlamanı dilerim, Allah'ım bağışlamanı dilerim demesi şeklinde söylenir cevabını vermiştir.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, insanlar ezandaki ve ilk saftaki fazileti bilselerdi ve bunu elde etmek için kura çekmekten başka çare bulamasalardı mutlaka kura çekerlerdi demiştir.

Hira, müezzinin sesinin gittiği yere kadar o sesi işiten cin, insan ve daha başka ne varsa hepsi kıyamet gününde onun lehine şahitlik yapar. Ebu Said, ben bunu bizzat Resulullah'tan işittim demiştir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعنه قال ما مسست ديباجا

0: ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي قط أف، ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا.
1: أنس رضي الله عنه şöyle demiştir: Ben Allah Resulü'nün avucundan daha yumuşak ne bir atlasa ne de bir ipeğe dokundum. Onun kokusundan daha hoş bir şey de koklamadım. Ben peygambere 10 sene hizmet ettim, bir defa olsun bana öf demedi. Yaptığım bir şey için bunu neden yaptın veya yapmadığım bir iş için de neden böyle yapmadın demedi.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا.
1: أبو هريرة رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şaban'ın son 15 günü kaldığında artık oruç tutmayın buyurdu.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müşteri kızıştırmayı satın alma niyeti olmadığı halde sırf müşteriyi zarara sokmak için malın değerini arttırmayı yasakladı.

sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Öğle namazından önce ve sonra dörder rekat sünnet namaz kılmaya devam eden kimseyi Allah cehenneme haram eder.''

0: وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر.
1: Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem münafıklarla aramızdaki güvence namazdır. Namaz kıldıkları sürece zahiren Müslüman muamelesi görürler. Onlardan kim namaz kılmayı terk ederse inkârcılardan olduğunu ilan etmiş olur. Bu takdirde onlar inkârcı muamelesi görürler buyurmuştur.
0: وعن جابر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدققت الباب فقال: من هذا؟ فقلت أنا، فقال: أنا كأنه كرهها.
1: جابر رضي الله عنه anlatıyor. Bir gün peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip kapısını çaldım. Peygamberimiz kim o deyince benim dedim. Peygamber Efendimiz de benim diyerek bu cevabımı beğenmediğini ifade etti.
0: وعن أم هانئ فاختة بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل، فلما فرغ من غسله صلى 8 ركعات وذلك ضحى. متفق عليه. وهذا مختصر لفظ إحدى روايات مسلم.
1: أبو طالب Fahite adlı kızı Ümmü Hani'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Fetih senesinde bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına gitmiştim. O sırada yıkanıyordu. Yıkandıktan sonra 8 rekat namaz kıldı ki işte bu kuşluk namazıdır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İçinde güneş doğan her gün, insanların her bir mafsalı için bir sadaka vacip olur. İki kişinin arasında adaletle hükmetmen bir sadakadır. Bir kimseye yardım edip hayvanına bindirmen yahut eşyasını hayvana yüklemen bir sadakadır. Güzel söz bir sadakadır. Namaza giderken attığın her adım bir sadakadır. Yoldan rahatsız eden şeyleri atman bir sadakadır.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض.
3: ابن عمر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kadın hapsederek ölümüne sebep olduğu bir kedi yüzünden azap gördü ve cehenneme girdi. Hapsettiğinde kediye bir şeyler yedirip içirmediği gibi yeryüzündeki çeşitli fare, böcek ve bunun gibi haşeratı yemesi için de onu salmamıştı.
2: عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه.
3: Cabir'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabirlerin yerden yüksekçe yapılıp kireç ve bunun gibilerle boyanmasını, kabir üzerine oturulmasını ve kabir üzerine bina, kubbe ve bunun gibilerin yapılmasını yasakladı.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فتحسست فإذا هو راكع أو ساجد يقول: سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت. وفي رواية: فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك.
1: Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gece peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem yanımda bulamadım ve aradım. Baktım ki rükû veya secde ediyor ve şöyle dua ediyor: Sübhaneke ve bihamdike la ilahe illa ente. Seni tenzih eder ve sana hamd ederim. Senden başka ilah yoktur. Müslim'in diğer rivayetinde ise şöyle denilmiştir: onu ararken elim peygamberin ayağının ortasına değdi. Secde halinde iki ayağını da dikmiş şöyle dua ediyordu: Allahümme inni euzu bi rızake min sehatik ve bi muafatike min ukubetik ve euzu bike minke la uhsi senaen aleyke ente kema esneyte ala nefsike. Allah'ım, gazabından rızana, cezandan affına ve senden yine sana sığınıyorum. Senin kendini övdüğün gibi sana layık övgüleri ifade eden acizim.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث المسيء صلاته أنه جاء فصلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فرد عليه السلام فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم حتى فعل ذلك 3 مرات.
1: Ebu Hureyre radıyallahu an namazını kötü kılan kişiyi anlattığı hadisinde şöyle anlatıyor. Bir adam mescide gelip namaz kıldı. Sonra peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelerek selam verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem selamını aldıktan sonra "Dön namazını kıl. Zira sen namaz kılmadın." buyurunca o da döndü ve namazı yeniden kıldı. Sonra gelip selam verdi. Bu hal 3 defa tekrar etti.

0: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Biriniz aksırdığı vakit elhamdülillah, Allah'a hamdolsun dediğinde kardeşleri yahut arkadaşları da yerhamüke Allah, Allah rahmetiyle sana afiyet versin diye karşılık versinler. Aksıran da onlara yehdikümullah ve yuslih baaleküm, Allah sizin afiyetinizi arttırsın ve halinizi güzelleştirsin desin.

0: عن معاذ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة.
1: Muaz'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son sözü La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur olan kimse cennete girer buyurmuştur.

0: وأحيا. وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
1: Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece yatarken elini yanağının altına koyar, Allah'ım senin isminle ölür, uyur ve yine senin isminle dirilirim, uyanırım derdi. Uyandığı zaman da bizi öldürdükten sonra dirilten Allah'a hamdolsun, dönüş O'nadır buyururdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد.
2: أبو هريرة رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah akşam 100 defa Sübhanallahi ve bihamdihi derse, Allah'ı tesbih eder ve ona hamd ederse, kıyamet gününde hiçbir kimse bu adamın söylediği bu zikirden daha faziletli bir şeyle gelemez. Ancak birisi onun söylediğinin tesbih ve hamdin benzerini veya daha fazlasını söylerse o başka.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünyada ipek giyen kimse ahirette giyemez buyurmuştur.
0: وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rahatsızlığında veya başka sebeplerden dolayı gece namazını kılamadığında gündüz 12 rekat namaz kılardı.

0: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا وارتفعت أصواتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنه معكم، إنه سميع قريب.
1: أبو موسى الأشعري رضي الله عنه anlatıyor. Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile bir seferdeydik. Tepelere çıktıkça La ilahe illallah, Allahu ekber diyerek tehlil ve tekbir getirirdik. Bir ara seslerimizin fazla yükselmesi üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ey insanlar, kendinizi zorlamayın. Çünkü siz işitmeyen veya yanınızda bulunmayan birine dua etmiyorsunuz. Allah daima sizinledir. Her şeyi işitir ve size de yakındır buyurdu.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة.
1: Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ezan ile kâmet arasında yapılan dua reddolunmaz demiştir.
0: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس.
1: Abdullah bin Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremez buyurdu. Sahabilerden biri: ya Resulallah, insan elbisesinin ve ayakkabısının güzel olmasından hoşlanır dedi. Resulullah da: Allah güzeldir, güzeli sever. Kibir ise hakkı kabul etmemek ve insanları küçümsemektir buyurdu.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. وفي رواية: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا، وكونوا عباد الله إخوانا. وفي رواية: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا. وفي رواية: لا تهاجروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: zan ile konuşmaktan sakının, çünkü zan sözlerin en yalanıdır. Birbirinizin kusurlarını araştırmayın, birbirinize karşı böbürlenmeyin, birbirinizi kıskanmayın, birbirinize kin tutmayın, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları! Allah'ın emrettiği gibi kardeş olun. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona haksızlık etmez. Onu yalnız ve yardımsız bırakmaz. Onu küçük görmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eliyle göğsüne işaret ederek, takva, Allah korkusu işte buradadır. Takva buradadır. Müslüman kardeşini hor görmesi kişiye kötülük olarak yeter. Müslümanın Müslümana kanı, onuru, malı haramdır. Saygın ve dokunulmazdır. Allah sizin görünüşünüze ve mallarınıza bakmaz. Ama kalplerinize ve amellerinize bakar buyurdu. Bir rivayette de şöyledir: birbirinizi kıskanmayın, birbirinize kin tutmayın, birbirinizin kusurlarını araştırmayın, birbirinizin pazarlığını kızıştırmayın. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Diğer bir rivayet ise şöyledir: birbirinizle ilişkiyi kesmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin, birbirinize kin tutmayın, birbirinizi kıskanmayın. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Başka bir rivayete göre, birbirinizi terk etmeyin, birinizin satışını bozup yeni satış yapmayın buyurulmuştur.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل يقرأ عليك السلام. قالت: قلت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şu zat Cebrail'dir, seni selamlıyor dedi. Ben de ve aleyhisselam ve rahmetullahi ve berekatüh dedim.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: amellerin en faziletlisi Allah için sevmek ve Allah için nefret etmektir.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم.
3: جابر'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kendinize beddua etmeyin, evlatlarınıza beddua etmeyin ve mallarınıza da beddua etmeyin. Duaların kabul olunacağı bir saate rastlarsınız da bedduanız kabul ediliverir.

çevirdiği için sağ tarafında bulunmayı severdik. Bir defasında Resulullah'ın "Ya Rabbi, kullarını dirilttiğin ya da topladığın kıyamet gününde beni azabından koru" diye dua ettiğini işittim.

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني. قال: يا رب، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم، استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا رب، كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم، استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب، كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه. أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah Teala kıyamet gününde: "Ey Ademoğlu, hastalandım da beni ziyaret etmedin." buyuracak. O: "Ya Rabbi, ben seni nasıl ziyaret edebilirim ki? Sen alemlerin Rabbisin." diyecek. Allah Teala: "Hatırlamıyor musun? Falanca kulum hastalandı da sen onu ziyaret etmedin. Bilesin ki onu ziyaret etseydin, beni onun yanında bulurdun." diyecek. Sonra: "Ey Ademoğlu, senden yiyecek istedim de sen beni doyurmadın." buyuracak. Ademoğlu: "Ya Rabbi, seni nasıl doyurabilirim ki? Sen alemlerin Rabbisin." diyecek. Allah Teala: "Hatırlamıyor musun? Filanca kulum senden yiyecek istedi de sen vermedin. Eğer ona yiyecek verseydin, bu yaptığının karşılığını benim yanımda bulurdun." diyecek. Sonra da: "Ey Ademoğlu, senden su istedim de vermedin." diyecek. O: "Ya Rabbi, sana nasıl su vereyim? Sen alemlerin Rabbisin." dediğinde Allah Teala: "Hatırlamıyor musun? Falan kulum senden su istedi de sen vermedin. Bilesin ki eğer ona su verseydin, bu yaptığının karşılığını yanında bulurdun." cevabını verecek.

bedenleri dünya semasına kadar kanatlarıyla çevrelerler. Allah Teala onların hallerini meleklerden daha iyi bildiği halde meleklere "Kullarım ne diyorlar?" diye sorar. Melekler "Seni tesbih ediyorlar. Tekbir getirerek sana hamdü sena ediyorlar ve seni yüceltiyorlar. Bu kullarım beni gördüler mi ki böyle tesbih edip tekbir getiriyorlar? Hayır, vallahi seni görmediler. Peki beni görseler ne yaparlar? Onlar seni görseler sana daha çok kulluk ederler, seni daha çok yüceltirler ve daha çok tesbih ederlerdi. Benden ne diliyorlar? Cenneti istiyorlar. Onlar cenneti gördüler mi? Hayır ya Rab. Vallahi onlar asla cenneti görmediler. Ya cenneti görselerdi ne yaparlardı? Cenneti görmüş olsalardı, cennete karşı arzu ve hevesleri daha çok olur, cenneti daha fazla isterlerdi. Onlar nelerden Allah'a sığınıyorlar? Cehennemden Allah'a sığınıyorlar. Cehennemi gördüler mi? Hayır, vallahi onu görmediler. Ya cehennemi görselerdi ne yaparlardı? Eğer cehennemi görselerdi, ondan daha çok kaçarlar, daha fazla korkarlardı. Bunun üzerine Allah Teala şöyle buyurur: Ey melekler! Siz de şahit olun ki ben onları bağışladım. Meleklerden biri der ki, filanca onlardan değil, sadece bir ihtiyacı için gelmişti. Yüce Allah, zikir meclislerinde oturanlar öyle kimselerdir ki, onlarla birlikte bulunanlar da kötü olmaz. Müslim'in Ebu Hüreyre'den naklettiği bir rivayette, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala'nın diğer meleklerden ayrı olarak zikir meclislerini araştırmak üzere dolaşan gezici melekleri vardır. Bunlar bir zikir meclisi buldukları zaman onlarla beraber otururlar. Kanatlarını onların üzerine açarak kendileriyle dünya semasının arasını doldururlar. Meclistekiler dağıldıklarında ise melekler tekrar semaya çıkarlar. Allah Teala bildiği halde onlara "Nereden geldiniz?" diye sorar. Melekler de "Yeryüzündeki kullarının yanından geldik. Onlar tesbih, tekbir, tehlil ve hamd ederek seni zikrediyorlar ve senden dileklerde bulunuyorlar." derler. Allah Teala "Benden ne istiyorlar?" Cennetini istiyorlar. Cennetimi gördüler mi? Hayır ya Rabbi, görmediler. Cenneti görselerdi ne yaparlardı? Senden güvenceni isterlerdi. Benden neden dolayı güvence isterlerdi? Ateşinden ya Rabbi. Ateşimi gördüler mi? Hayır, görmediler. Ateşimi görselerdi ne yaparlardı? Senden bağışlanma dilerlerdi. Bunun üzerine Yüce Allah, ben de onları bağışladım. İsteklerini onlara bahşettim ve korktukları şeye karşı onlara güvence verdim buyurur. Bunun üzerine melekler, ya Rabbi, zikir meclisinde bulunan filan kul çok günahkardır. Oradan geçerken aralarına oturmuştu derler. Bunun üzerine Yüce Allah, onu da bağışladım. Onlar öyle bir topluluktur ki meclislerinde bulunanlar da kötü olmaz buyurur.

Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı sunar.

0: asrı saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Bedir gazasına çıkarken oğlum bana mani olmuştu. Oğlum Saad gitti ve şehit oldu. Halbuki ben şehit olmayı ne kadar arzu ediyordum. Vallahi ya Resulallah, hem oğluma hem cennete olan özlemim şiddetlendi.
2: Medine'den çıkmak istemediği halde siz çıkması için Resulullah'a ısrar edip durdunuz. Halbuki ona emir gökten iner. Bu işi ona bırakın ve o ne emrediyorsa onu yap.
3: Siz onun hakkında "o kendiliğinden bir şey söylemez" denildiğini duymadınız mı?
4: Evet. Doğru. Haklısın.
5: Resulullah senin seferden geri kalmana müsaade etti. Yüce Allah da seni mazeret mi saydı?
6: Beni Bedir Savaşı'na çıkmaktan da alıkoymuştunuz. Bu sefer arkanızda kalmayacağım.
5: Baba, neden böyle yapıyorsun? Allah Kur'an'da yürüyemeyene, amaya güçlük yoktur demiyor mu? Sen bu ayağınla savaş meydanında ne kadar dayanabilirsin?
6: Yazıklar olsun. Hala niye gitmek istediğimi anlamadınız mı? Ben orada bulunup elimden geldiği kadar düşmanla çarpışmak ve sonunda cenneti kazanmak istiyorum.
7: Bedre katılamadığın için bu savaşta bulunmayı çok arzu ettiğini biliyorum. Ama bu savaşa ben gitmeliyim.
5: Ama baba...
7: Oğlum, 7 kız kardeşim var. Anneni yeni kaybettik. Onları yalnız bırakmamız doğru olmaz. Yanlarında bir erkek olmalı. Çok küçük ve savunmasızlar. Onlar için endişe ediyorum. Peygamberimizle birlikte gideceğim. Belki Allah bana şehadet nasip eder. Bu sebeple kardeşlerini sana emanet ediyorum.
0: 58. Bölüm.
8: İslam ordusu Medine ile Uhud arasındaki Şeyheyn denilen yere vardıklarında güneş batmak üzereydi. Bilal-i Habeşi akşam ezanını okudu.
9: Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allah!
8: Müslümanlar hep birlikte akşam namazını kıldılar. Bu sırada okçulardan oluşan büyük bir grup askerin kendilerine katıldığını gören Peygamberimiz bunların kim olduğunu sordu.
10: Ey Allah'ın Resulü! Abdullah İbni Übey'in Yahudi müttefikleri.
8: Peygamberimiz onlar Müslüman olmuşlar mı diye sordu.
10: Hayır, savaşta bize destek olmak için gelmişler.
8: Peygamberimiz onlara gidip söyleyin geri dönsünler. Çünkü biz müşriklere karşı bize inanmayanların desteğini istemeyiz dedi. Müslümanlar bu kararın ne kadar isabetli olduğunu çok da zaman geçmeden anlayacaklardı. Ordu bir müddet daha ilerledikten sonra münafıkların lideri Abdullah bin Übey, peygamberimizle konuşma ihtiyacı dahi duymadan 300 adamıyla ordudan ayrıldı. Bu esnada ne yaptığını soran Abdullah bin Amr'a şöyle cevap verdi.
11: Muhammed savaşla ilgili fikrimizi sorduğunda ona yıllardır süregelen adetlerimizi anlattım. Oysa beni dinlemedi. Çoluk çocuğun sözüne uydu. Bu derece kötü bir tercihin sonuçlarına katlanmayacağız. Burada hayatlarımızı kaybetmek için bir sebep göremiyorum.
7: Allah rızası için kendinize gelin. Halkınızı ve peygamberinizi terk etmeyin. Siz kendinizi, çoluk çocuğunuzu nasıl koruyorsunuz?